sağladık. Aynı zamanda mutfak ve salon kısmından ortak erişime sahip bir oturma alanı ve aynı zamanda yemek yeme alanı planladık. Barbekü alanı bu alana hizmet eden bir alan oldu.

Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık. Aynı zamanda üst kattaki terasta manzarayı ve orman manzarasını görecek şekilde huzurlu ve keyifli bir alan oturma alanı oluşturduk. Şimdi sizlerle beraber içerideki tasarımlara bakabiliriz.

7 artı 2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Televizyon alanı aslında ev sahibimizin isteği doğrultusunda hem televizyon izleme alanına hizmet edecek şekilde hem de şömine alanına hizmet edecek şekilde özel üretim bir koltuk olarak tasarlandı ve uygulandı. Bu koltuk aslında bu proje özel ölçülerde salonun ortasında konumlanacak şekilde kurgulandı ve özel üretim olarak yaptırıldı. Kullandığımız kumaşlar aslında açık renk olarak hem mekanın ambiyansına uyum sağlayacak hem de ferahlık hissi verecek şekilde aslında tercih edildi. Ve ufak yastık detayları, ufak tekstil detaylarıyla aslında mekana hareket ve renk katmak için detaylar kurgulandı. Seçtiğimiz tekstil dokularla ve renkli yastıklarla aslında koltuk üzerinden mekana bir renk ve hareket katmak istedik.

koltuk önünde kullandığımız sehpa büyük ebatlı olarak tercih edildi. Bir tanesini cam, bir tanesini mermer olarak tercih ettik. Böyle tercih etme nedenimiz hem mekana biraz kontrast sağlamak için hem de malzeme olarak aslında biraz farklılaşmak içindi.

sağ tarafta koltuğun karşısında bulunan, oturma köşesine hizmet edecek olan bir kitaplık tasarlandı. Ve bu kitaplığın yanında da TV ünitesi ve şömine alanı olarak TV ünitesi aslında beraber bütün bir hoş bir dil oluşturacak şekilde kurgulandı. Aynı zamanda dediğim gibi farklı malzemeler, ahşaplar, dokulu boyalarla bir kontrast oluşturarak mekana derinlik katıldı.

Şömine alanında tasarladığımız cam raflar ve spot detayıyla güzel bir ambiyans yakalandı. Buna ek olarak şöminenin üstünde kullandığımız kontrast yaratacak bir yağlı boya tablo kullanıldı. Bunun da mekana derinlik ve güzellik kattığını düşünüyoruz.

salonun genel aydınlatmasında da yine buraya uygun olabileceğini düşündüğümüz gösterişli bir şık sarkıt aydınlatma kullandık. Burada klasik bir aydınlatmadan ziyade daha cam ve deri olarak tasarım odaklı ve mekanın ortasında sarkacak şekilde bir aydınlatma konumlandırdık. Ve spot ışıklarda da bu genel aydınlatmayı destekledik.

Yemek alanı merdivenle çıkılan daha üst yükseklikte bir alan olarak kurgulandı. Burası aynı zamanda hem salon alanına hizmet eden bir alan, aynı zamanda da kendi içinde özel bir bölge olarak düşünüldü. Koridordan gelen tasarım aynı zamanda yemek alanına hizmet edecek şekilde bir kitaplık alanı bulundurmakta. Bu kitaplıkta aslında yemek alanına hizmet edecek şekilde hem de merdiven alanı ile entegre olarak görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde kurgulandı. Masanın arkasında yine mekana renk katacak, derinlik oluşturacak bir yağlı boya tablo düşünüldü ve tablonun yanında da ambiyans ışıkları olacak şekilde spotlar konumlandırıldı.

Yemek alanında kullandığımız masa traverten bir masa ve etrafında deri renkli sandalyelerle aslında bu alana hareket katmak istedik. Yine aynı şekilde orada kullandığımız tablo, oturma alanındaki kullandığımız tablodan daha renkli ve hareketli. O alanın daha renkli, daha hareketli bir alan olmasını, aynı zamanda kendi içinde özel bir alan olmasını ama salona da renk katmasını hedefledik.

Yemek alanında duvarda kullandığımız aplikler yeşil olarak, özel olarak tercih edildi. Oradaki tabloyla bir kontrast oluşturması ve zıt renklerle patlatmak hedefimizdi. Aynı zamanda orada kullandığımız genel aydınlatma, doğadan esinlendiğimiz formda özel olarak tasarlattığımız masaya uygun bir aydınlatmaydı ve bir bütünlük kattığını düşünüyoruz. Salon tasarımız genel hatlarıyla bu şekildeydi. Şimdi mutfak kısmına geçebiliriz.

Şimdi evimizin mutfak kısmındayız. Mutfak kısmı yine koyu ve açık tonların dengeli bir şekilde bir araya getirilerek tasarlandığı zamansız bir tasarım dili aslında.

da burada mümkün olduğunca fazla depolama alanıyla maksimum kullanım sağlayacak, aynı zamanda estetikten ve konfordan ödün vermeyecek bir tasarım uygulandı. Mutfağın merkezinde bir pişirme alanı konumlandırıldı. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Yemek pişirme alanının üzerindeki aydınlatma da aynı zamanda bir davlumbaz ve mekanın genel aydınlatma işlemini görürken aynı zamanda da işlev sahibi.

mutfak alanında bir kahve köşesi konumlandırıldı. Burası hem estetik olarak hem de aynı zamanda mutfağa hizmet edecek şekilde kurgulandı. Kahve köşesinde çeşitli aletlerin bir arada çalışabileceği bir köşe konumlandırıldı. Buna ek olarak gizli aydınlatmalarla bir ambiyans ışığı oluşturuldu.

Daha önce bahsettiğim gibi mutfağın ortasında bir ada mutfak konumlandırıldı. Bu ada mutfak hem pişirme alanına hizmet edecek şekilde hem de aynı zamanda sosyal alan oluşturulacak şekilde planlandı.

Mutfak tezgah malzemesi olarak da porselen tezgah kullandık. Porselen tezgahın özelliği hiçbir şekilde yanmaması ve hiçbir şekilde zarar görmemesi, çok uzun ömürlü bir malzeme olması sebebiyle böyle bir malzeme tercih edildi. Aynı zamanda da çok dekoratif ve güzel gözükmesi de bizim konseptimizi tamamlayan bir özellik oldu.

Bu ada mutfakta gizli dolap sistemleri ve çeşitli depolamaya yönelik raf sistemleriyle özel modüller oluşturuldu. İçi komple maksimum depolama ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Mutfakta aynı zamanda dolaplarla beraber cam kapak sistemleri de kullandık. Bunların için daha vitrin gibi tasarlayarak ve düzenleyerek bir şıklık katmayı hedefledik.

Mutfağın devamında aslında komple cam sistemlerle oluşturulmuş bir kış bahçesi konseptinden esinlenilen bir yemek alanı ve oturma alanı var. Burası doğayı içeri alan, aynı zamanda huzur veren ve uzun saatler beraber geçirilebilecek bir alan olarak kurgulandı. Malzeme olarak da yine mermer, deri ve kumaşın ortak bir uyumu şekilde tasarlandı ve hayata geçirildi.

Yine bu alanda çok fazla cam olduğu için jalüzilerle o camı kıracak ve aynı zamanda açıklığı da bozmayacak bir perde sistemi tercih ettik. Aydınlatma olarak da görseli tamamlayacak. Aslında çok fazla mekanı kapatmayacak. Daha hafif tasarımda bir aydınlatma modeli tercih edildi. Yine bu mekanda mekana renk katması için boya olarak farklı renkli boya tercih ettik ve hareket katarak burada turuncuyla bir sıcaklık verdiğimizi düşünüyoruz.

Evimizin giriş kısmındayız. Giriş kısmı aslında yeniden kurgulandı tasarımla beraber. İlk 3 kata erişim bu kattan olacak şekilde. Aynı zamanda 4. kata olan erişim hem dışarıdan hem de bu kattan gizli kapı sistemleriyle tek parça halinde bir tasarım dili tercih edildi. Burada kullanılan renkler daha kontrast yaratmaya yönelik aslında koyu ahşap tonları tercih edildi. Evin geneliyle uyum sağlayacak. Aynı zamanda kullandığımız tablolarla, dekoratif detaylarla renklendirilmiş ve şıklık katacak şekilde oldu. Zeminlerde seramik, açık renk seramik kullandık. Yine o kontrastı dengeleyecek şekilde. Ama merdivenlerde de ahşaplarla mekanın bütünlüğünü aslında tamamladık diyebiliriz.

Evimizin odalarının bulunduğu üst katındayız. Burada iki banyomuz, iki çocuk odamız, bir giyinme odamız, bir de misafir yatak odamız bulunmakta. Misafir yatak odasından ve çocuk oyun odasından terasımıza çift taraflı bir çıkış bulunmakta. Çocuk oyun odası ve çocuk yatak odası tasarımından bahsetmek isterim size. 5 yaşındaki bir çocuk için tasarlandı ikisi de. Yatak odası daha dingin, daha uykuya yönelik, daha dinlenmeye yönelik, keyifli vakit geçirebileceği bir yatak odası tasarımıyken, oyun alanında daha günlük aktivitelerini yapabileceği, oyuncaklarını koyabileceği, daha oyun konseptli, odaklı bir oda olarak düşünüldü.

Çocuk yatak odası tasarımında aslında açık renk mobilyalar kullanıldı ama detaylarla bu oda hareketlendirildi. Tekstil detayları, kullandığımız raf detaylarıyla odaya bir hareket katıldı. Burada saks mavisi ve yeşil tonları aynı zamanda hardal renkleriyle mekanı hareketlendirdik. Burada masa camın önüne ışığı maksimum seviyede alabilecek şekilde konumlandırıldı. Yine yatağın konumu ve masanın konumu ya dolapların konumu çocuk banyosuna geçiş engellemeyecek şekilde ve maksimum hareket alanı kalabilecek şekilde düzenlendi. Form olarak 5 yaş çocuğa uygun bir formda aslında yarım ay formunu tercih ettik ve detayların hepsinde bu formu kullandık. Bu odada oyun alanını biraz daha sınırlamayı tercih ettik. Çünkü çocuk için aynı zamanda farklı bir oyun odası tasarımı gerçekleştirdiğimiz için bu oda aslında daha çok dinlenmeye ve daha kısıtlı hareket alanı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Çocuk oyun odası konseptinde de çocuğun daha günlük aktivitelere yönelik, aynı zamanda oyun ve keyifli vakit geçirebileceği hobilerine yönelik bir tasarım dili kurgulandı. Burada yine kullandığımız renkler daha hareketli, daha canlı, çocuğa yönelik ve ona sıcaklık verecek şekilde kurgulandı.

Çocuk Oyun Odası'nın aydınlatması bulut formunda aslında çocuk tasarımına uygun bir şekilde tercih edildi. Yine bu odadan terasa çıkış bulunmakta.

Misafir yatak odası tasarımında aslında doğayı içeri aldığımız bir tasarım dili kullandık. Burada tercih edilen renkler yine doğanın tonları olan toprak tonları ve yeşil tonları ağırlıklı olarak ilerledi. Yine kullandığımız duvar kağıdıyla, çeşitli detaylarla bu odayı detaylandırdık ve çeşitlendirdik.

Evimizin ebeveyn suiti katındayız. Bu katta ebeveyn banyosu aynı zamanda giyinme alanı da mevcut. Burayı kurgularken yine açık ve koyu renklerin kontrast oluşturacağı şekilde bir tasarım dili kullandık. Yatak başı tarafında daha koyu tonlar tercih ederken karşı tarafta yatağın karşısında konumlandırdığımız TV alanında daha açık renkler tercih ettik. Burada yine banyoya girişi ve mekana girişi bulunan gizli kapılar mevcut ve burada lambiri sistemiyle aslında tek parça yekpare bir görüntü hedefledik. Yine buranın üst kısmında turuncu tabak tonları kullanarak mekana renk katmak, yine detaylarda kullandığımız biye detayları, lekelerde kullandığımız turuncu tonlarıyla aslında ortak bir ambiyans yakalamayı hedefledik.

Bu arada bu renk ve dokuları tercih etme sebebimiz de ebeveyn banyoda çok sık kullandığımız beton görüntüsünü aslında bütünleştirecek bir tasarım dili olması. Yine aynı şekilde odanın bütünlüğünü aslında bir araya getirecek bir kurgu sağlamasıydı.

Yatak odasının terası açılan bölümünde bir kahve köşesi planladık. Ev sahibimizin kahvesini alıp, kitabını alıp keyifli vakit geçebileceği bir köşe oluşturuldu.

Yatağın yatak başı kısmında gösterişli, koyu renk bir yatak başı tercih edildi. Bu özellikle olarak aslında daha büyük ebatta kullanılarak asimetrik aydınlatmalarla desteklendi. Yine yatak başının arka kısmında dekoratif boyayla aslında mekana bir hareket katılmış oldu.

Yatak başındaki tasarım aslında simetrik olmayan, asimetrik bir tasarım dili tercih edildi. Burada hem komodinler hem aydınlatmalar birbirinden bağımsız ve ayrı çalışacak şekilde tasarlandı ve konumlandırıldı. Buna ek olarak yatak arkasında kullandığımız gizli ışık detayı da yine mekana daha derinlik katmak için uygulandı. Yatak kısmını giyinme alanından ayıran dekoratif laka bölücü palenler kullanıldı. Burada çatı eğimi olmasından kaynaklı yine oraya göre yapılan özel üretim dolaplar tasarlandı. Kulp detayları, açık raf detayları yine odanın bütünlüğüne uyum sağlayacak şekilde kurgulandı ve uygulandı.

Burada cam detay kapak kullanılarak hem derinlik sağlandı hem de aynı zamanda ev sahibimizin kıyafetini giydikten sonra kontrol edebileceği bir alan oluşturuldu. Ebeveyn banyosu kısmında hem jacuzzi hem duş alanı kurgulandı. Jacuzzi alanı ev sahibinin daha uzun süreli keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak kurgulandı. Aynı zamanda bu banyoda yine beton görüntüsü, mermer detaylar ve ahşap sıcaklığıyla bütünlük yaratıldı.

Ben Derya Akdeniz Durmaz. Metrekare'nin bu bölümüne ben konuk oldum. 7+2 Zekeriya Köy projemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.

Gök kubbenin sessizliğinde süzülen bir kuş gibi yaklaşıyoruz Karadeniz'in nazlı incisine. Burası dingilliği, kadimliği ve sonsuz bir şiire benzeyen doğasıyla kendine hayran bırakan Bartın'a bağlı küçük ama tarihi bir ilçe Amasra. Yüksekten bakıldığında doğa ve tarihin iç içe geçtiği bu büyülü coğrafya, sanki yeryüzünde bir ressamın zarif fırça darbeleriyle işlenmiş gibi. Koyu mavi suların kucakladığı yemyeşil yarımadalar, zamanın bile yorulup dinlenmek istediği bir manzaraya dönüşüyor. Amasra'nın tarihi antik çağlara yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanır. Eski adıyla Sesamos, ilk olarak Fenikeliler ve İyonyalılar tarafından kullanılmış, ardından Perslerin eline geçmiştir. Kentin adı Pers Prensesi Amasris'ten gelmektedir. Prenses Amasris bu şehri güzelleştirmiş ve onun adını sonsuza dek yaşatmıştır. Amasra, hem tarihi dokusunu korumayı başaran hem de modern turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilen nadir yerlerdendir. Amasra, binlerce yıllık geçmişiyle Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Helenlerden Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok uygarlığın izlerini taşıyan bu kent, bugün hala o derin tarihi fısıldıyor. Gökyüzünden süzülen gözlerimiz Kemere Köprüsü'nü izliyor. Roma döneminden kalma bu taş köprü, iki küçük adayı birbirine bağlayan sessiz bir şiir gibi duruyor. Sahil boyunca uzanan balıkçı tekneleri, maviye sevdalı insanların sabrını ve emeğini simgeliyor. Limanın hemen arkasında yükselen Amasra Kalesi, zamana meydan okurcasına tüm ihtişamıyla ayakta. Her bir taşında tarih, her bir duvarında hikaye gizli. Burası sadece bir şehir değil, doğayla tarihin, efsaneyle gerçeğin el ele verdiği bir yaşam tablosu.

Zamanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmektelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen...

Yaşar Çarlı, annesizliğinin sessizliğini, babasızlığının ağırlığını omuzlarında taşıyarak bir metrelik dar bir dünyada kendi emeğiyle bir hayat yürüttü. Ve bugün yalnızca dondurma yapan bir usta değil, dürüstlüğü, doğallığı ve emeğiyle gerçek olanın peşinden gitmenin ne demek olduğunu herkese hatırlatan Yaşar Usta'nın hikayesine tanık oluyoruz.

İsmim Yaşar Çarlı. Ben 1956 senesinde Bostancı'da dondurmacı Yaşar olarak bu hayata başladım. Babam vefat etti. Annemi de zaten hiç tanımıyorum. Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun adında bir Arnavut'un yanında başladım. Annem sağ olduğu halde bana kimse demedi. Yani annen sağ, filan yerde yaşıyor falan diye. Ben sonra da öğrendim ama bazen de diyorum ki, beni diyorum muhafaza eden Cenab-ı Allah diyorum. Demek ki diyorum, tamam mı? Annemi bana

göstermek istemedi. Şu hayata yalnız geldim. Yalnız da gidiyorum. Şu anda bile yalnızım. Allah'tan başka kimsem yok. Ben ona da alıştım. Neden? Çünkü beni insanlar çok kandırdı. Herkes menfaat peşinde olduğu için o bakımdan ben bu hayatta ne arkadaşım var, ne akrabam var, ne anam var, ne babam var. Babam 59 senesinde Bakırköy Akla Hastanesi'nde öldü. Babamı kaybettim de ne hissettim? Çöktüm o zaman. Çünkü o benim tek dayanağımdı. Ama babamın da oraya gittim, ziyaret ettim. Helalliğini de aldım. Amcam beni tıraşa götürdü. Amcamın oğlu daha doğrusu. Berber de dedi ki, amca bu çocuğu bana çırak versene dedi. Ben onun yanında bir müddet böyle çırak olarak çalıştım. Hatta boyum yetmiyordu. Ayağımın altına sandalye yaptılar tahtadan. Sandalye yaptırdılar. Ben amcamın oğlu çok menfaattan dolayı ben evden kaçtım. Bir de ben böyle fazla sıkıya gelemiyordum. Kaçtım. Bu sefer sinemada leblebi çekirdek satmaya başladım. ...60'lıklarında sokakta kaldım. Fakat öyle bir enteresan, hava çok soğuk. 27 Mayıs 1960'ta o ihtilal devresinde asker geldi. Nüfus kağıdı falan yok. Asker geldi, şey dedi, örf idare var dedi. Yani dışarı çıkma. Asker abi ben örf idareye ne yaptım dedim. Yani örf idare var tamam ama o güldü tabi asker. Sonra şu dedi, yattığın yeri göster. Geldi baktı, bir kürk, içinde bir eski ayakkabı, bir de gömlek falan var. Sonra asker bana üstünde ne kadar ekmek, tayı derlerdi o zaman, konserveleri, zeytinleri bana bıraktı. Dedi ki, buradan dedi sakın çıkma, seni alırlar götürürler dedi. Ve orada o şekilde kaldım. Bostancı Kasaplar Çarşısı'nda Hıfzı Yorgun dedi ki, sen burada leblebi çekirdek satıyorsun ama gündüz de gel dedi, dükkanda dur dedi. Benim ben de dedi, tamam, o da o zaman tek başına. Sonra ben arkadan bu sefer yatacak yerim olmadığından ben orada aşağı yukarı 10 sene falan çalıştım. Günde 125 kuruş alıyordum. Ama gene çok yakışıklıydım yalnız. Böyle tamam mı? Şimdi Derya gazinosu vardı. Orada giderdim. Hep böyle böyle saç sarardı. Tamam. Buralarında da çiller vardı. Ama yalnız çalışmayı çok severdim. Ayda bir kere bana izin verirlerdi. Doğru Büyükada'ya giderdim. Orada durdum. Kadınlar gelirdi. Böyle suratımı böyle mıcıklarlardı. Ne kadar var bu şu kadar. Hepsini alırlardı orada bana. Oradan tekrar vapura biner geri gelirdim.

dondurmacılığa geçişim. Dondurmacı bana yatacak yer vaat etti. Yemek vaat etti. Barınma yeri olduğu için ben de direktman bütün işleri bıraktım, dondurmacılığa geçiş yaptım. Askere gidip geldikten sonra ustaya dedim, ben bir dükkan açacağım. Oğlum nasıl açacaksın dedi. Dedim, açacağım. Açarsan dükkanı dedi, uzağa gitme dedi, yakına git ki dedi. Sana müşteri göndereyim dedi. Yani uzakta olursan dedi, zarar edersin dedi. İlk kendi dükkanımı açtığımda bir güven hissettim. Gene hayalle. Ama ilk gelen gene iki ustam da, hem Hayrettin hem de Hıfzı Hoca gelmişlerdir, beni ziyaret etmişlerdir. Bir de bana katkı olsun diye kimi şerbetlik getirmiştir, kimi tost makinesi getirmiştir. Tabii bu sefer daha işte

dondurmacılıktan çıkıyor. Bu sefer şerbet, hakiki limondan şerbetlik, toz. Onları da yapmaya başladım tam o zaman. Onların bana, ustalarımın bana çok büyük katkısı oldu. Ustalarım her zaman bana şuna demiştir. Ne zaman başın sıkışırsa, hangi konuda olursa olsun, tamam mı bize gelin. Bir de mal sahibim vardı, o da nur içinde yatsın. Emekli albaydı bu. Benden 5 sene kira almadı bu adam. Ve benden kira almamak için de evine her gün gazoz gönderir, dondurma gönderir. Evde 2 kişi, bir kendisi bir de şey var, yani hanımı var. Dükkanı açtım, ilk müşterim geldi. 1 kilo dondurma aldı ilk müşterim. 10 lira uzattı fakat üstünü verecek para yok. Daha ilk müşteri. Şimdi ben böyle çırpınarak yandan dedi ki sakin ol dedi. Bu benim dedi sana dedi bir dedi dükkan hediyem dedi. Onun için dedi sana dedi. Ben dondurma falan alacağımdan değil ama dedi şimdi dedi 10 lirayı versem dedi kabul etmeyeceksin. Ben dedi senin şeyini biliyorum dedi. Huysuz birisin zaten dedi tamam mı? Kabul etmeyeceksin. Onun dışında ben dondurma aldım. Bu dondurmayı da başkasına vereceğim. Üstünü de istemiyorum paranı dedi. Ben sana dedi, dükkan açılışında hediyem bu sana dedi. Buyurun. Afiyet olsun. Ben para versinler, boştur desinler. Yapamam ama desinler ki bedava çalış desinler hemen giderim. Şimdi de sen kalk Kadıköy'e gidelim yürüyerekten hemen hazırım. Hiç eğitim almadım. 2 üniversite bitirmiş bir oğlum var. Bir de öğretmen kızım var. Benim için var ya o kadar da zevk verici ve haz ettiğim bir meslektir. Dondurma benim her şeyim. Dondurma benim aşkım.

0: Dondurmaya hile katmayacaksın. He, zorluğu var. Herkes bana bazen der, ya sen enayi gibi işte uğraşıyorsun. Şimdi bir sürü şeyler var çıktı, işte sütün, meyvenin. Sen niye bunlar? Ben onlar meyvelerle, onlar canlıdır, ben onlarla konuşuyorum. Meyve dediğin canlıdır. Bak daha hiçbir yerde kavun yoktur ama bu kavunlar bana, ben malzemeyi alırken acımam. Elemanlara da derim, benim malıma bol olsun, acımayın malzememe diye. Kolay gelsin, hayırlı işler.
1: Yaşar abi, kavunlar seni bekliyor, seni. Bal gibi.
0: Ah. Ya, harika ben bir kere, kavunlar. Ben bir kere görmem lazım abi. Evet, evet, bal gibi. Çünkü bak, sen bunun şeyini algılama. Çünkü niye biliyor musun? Kavunun ağrı var ya, ağrı olduğu zaman bal olur.
1: Yaşar abi, gel, senin dondurmana göre.
0: Ha, ona göre.
1: Senin dondurmana göre. Fıstık gibi.
0: Tamam. İşte çilek budur abi. O gene sergilemişsin çilekleri, hadi bakalım. Abi, tamam. Hoş bulduk. Tamam.
2: Sen hakikaten biliyorsun.
0: Bizim yaptığımız dondurma burada.
2: Şu an hiçbir tüm dondurmacılar açıkken Yaşar Usta açık geldi. Çünkü ürünler donuyor. Katkı madde atmıyor. Neyse o. Yemeyeceği ürünü millete satmıyor.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam mı? Bak gördün mü abi, bu çileğin dışı da içi de kıpkırmızıdır. Lezzet zaten bunda. Yani öyle şey değil. Yani bunların altı da aynıdır, üstü de aynıdır. Onun için gelip bu çocuklardan alırım. Başka arkadaş var onlarda. Yani hep aynı yerden almam. Çeşitli yerlerden alırım. Çünkü herkes faydalansın diye. Limonu da başka bir yerden alırım. Tam dondurmalık bak şimdi. Bunlar nasıl biliyor musun? Deve dişi. Tamam mı? Böyle nar olmaz. Tamam mı? Bu narlardan. Sonra bu armutlardan da yapıyorum ben. Bu armutlardan da yapıyorum. Ustaya takılıyordum. Ya usta niye iki çeşit yapıyorsun? O da bana derdi ki o mora benim derdi babam Çobal Sait bir çeşit yapıyordu, ben iki çeşit yapıyorum. Sen de derdi adam ol da üç çeşit yap, ama ben kafamda böyle 8-10 çeşit hayali vardı. Çünkü bakıyordum o yalnız bir gün kaymak, bir gün çikolata yapıyordu. Bir gün limon yapıyordu, bu kadar. Yani aynı şeyi, çeşidi aynı gün koyamadı, ama kafamda çok büyük hayaller var. Hayal kurduğun zaman mutlaka o hayalini gerçekleştiriyorsun. Ama önce bina nasıl temelden başlıyorsa hayal kurarak.
3: Ustacığım hoş geldiniz. Ne aldın pazarda?
0: Bu kavunları da güzel bir şekilde yaparsın. Şunları biraz daha şöyle açarsan, tamam. Yani içeri götürmeyeceksen sonra biraz daha bunları açarsan, tamam. Hem müşteri diyalogları seninle rahat olsun, tamam. Hem de etrafımız da temiz olsun, tamam. Her tarafımızı. Ustayı iyi takip etmek. Yani usta bir şey anlatırken veyahut da yaparken sağa sola böyle baktın mı, o orada bir şey öğrenemezsin. Ama ustam da biraz sertti. Bir hata yaptığım zaman bana bir tane vuruyordu. 2 metre, 3 metre ileri düşüyordum ve kalkıp sonra gene elini öpüyordum. Nur içinde yatsın. Çok dayağını yedim. Yani yediğim dayak buradan Erzurum'a gider gelir. Çok teşekkür ederim.
3: Ustacığım afiyet olsun.
0: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dedim ben bu kavunu yapacağım. Bece dedim. dünyada ilk kavunlu dondurmayı yapmış olacağım dedim. Yani başarabilirsem ama başaracağım dedim. Çok malzeme attım. En sonunda hiç su koymadım. Sonra bu sefer baktım tereyağı gibi çıktı kavun. Böyle. Çıkınca ben tabii medyalık oldum o zaman. Nasıl olduysa birisi tesadüfen öyle yemiş. Kavunu da o şekilde yaptım. Ama çeşidim de altı. Altı çeşide çıkardım.

Hayatta tek hiçbir şeyden yılmadım. Her şeye de göğüs gerdim. Yapacağım bir işin de yapacağım dedim yaparım. Söz veremeyeceğim, yapamayacağım işin de sözünü vermem. Başta temizlik, dürüstlük ve sevgi. Temizliğe gelince ortam temiz olacak. Dürüstlüğe gelince içine apuk sapuk şeyler katmayacaksın. Sevgiye de gelince kendi yemeyeceğin şeyi düşmanına dahi yedirmeyeceksin. Bizim felsefemiz ne? Temizlik, dürüstlük, sevgi.

Benim hikayem 7 yaşında sokaklarda başladı ve dondurmacı olarak devam ediyor. 79 yaşına geldim ve Allah ömür verdikçe de çalışmaya devam edeceğim.

0: Herkese merhaba. Geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli iki konuğum var. Ender Aydoğdu, iş dünyasından, inşaat dünyasından yakın dostumuz. Kamil Kazım Sarı, iki isimli yakın dostumuz. O da Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı. Evet. Fütüristler Derneği'nde sürekli seçimler oluyor. O yüzden şu anda Başkan Yardımcısı. Tamam. Çok güzel iki konumuz var değerli seyircilerimiz. Bir tanesi yaşam biçimimizle ilgili, çalışma biçimimizle ilgili. Bir de Fütüristler Derneği'nin yeni bir çalışması, bir kitabımız var. Gelecek Bilgisi Terimler Sözlüğü. Fütüristler Derneği çıkardı. Bunu konuşacağız Kazım Bey'le. Bunu merak ediyorduk zaten. Bakalım içinde yeni kelimeler mi üretiyor? Onu konuşacağız. Tamam. Şimdi biz hayatımızda büyük değişiklikler oluyor. Hı hı. Devrim, belki farkında değiliz ama devrim niteliğinde değişiklikler oluyor. Bu teknolojik gelişmeler, dijital uygarlık çağı diyoruz kısaca. Biz de burada neredeyse 5 yıldır bunları konuşuyoruz. Sanki böyle kendimizi şey gibi hissediyoruz. Matbaanın icat olduğu yıllardayız ama matbaanın ne olduğunun farkında değil İnsanlardan biri gibi hissediyoruz. Şu andaki değişimde bize öyle büyük değişiklikler yapacak ve bunu da zaman içinde anlayacağız. Siz bunu tespit ettiniz ve iş dünyasına yönelik bazı inovatif şeyler yaptınız. Bir anlatsanıza, ne yapıyorsunuz? Önce hem sizi de tanıyalım hem de ne yaptığınızı öğrenelim.
1: Biz bir iş geliştiriciyiz. İnşaat üzerine projeler geliştiriyoruz. Projelerimizden bir tanesi de bir hazır ofis projesi. Bunu biz bir marka olarak çıkarttık. Şu an bu markayı büyütmeye çalışıyoruz. Bunun gelişmesindeki en büyük amaç aslında bize zamanın getirdiği hız dayatması. Herkes o kadar hızlı bir şekilde işlerini geliştirip yürütmeye başladı ki herkes kendi alanındaki profesyonelliği bir başkasına devredip sadece kendi alanında ilerlemek istiyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Hazır ofis sunuyoruz. Hazır ofisin amacı ne? İşte diyorsunuz ki dekorasyonu, mobilyayı profesyoneller yapsın. Ben de kendi işimin profesyonel olayım. Bir başkasına profesyonellik yapayım. Böyle bir iş bölümü içerisinde hızlanıyorsunuz. Bu hazır ofise geldiğinizde sizin getirmeniz gereken tek şey bilgisayarınız, kişisel eşyalarınız. Kendi yükünüz kadar şey getiriyorsunuz. Hani dijital göçebeler vesaireler bir sırt çantası bilgisayarıyla gezip bütün işlerini yapabiliyorlar. Bunlar için de bir mekan gerekiyor. Bu mekanda bizim oluşturduğumuz hazır ofisler gibi düşünün.
0: Yani siz peki benim ofise ihtiyacım var ama her gün ofise ihtiyacım yok. Yani zaman zaman ofise ihtiyacım var ama bir adresim olması gerekiyor değil mi devlet tarafından? Öyle mi? Nasıl oluyor? Biraz açsanız onu.
1: Aslında adresinizi istediğiniz yer kendi evinizde de yapabilirsiniz. Tamamen iş kolunuzla alakalı. Bir takım yasalar her iş koluna müsaade edebiliyor. Kendi evinizde de yapabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir şey var. Değişen süreçler var. İşte pandemi döneminde şey çok fazla artıyor. Remote çalışma çok fazla artıyor. Hızlı bir yükseliş var
0: uzaktan
1: orada.
0: Uzaktan çalışma.
1: Uzaktan çalışma artıyor. Daha sonrasında uzaktan çalışma, evden çalışma birazcık sıkıntılı olmaya başlıyor. Konsantrasyon bozuklukları, sosyalleşme bozuklukları gibi şeyler oluyor. İnsanlar ofise dönmek istiyorlar. Ama pandeminin vermiş olduğu bir evde çalışma özgürlüğü var. İşte bu şehir içi ulaşımdan vesaireden kaçabilme özgürlüğü var. Bu sefer diyorlar ki ben hibrit çalışayım. Hibrit çalışmak ne demek? Biraz evde, biraz ofiste çalışmam demek. Herkese de aynı lokasyonda iş sunduğunuz zaman, iş yeri sunduğunuz zaman erişim problem oluyor. Böylelikle ne oldu? İşte bu hazır ofislerin farklı şubelerinde herkes kendine yakın olan yerlerde çalışmayı tercih etti. İşte buna hibrit çalışma adını koydular. Biraz ofiste çalışıyor, konsantrasyon gereken dönemlerde. Evdeki dönemini kullanabiliyor. İkisini birleştirdi. Orada sosyalleşiyor, konsantrasyonunu arttırarak çalışabiliyor. Evde yapabileceği işlerini yapabiliyor. Biraz daha işi hayatın içerisine yaymış oldular bu şekilde.

0: Yani mesela ben İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. Ofise ihtiyacım olduğunda evime yakın bir ofise gidiyorum ama iş arkadaşım mesela başka Avrupa yakasındaki bir ofise mi gidiyor çalışmaya?
1: Avrupa yakasındaki öyle bir şey. Farklı bir şubede çalışabiliyor. Şu an zaten teknoloji buna çok müsait. Siz işte Zoom'da, Meet'te vesaire
0: spor
1: gibi şeylerde çalışabiliyorsunuz.
0: Spor salonlarında da bir üyelik var ya.
1: Aynı
0: aslında
1: sistem.
0: Üyelik dönemindeyiz aynı şu anda. Bir şeye üye oluyorsunuz. Siz isterseniz seyahat de edebiliyorsanız o gittiğiniz şehirdeki aynı spor kulübüne de gidip spor yapabiliyorsunuz.
1: Aynı
0: benzer bir durum var mı?
1: Aynı spor kulübü olmasına bile gerek yok. Markalar kendi aralarında işbirlikleri yapıp farklı markaların şubelerini de kullandırtabiliyorlar. Bu çok büyük bir özgürlük. İstediğiniz her yerde çalışabiliyorsunuz. İşte nasıl bir otel kulübüne üye olduğunuzda gidip orada istediğiniz gibi onun indirimli şartlarıyla, onun standartında kalabiliyorsunuz. Bunu ofis için de yapabilirsiniz.
0: Yani ofis sahibi olmuyorsun ve bir ofise abone oluyorsun.
1: Aynen.
0: Doğru
1: abonelik
0: mu? Abonelik sistemi
1: abonelik
0: aslında
1: sistemi.
0: Bu. Çok güzel bir şey ya bu. Çok büyük bir özgürlük ve ben bunun dijital uygarlık çağına da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu abonelik biliyorsunuz artık hele gençler hiçbir şeye sahip olmak istemiyorlar. Yani mülkiyet anlayışı da değişti. Bunu biz burada çok konuştuk. Abone olmak istiyor. Müzik platformları var. Biz işte plak alıyorduk, kaset alıyorduk. Onlar abone oluyor.
1: Benim geçenlerde aidiyet kavramı değişti.
0: Kredi kartımızda bir problem oldu. Aboneliği ödememişiz. Kızım panik oldu ya. Hani bir müzik platformuna aboneliğinin bitmesi dünyanın sonu gibi. Ama dinleyemiyoruz falan müzik. Gençler bir de yani ona abone oldu mu bütün sorunlar çözülüyor. Benzer bir durum ofiste de var diyorsunuz.
1: Aynı
0: doğru
1: şey,
0: mu?
1: Aynı şey. Yani süper. Bunu özgürce kullanabiliyorsunuz istediğiniz her yerde. Artmış yani bir Avrupa'dan örnek vereyim. İngiltere'de 2007 yılların başında 2004'e kadar 100 bin metrekarelik hazır ofis varken bugün 2 milyon metrekareye ulaşmış. Daha biz Türkiye'de 300 bin metrekaredeyiz. Çok yolumuz var.
0: Peki şimdi burada bir virgül koyalım. Ben Kazım Bey'e döneyim. Tabii. Biz tekrar konuşmaya başladığımızda şeyi konuşalım. Farkı ne? Yani bir sadece abonelik sistemi mi yoksa ötesinde bir şey sunuyor mu bu paylaşılan? Bunlara ne deniyor genel olarak? Paylaşılan ofisler mi deniyor? Hazır ofisler. Adı ne bunun?
1: Aslında hazır ofis genel hazır ismi ofis. Bu. Paylaşımlı ve paylaşımsız olarak aslında paylaşımsız yoktu. Biz paylaşımsızı literatüre kattık. Paylaşımsızı oluşturduk. Bunları, işi geliştirdik.
0: Peki o zaman virgülden sonra bunları açalım.
1: Tamam.
0: Bunları detaylı bizim seyircimize anlatalım. Evet Kazım Bey, gelecek bilgisi terimler sözlüğü diye bir şey çıkardı Fütüristler Derneği. Benim de üye olduğum bir
2: yönetim kurulu üyesi
0: oldum. Eski yönetim kurulu.
2: Yeni devam.
0: Devam yedek miyim? Tamam. Peki ne yaptık? Ne yaptık biz bunda? Bravo. Ben de şimdi öğreneceğim bu arada. En tembel yönetim kurulu üyesi.
2: Şey.
0: Ama takip ediyorum. İmza kesinlikle. Günlerinizi takip ediyorum. Çok gündem olduğunu biliyorum. Bazı üniversitelerin müfredatlarına mı girdi, aldıklarını biliyorum. Gerçekten sahip olunması gereken bir sözlük bu. Çok yeni bu.
2: Onu çok yeni. 16 yeni. Kasım.
0: Çok yeni ve çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Burada onu konuşuruz. Gerçekten terim ve kavram üretmek zorundayız.
2: Evet.
0: Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ve her gün yeni maalesef İngilizce ağırlıklı olarak İngilizce terimlerle karşılaşıyoruz. Türkçemiz yenilir yani. Bunun ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum.
2: Tam
0: çünkü
2: onu söyleyeceğim.
0: Dil bilim alanından giren biriyle
2: bunu konuşmak.
0: Mezunuyum diyeyim. Dil bilimi olsun. Biliyorum demeyeyim.
2: O bir formasyonu,
0: 30 yıldır,
2: o bir bilgi
0: evet. En azından önemini biliyorum. Hı-hı. Benim çalışma alanım
2: o
0: değildi. Linguistics'in ne olduğunu biliyorum. Evet, söz sizde.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle birinci kısma girizgahı biraz içini doldurayım. Gerçekten çok ciddi katkılar oluyor derneğe. Hani öyle ismin önünde yedek nam kısmını düşünmeden. Sağ olun, onu yani, her zaman biz hep beraberiz.
0: Yaptım.
2: Ben de şimdi onu tekrar geri döndüreyim. Şimdi bu gelecek bilgisi terimler sözlüğü aslında ansiklopedik sözlüğe biraz benzetmeye çalıştık ama çıkış sebebi tam da dille ilgili sorudan kaynaklanıyor.
0: Evet.
2: Şimdi Atatürk Cumhuriyet'ten sonraki devrimlerine baktığınız zaman Türkçe bir teknoloji dil değildir. Teknoloji dili değildir. Ne yapacağız sorularıyla karşılaşıyor. Çünkü artık teknoloji

0: Teknoloji dışarıdan geliyor, başka dilden geliyor. İngilizce dediğiniz gibi çoğunlukla bir ara Fransızcadan gelmiş, bir ara İtalyancadan gelmiş. Dolayısıyla burada bizim de geçen dönem Dr. Mustafa Aykut'un başkanlığı zamanındaki dönemde yine beraber birlikteydik yönetimimizde. O zaman başlayan bir hikayedir bu. Yaklaşık 4 yıl sürdü bu kitabın oluşması, çıkması. Orada da aslında bizim kendimize rehber aldığımız bir yapıt var. O da 1981 yılında basılan Bilişim Terimleri Sözlüğü. Hmm. Doktor Aydın Köksal Üstad, ki burada da bizim çok yanımızda oldu.
1: Zaten birçok kelimeyi o kazandırdı.
0: 2000'e yakın kelime.
1: 2000'e en meşhurlar hangisiydi?
0: Bilgisayardan başlayabiliriz.
1: Yani. Hacettepe Üniversitesi.
0: Hacettepe
1: ben de Hacettepe mezun olduğum için oradan tabii. Hocayı biliyorum. Hocanın yani, ilk, hocayı biliyorum.
0: O zaman böyle daha iyi olacak. Hocanın ilk kullanmaya başladığı kelime yazılım. 1966.
1: Yazılım.
0: Evet, yazılım kelimesi. Orada malumat processing diye geçiyor. Bilgi işleme çeviriyor onu. İşlemeye ve ondan sonra da gidiyor. Müthiş bir savaş veriyor. Ondan
1: yazıcı sonra... da çok önemli bir kelime. Tabii. Yazıcıyı...
0: Hepsi. Yani şu anda bizim duyduğumuz, konuştuğumuz, hatta yurt dışında geçenlerde sohbet ediyorduk. Türkiye Cumhuriyetlerinde Türkçenin içinde bile bu kelimeler, siz bilgisayara ne dersiniz diye sormuşlar hocaya. Hoca durdum diyor.
1: Aa, süper.
0: Çok, çok güzel, çok önemli. Şimdi bizim hikayede öyle başlıyor. Mustafa Hoca sağ olsun o dönem hedefini koydu. Muhakkak bu dil meselesini çözmeye başlamamız lazım. Çünkü yine linguistics tarafından kelimeyle başlayan bir şey dile geçip aksiyona geçtiği zaman kültür olmaya başlıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bizdeki...
1: Linguistic relativity deniyor. Evet. Sapir-Whorf hipotezi o. Yani dilimiz aslında düşüncemizi de...

0: Yabancı gelen bir kelimenin Türkçemize katılması bir süreç. Ondan sonra yerleşmesi bir süreç. Bazısı kabul edilmiyor çünkü. Tabii. Bazısı sıcak görünmüyor. Örneğin biz dijitale sayısal demeyi tercih ediyoruz. Sayısal deyince başka şeyler anlaşılıyor. Teknoloji derken teknoloji artık Türkçe gibi konuşuyoruz. Ama ona uygulama bilimi demeyi tercih ediyoruz. Türkçe bir de bu kitapta özellikle dikkat ettiğimiz başka bir şey. Arı Türkçeyi kullanmaya çalıştık.
1: Şimdi bu zamanda çok karikatürize edilmiş bir konudur. Şöyle bir şey var. Kelimeler aslında ikiye ayrılır. Transparan kelimeler, evet. Opak kelimeler. Evet. Mesela opak kelime papuçtur. Hı hı. Onu öğrenmek, ezberlemek gerekir. Hı hı. Ama ayakkabı, evet, transparan, evet, bir kelimedir. Evet. Ayakkabı, kafatası, işte masa örtüsü gibi, televizyon sehpası, hı, kendi ayakları üzerinde durur. Ve bir açıklamaya, evet, ihtiyacı yoktur. Ama opak kelimeleri öğrenmemiz ve ezberlememiz, şimdi, gerekir. Ne kadar çok transparan kelimemiz varsa o yüzden işte bilgi sayar, evet, evet, muhteşem bir kelime. Çok, yazıcı, evet, muhteşem bir kelime.
0: Türkçe'de sektörde belki karşılaşıyorsunuz. İnşaatta su basman diye bir şey vardır, bir kelime, evet, vardır. Anlamı nereden gelir biliyor musunuz?
1: Nerede?
0: Sub basement'tan gelir.
2: Hep kullanıyoruz, hiç fark etmemiştik.
0: Evet, su basman diye temel seviyesine sıfır kota gelirsiniz, orası su basmandır. Yani orası alt bodrumdur, sub basement'tır. Ama teknoloji bilgi oradan geldiği için o şekilde
1: tercüme edilmiş.
0: Tercüme bile değil, uydurulmuş. Onun bir su basmanın, hani su basar mı basmaz mı değil, öyle gelmiş. Böyle kelimeler de var. Bizim dolayısıyla kelime
1: işi... Evet, çok değerli bir çalışma, evet, öncelikle gerçekten. Çünkü emeği geçen herkesi tebrik
0: yaklaşık
1: edelim.
0: Yaklaşık 20 kişilik bir ekip var
1: çünkü
0: bunun arkasında.
1: Çünkü bu çok iyi bir başlangıç ama işin kötüsü bu. Aynı zamanda da durmayan bir süreç.
0: Evet.
1: Eminim bu kitap matbaaya giderken bile yeni terimler Türkçemize girmeye başlamıştır.
0: Tabii tabii, giriyor. Buradaki ikinci konu başlığı, zamanı iyi kullanın diye daha detaya girmeyeceğim, tamam, ama mesele şuydu. Biz fütüristler olarak, gelecek bilimciler olarak karşımızda muhatap alındığımızda insanlar bir teknolojiyi bize soruyor. İkincisi de kurgu bilimi soruyor, biliyorsunuz, evet, karşılaştığımız. Ama bunun altında sırf şu kitapta 200'e yakın terim var ki her birinin, biz ansiklopedik derken sayfa düzeninde göreceksiniz, sadece İngilizce, Türkçe karşılığı değil, bir Türkçe'de uygulanabilir önerisi de var. Üç başlık var. Altında da bir paragraf, iki paragraf. Nedir, nereden çıktı, ne şekilde ortaya çıktı, tarihi nedir, tarihçesi nedir, onları da anlatmaya çalıştık. Şu anda aslında amacımız tam da nokta yerine ulaşıyor. Ders kitabı olarak kullanılması çok önemli. Üniversitelerde K12'ye indirmeye çalışıyoruz. Bakalım.
1: Çok, bazen böyle çok muhteşem kelimelere rastlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Mesela augmented reality, hı-hı, arttırılmış gerçeklik. Tam böyle cuk oturmuş değil,
0: evet,
1: mi? Hiç kimsenin itiraz, aynen, edemeyeceği, tabii, çok güzel kullanabileceğimiz bir,
0: kesinlikle,
1: kelime. Burada da çok güzel kelimeler görüyorum. O yüzden ilgilileri demiyorum. Herkes bu terimler sözlüğünü bir şekilde edinsin derim.
0: Şu anda...
1: Daha güzel bir Türkçe'ye ihtiyacımız, evet, var. Yani çağa adapte olan bir Türkçe'ye bizim katkıda bulunmamız gerekiyor. Kim katkıda bulunacak ki? Bizler, evet, bulunacağız. Çünkü, aynen, ya teknolojiyi Türkçe üretmek zorundayız,
0: evet,
1: ya da birileri üretiyorsa da alıp bunun karşılığını Türkçe bulmamız gerekiyor.
0: 20.
1: yüzyıl,
0: evet,
1: 20. yüzyıl İngilizcenin hakim, evet, olduğu bir yüzyıldı. 21'de de devam ediyor, tabii, teknolojik olarak en azından, ama, evet, biz de burada mücadele etmek zorundayız. Yine, kesinlikle, bir virgül koyalım, sonra istediğiniz yerden devam, hı-hı, ederiz. Bu terimleri konuşuruz. Hı-hı. Gelecek geliyor da, hı-hı, bizim de ona Türkçe kelimelerle yetişmemiz gerekiyor.
0: Süper.
1: Çünkü harika, çok hızlı geliyor. Peki Ender Bey, ne konuşuyorduk? Kelimeden gidelim hadi. Bakalım kelimelerin altını dolduralım. Paylaşımlı, paylaşımsız.
2: Evet.
1: İngilizceleri var mı bunların, yoksa bizim bu koyduğumuz
2: Serviced
1: kelime?
2: Serviced office diye başlık, ana başlık altında.
1: Ama o değil.
2: İşte shared places denilebilir. Yani şöyle bir şey var. Biz direkt Türkçemizden gidelim aslında.
1: Yok şunu
2: çünkü
1: demek
2: biz
1: istedim.
2: Dünyada bu da örneği yok. Biz ayrıştırdık bunu.
1: Yurt dışında bir

0: proje benzeri vardı da alıp Türkiye'de mi uyguladınız, yoksa biz burada bunu kendimiz mi ürettik?
1: Dünyada başlayan bir akımı Türkiye'de biraz daha üstüne katarak geliştirerek bir ürün çıkarttık ortaya. Yani burada şöyle bir şey vardı. İnsanlar hazır ofislere niye gidiyorlardı? Maliyet endeksli bir durum var ortada. Ortada paylaşımlı bir alan içerisinde size bir masa tahsisi yapılıyor ya da masa tahsisi yapılmıyor. Boş bulduğunuz masaya gidiyorsunuz üyelik sisteminde. Aynı spor salonundaki gibi boş bulduğunuz bir spor aletini kullanıyordunuz. Burada da boş bulduğunuz masayı kullanıyordunuz. Bazı sistemlerde masa size tahsis ediliyor. Ama burada bir konsantrasyon bozukluğu var. Açık alanda farklı amaçlara hitap eden işler için çalışan kişilerle bir aradasınız.
0: Mahremiyet sorunu.
1: Mahremiyet problemi var. Telefon görüşmeleri var, karşılıklı toplantılar var, fikir alışverişi var. Bunların hepsine maruz kalıyorsunuz. Bir konsantrasyon gerekiyordu. Aslında bu startuplar için güzel bir ortam, güzel bir kuluçka merkezi ama biraz daha sermayesini büyütmüş şirketler için biraz daha izole alanlar gerekiyordu. Biz ne yaptık? Paylaşımsız hazır ofis dedik. Yani kendi kapısı var, çekiyor kapısını, kendi WC'si, hijyen alanı, mutfağı vesairesi var. İçeride kendi alanı var. Ekibiyle birlikte aynı amaca hizmet eden kişiler bir arada çalışıyorlar. Daha izole bir ortam, daha prestijli bir ortam. Diğerinden biraz
0: peki
1: daha...
0: Peki bu dediğiniz kapısını kapadım. Bir oda, toplantı masası var, koltuklar var, tuvaleti var, hijyen. Bu aynı şirkete mi ait, yoksa bir süre mi kullanıyor, oraya gidiyor?
1: Ne kadar isterse o kadar kullanabiliyor. Minimum
0: ama
1: bir ayda başlayabiliyorlar.
0: Terk edebiliyor orayı.
1: Tabii,
0: sonra
1: çok basit.
0: Başka biri, bir otel gibi mi?
1: Şöyle bir otel gibi, oteldeki kullanabildiğiniz kısa süre içerisinde kullanabiliyorsunuz bunu aynı sürelerde. Burada sadece ofis için bunu minimum bir aylık sürelerde biz
0: peki,
1: sunuyoruz.
0: Peki, yanlış bir soru olabilir ama sormak zorundayım. Benim adresim neresi? Ben bu ofislerden birini bir ay kullandım, sonra iki ay kullanmadım, sonra bir ay daha kullandım gibi bir yıl içinde toplam dört ay kullandım değişik zamanlarda. Benim adresim hala orası mı?
1: Şimdi resmiyette siz maliyeye bildirmek istediğinizde adres olarak burayı gösterebiliyorsunuz. Siz dönemsel olarak burayı kiralayabilirsiniz. Biliyorsunuz iş alanında bir globalleşme söz konusu. Yönetim merkezi başka bir ülkedeyken üretim merkezi farklı bir tarafta olabiliyor. Yönetim merkezi oraya bir ekip atayıp, bir mühendis grubunu atayıp fabrikada çalışma yaptırtabiliyor. Ve onların bir dönemsel çalışacak yere ihtiyaçları var. Fabrika ortamı uygun olmayabilir, yer olmayabilir. Bu tip ofisler onlar için olanak sağlıyor. Dönemsel orada herhangi bir adresi göstermelerine gerek yok. Onlar iki ay çalışıp gidecekler, bir ay çalışıp gidecekler. O ekip orada çalışacak.
0: Peki,
1: iş üretecek.
0: Bir yıl mesela 12 ay boyunca sekreterlik servisi var mı
1: sekreterlik
0: mesela?
1: Sekreterlik servisi var. Bir sürü servis var içeride. Yani hukuk danışmanlığı var, muhasebe danışmanlığı var. Ondan sonra içeride ciddi büyük bir spor salonu var. İşte yüzme havuzu var. Kendi yemekhanesi var, restoranı var, coworking alanı var, toplantı odaları var, konferans salonu var. Bütün bu hizmetleri bir araya getirdim.
0: Coworking'in Türkçesini söyleyelim.
2: Hadi bakalım.
1: Coworking'in Türkçesi.
0: Birlikte çalışma alanı olur mu?
1: Birlikte çalışma alanı doğru. Doğru
0: birlikte aslında. Birlikte çalışma alanı olur. Coworking var mı sözlükte böyle bir şey?
2: Orada yok. Yok. Hemen listemize ekledik.
0: Liste.
1: Collaboration'dan geliyor aslında. Birlikte çalışma alanı.
2: Co-labor tabii.
1: Biz ne yaptık onun için? Toplantı odalarının önünde bir alan ayırdık. Toplantı odasında çalışan bir ekibe veri üreten başka bir ekip de dışarıda onun hemen kenarında çalışabileceği bir alanı var. Ayrıca özel ofisinde dışında bu çalışmayı yürütebiliyorlar. Böyle biz ortak alanları orada ofisi olan bir kişinin çalışmasına uygun şekilde tasarladık. Dışarıdan bir kişi gelip ortak alanda sadece çalışamıyor. Bu o yüzden farklı bir ürün diğer hazır ofislere nazaran. Biz o yüzden buna paylaşımsız hazır ofis.
0: Onu da biraz anlatsanıza diğerleri. Hani paylaşılan ofisleri de biraz anlatır mısınız? Oradaki... Mesela bir gün nasıl geçiyor, nasıl çalışıyorlar? Mesela 24 saat açık mı orası, oralar?
1: Yani 24 saat açık olanlar da var. İşte 12 saat açık tutanlar da var. Mesai saati içerisinde sabah 9, akşam 6 çalışanlar da var. Ama genelde 12 saat üzerinde sistem işliyor. Burada ne oluyor? Sabah geldiniz, normal bir giriş kartınız var üyeliğiniz olduğu için. İçeri giriyorsunuz ve gidip masanızda çalışıyorsunuz. İçeride günlük ihtiyaçlarınızı hitap eden işte çay, kahve vesaire servisleri var. Bunları alabiliyorsunuz. Ama bunların hepsi ortak alan. Çalıştığınız yer de orada, mutfak da orada, WC de ortak. bir farklı
0: olabilir, şirketlerle bir arasında. Olabilir, yapılan işe göre olabilir bu.
1: Bu tercih yani, edilebilir bir tercih şey. Yani birçok kişi bunu seviyor bu arada. Evden çıkıp oraya gitmeyi bir sosyalleşme olarak da görüyor.
0: Networking de var orada tabii. Aynen. Networking'in Türkçesi ne?
1: Networking'in Türkçesi?
0: Eyvah.
2: Networking'in Türkçesi. Orada yok.
0: Ona bakalım ya, bakalım. Çaktırmadan.
2: Networking'in şöyle, yani konuyu bölmüyorum ama bazen bir kelime de uymuyor. Bizim biliyorsunuz onu bir cümle haline getirmemiz gerekiyor. İşbirliği içinde olan insanların ağı diyebiliriz mesela. O zaman bir kelime olmuyor.
0: Bakacağım valla.
2: Tamam.
0: Ağ oluşturma gibi bir şey söylüyor. Ağ evet. Oluşturma.
1: Ağ oluşturma, bağlantı
0: İnsanların
1: kurma.
0: İnsanların birbiri ağ. Çok güzel bir kelime gelmedi
2: evet,
0: bana. Çalışmak lazım.
2: Evet.
0: Buradan eğer bizi seyreden genç seyircilerimize seslenelim. Networking yerine, network yerine Türkçe bir kelime.
2: İnşa. Networking inşa diyebiliriz de networking biraz değişiyor.
0: Networking tabii onun fiil hali.
2: Fiil hali.
0: Fiil hali. Evet. Peki özür dilerim. Şöyle bir istatistik var mı? Mesela paylaşılan bir ofisten bahsediyorum. Hı-hı. Normalde paylaşılan ofis olmasa 10 tane ofise ihtiyaç varken paylaşılan ofisle bu yani ofis sayısını düşürüyor. Bir ofis var 10 kişi çalışabiliyor.
1: Evet.
0: Paylaşılan ofisi olmasa 10 ayrı ofis kurmaları gerekecek. Hı-hı. Ya da 100. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Doğru. Böyle bir istatistik var. Kaç rakamlar ne diyor? Bir paylaşılan ofiste kaç firma aynı anda çalışabiliyor bir yıl
1: şöyle
0: içinde?
1: Şöyle bir rakam var. Şöyle
0: böyle
1: bir rakam.
0: Spor evet, salonu gibi düşünün. Spor salonunda 20 tane koşu bandı vardır ama gün içinde biri geliyor biri gidiyor. Orayı mesela 20 değil de 200 kişi kullanıyor olabilir benzer.
1: Paylaşımlı ve paylaşımsız ofisi kıyasladığınızda sizin konfor alanınızla alakalı aslında. Paylaşımlı bir hazır ofiste kişi başına 2,5 metrekare ile 4 metrekarelik bir alan düşüyor. Ama paylaşımsız hazır ofise geldiğinizde kendi alanınızda kişi başına ortalama 9 metrekarelik bir alan düşüyor.
0: Konforlu olduğu kesin. Hı-hı. Ben burada şunu demek istiyorum. Bu tarz hazır ofis ya da paylaşımlı ofisler sayesinde daha az binaya ihtiyacımız olabilir
1: kesinlikle
0: diye düşünüyorum. Yani kesinlikle. İstanbul'un her yerine ofisler yapmak yerine daha az ofis yapıp bunu da paylaştığımızda keşke... Bunu da size soralım. Keşke konutlar da abonelik sistemi olsa. Böyle
1: harika.
0: Şey var mı? Airbnb böyle mi?
2: İsmini vermek
0: istemiyorum. Abonelik sistemi değil ki ama.
2: Abonelik değil, kiralayabiliyorsunuz.
0: Otel gibi şu yani. Kadar. Ben diyorum ki ben bir tıpkı spor salonuna abone olduğum gibi bir inşaat şirketine abone olayım. İstanbul'da da yaşayayım. Ankara'da da yaşayayım. New York'ta da Londra'da da aynı benim bir kartım olsun. Hı-hı. Kendi herhalde o yapay zeka onu halleder.
2: Evet.
0: Bana der ki işte sen bu aboneliğinle İstanbul çok ilgi görüyor. Hı-hı. İstanbul'a yılda ancak 45 gün kalabilirsin. Ama işte ne bileyim başka bir şehirde Manchester'da
2: şu kadar.
0: 90 gün kalabilirsin. Para değişmez. Bak çok güzel bir iş. Şu
1: var
0: anda
1: böyle sadakat sistemine dayalı sistemler var ama genelde gene tatil amaçlı kullanıyorlar.
0: Bakın ben şu anda çok acayip bir fikir bulmuş olabilirim.
2: Evet.
1: Biz bunun üzerine çalışıyoruz.
2: 80'li yıllarda.
0: Abonelik. Benim o kadar ya çok güzel değil mi bu mesela?
2: Devre mülk sistemi vardı hatırlarsanız.
0: Devre mülk. Evet yakın. Devre mülke yakın bu. Evet. Ama benim elimde böyle bir şey var. Bir kart var, abone kartı. Hı hı. Ve İstanbul'da, Singapur'da, New York'ta, Londra'da, Antalya'da, Bodrum'da her yerde ben istediğim zaman istediğim evde oturabilirim. Sadece işte bir kredim var. Eğer çok uzun süre Bodrum'da kalmışsam başka bir yere gidemem gibi bilme. Onu bulunur onun çözümü herhalde.
2: Devre mülkü yabancı 80'li yılların sonunda yapan birkaç tane şirket vardı. Belki hatırlarsınız.
0: Biliyorum.
2: Bütün globalde yani sadece listeden siyer seçip ben şu hafta burada, bu hafta burada olmak istiyorum diyebiliyorlardı. Bu
0: o bilgisayar öncesi. O devre mülk aslında böyle evet. Devre tatil gibi bir şeydi.
2: Hı hı. Ben, evet tabii ihtiyaç.
0: Ben böyle düşün, ben devre tatil daha kolay. Hı hı. Bu böyle hatta yaşam böyle tekne de yapabilirsiniz.
2: Hı-hı. Tabii ki.
0: Tekneyi de paylaşabilirsiniz. Evi paylaşabilirsiniz. Evet, tekneyi paylaşabilirsiniz.
1: Ciddi bir israf önüne geçmiş olursunuz.
0: Müthiş.
1: Yani bütün aynen, bu mobilyalar, aynen, dekorasyonlar vesaireler falan bunların bunu, hepsinden kurtulmuş halde olursunuz.
0: Bunu neden diyorum biliyor musunuz? Mesela artık eskisi gibi değil. İnsanlar daha çok seyahat ediyorlar. İş nedeniyle de bir yerde yerleşip kalmak da istemiyorlar. Yani buradan adam yurt dışına gidiyor, orada işleri gücü var, bir ay iki ay kalıp geri dönecek aslında, oraya yerleşmeye gitmiyor. Ama her gittiği yerde bir konut sorunuyla karşı karşıya geliyor, ev kiralamak zorunda. Ev kiraladığın zaman mutlaka en az bir yıl kiralamak zorundasınız. Galiba Amerika'da 6 ay ama ülkeden ülkeye değişiyor, Türkiye'de bir yılın altında kiralama pek yapamazsınız.
2: Şu anda gene o demin bahsettiğimiz şirket bunu güne kadar indirgemiş vaziyette
0: ama
2: iş amaçlı tatil değil.
0: Ben onlara otel gözüyle bakıyorum. Okay. Yani hayır, o konutu otelleştirme olacak projesi o. Ben onu evet demiyorum. Benim elimde bir sadakat kartım var. Hı-hı. X şirket, şirketin adı da X de diyemiyorsun artık. O da Twitter'a gidiyor ya. Bir X'imiz vardı elimizde.
2: O da gitti.
0: Rütük'ten ceza almadan onu kullanabiliyorduk. X de diyemiyoruz artık. Yani bir alfa da demeyelim belki öyle de. Bir inşaat Kapat şirketi ya var ve ben ona abone oluyorum. Hı-hı. Diyor ki bana bir sistemle geliyor. İstediğin şehri seçebilirsin diyor oturmak için.
2: Güzel.
0: Bence ilginç. Eğer işi müsaitse bazı çünkü girişimciler var. İlla ki İstanbul'da oturmak zorunda değil ama biraz İstanbul'da da oturmak istiyor. Yani ben ya İstanbul ya hiç diye bir şey yok ki. Ben burada 1-2 ay kalmak istiyorum. 1-2 ay işte Çanakkale'de oturmak istiyorum. Böyle bir abonelik olabilir. Niye ben konuşuyorum? Buyurun.
1: Kişisel eşyalarınızın depolanabildiği de bir seçenek sunarsanız farklı lokasyonlarda gayet uygulanabilir bir sistem.
0: Şimdi gelecek konuşacaksak o zaman işi büyütebiliriz. Kapsül sistemi var. Kapsülü alıyorsunuz. Konteyner gibi bir şey çok düşünün. Götürüyorsunuz başka bir şehirdeki inşaata monte ediyorsunuz. Eviniz orası oluyor. Ama bu biraz daha buna var. Bu sinemada ancak olabilir. Yani. Bu yakında olacak ya.
2: Tamamen
0: peki
2: yaklaşımla ilgili kafa yapısı.
0: Tamam yine virgül koyalım. Devam tabii ederiz. Bu nasıl başladı? Yani onu, nasıl gelişti? Kelimeleri nasıl seçtiniz?
2: Tamam, onu anlatayım onu, o zaman. Dediğim gibi 4 senelik bir hikaye. Fikir masanın üstüne geldi. O sıradaki çalışma grubumuz da bizim. Hemen organize olduk. 5 kişilik bir ekip. Dedik ki bunun bir ilk önce literatür araştırmasını yapalım. Güncelleyelim. Çünkü dediğiniz gibi çok hızlı değişen terimler. İlk başta öyle başladı. Ama bu arada bizim gene dernek olarak yurt dışında iletişimde olduğumuz, işbirliği yaptığımız diğer enstitüler, gelecek üniversiteler, bu konuda bölümleri olan çalışan üniversiteleri bir taradıktan sonra bir liste oluşmaya başladı. Bunlar İngilizce ağırlıklı kelimelerdi. Sondan güncelden daha geriye doğru giderek de bir sıralama yaptık. Bunun ilk önce tercümesi yapıldı. Birebir kelimenin tercümesi
0: evet,
2: yapıldı.
0: Evet, burada görüyorum evet, şöyle Türkçe yaygın kullanım,
2: evet,
0: Türkçe öneri kullanım,
2: evet,
0: İngilizce kullanım.
2: Evet.
0: İngilizcesi mutlaka var.
2: Evet, İngilizceden bu, başladı çünkü.
0: Bu dernek, bu kitap, bu sözlük diyelim evet, pardon düzeltiyorum. Bu sözlük İngilizce ile Türkçe arasındaki bir evet mücadele bu.
2: İşte
0: yani
2: ama tam
0: şöyle bir hedefi var,
2: İngilizce gibi
0: üretilmiş bir kelimeye evet Türkçe karşılık bulma sözlüğü bu.
2: Bravo. Ancak sözlük derken demin bahsettiğim gibi sadece orada hani Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü, lügatı gibi bir kelime, bir kelime, bir kelime, bir kelime değil. Bir de mesela güncel bir konu yapay zekaya, artificial intelligence denilen şeyi yapay zeka olarak tercüme etmekle birlikte yapay anlayış olarak kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi bu Türkçenin o zaman hani karşılıklı tarafı değil de bize daha uygun olduğunu düşündüğümüz, önerdiğimiz şekil. Çünkü biliyorsunuz zeka, akıl bunlar her zaman karşılıklı tartışılan şeyler.
0: Çok zor
2: şeyler
0: konular ya. Mesela evet sanal gerçeklik
2: evet
0: içinde bir paradoks bulunduran
2: evet
0: bir kelime.
2: Ya da gerçek
0: sanal gerçek var değil.
2: Evet.
0: Gerçek olmayan gerçeklik zor bir aynen konu. Sanal evet gerçeklik gibi doğru bir kelime değil aslında.
2: İşte şu anda kullanıyoruz belki
0: mesela
2: bu biraz daha oturacak.
0: İngilizce digital literacy.
2: Evet.
0: Türkçe yaygın kullanım
2: dijital,
0: dijital okuryazarlık.
2: Şimdi orada sayısala dönmek istiyoruz.
0: Sayısal okuryazarlık.
2: Evet, çünkü
0: şimdi evet dediğinizde çok haklısınız. Sayısal okur yazarlık bana bir şey ifade
2: bizde
0: etmedi.
2: Bizde sayısal bambaşka şekilde kullanılıyor zaten. Çok
0: sayısal galat sayısal mı olmuş sözel. Yoksa sayısalın başka bir anlamı var?
2: Sayısal sözel diye bir kere şu anda milyonlarca insanın kafasında oluşmuş evet. bir şey var. Onu kurmak çok kolay değil.
0: Dijitalin evet. karşılığı mıdır sayısal?
2: Dijit, sayısal.
0: Doğru. O zaman bunu anlatmak lazım.
2: Tam da yapmak o istediğimiz zaman, o zaten.
0: Sayısal okuryazarlık evet. bence çok güzel bir kelime ama bu
2: uğraşacağız.
0: Derdini anlatmıyor evet. şimdilik.
2: Hemen çok güzel bir kelime uzgörü. Çok
0: uzgörüyü konuşalım. Evet, evet açalım onu. Ne
2: uzgörü,
0: diyoruz?
2: Uzgörü foresight.
0: Foresight.
2: Şimdi
0: öngörü?
2: Insight.
0: Insight. Dolayısıyla, insight mı öngörü?
2: Çünkü o şekilde, o mesafede kullanılıyor. Yani biz şu anda burada bir şey konuşurken benim anlatılan konu hakkında bir insight'ım oluşuyor. Ama o burada öngörü olarak konuşuyor. Dediniz ya gelecek konuşacaksak o zaman bunun 10 sene 20 sene sonrasını konuşacaksak onun foresight olması gerekiyor. Ona da uzgörü demeyi biz uzun zamandır kullanmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel programımız biraz da İngilizce dersi gibi de oluyor.
2: evet ama tam evet, konu.
0: Ama bu konuya değerli seyircilerimiz bu konuya biraz dalarsanız evet. yani bu konuda zaman harcarsanız İngilizceniz gelişir.
2: Kesinlikle.
0: Ve Türkçeniz gelişir.
2: De gelişir.
0: Zaten yabancı dili öğrenmek ana dili çok geliştiriyor. Hı hı. İkisi beraber gittiği için bu ne bu ne. Mesela çok güzel bir kelime söylüyorum size. İngilizce kullanım distopya. Türkçe yaygın kullanım distopya.
2: Distopya.
0: Türkçe öneri kullanım distopya. Distopya.
2: Olur. Şimdi gelin bunu birlikte geliştirelim.
0: Evet, distopyanın... Biz bunu... Bu şu demek, distopya bir kelime bulamadık demek.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Evet.
0: O da güzel.
2: Daha doğrusu evet aradık bulamadık. Ama dernekte şu anda ilk önce dernek için de yaptık. Yavaş yavaş bunu eğitim kurumlarına da açacağız. Önerileri bekliyoruz.
0: Yani üyelerimizden aklıma şey geldi. De,
2: buyurun.
0: Bu kelimelerden bir yarışma yapsak.
2: Her şey olur.
0: Ödüllü bir yarışma değil mi? Hı-hı. 10 tane kelime belirlesek. Genç arkadaşlara desek ki buna en güzel Türkçe karşılığı bulanlara.
2: Kesinlikle.
0: Bir... Sponsor bulalım, cep telefonu hediye edelim.
2: Hemen
0: mesela.
2: Notumu aldım. İlk vallahi toplantıda konuşacağız bunu.
0: Buradan kesinlikle. Da duyuralım sponsorlara.
2: Evet, evet.
0: Çünkü hem bu işe zaman ayıracak genç arkadaşlar bir karşılığında bir ödülü olsun. Çok güzel bir çalışma.
2: Çok yaratıcı distopya olabileceklerdir. Evet.
0: Bu arada böyle çok kelime bulabiliriz.
2: Çok var. Bizim çalışan...
0: Aa, çok güzel.
2: Hangisi?
0: Ama var mı? Deep learning, evet, derin öğrenme
2: evet,
0: güzel.
2: Evet. Deep internet, dark internet, evet. koyu internet. Onlar oturdu. Şimdi şöyle bir şey dikkatimizi çekti mesela. Muhatap olan kişi, yani bunu okuyan kişinin kuşağı daha gençleştikçe kabul daha kolay oluyor. Hani evet. Eskiden böyle bir kalıplaşmış bir şey var. Hazırlayan ekip yalnız burada haklarını vermemiz lazım. Çoğunu zaten tanıyorsun, biliyorsun. Hepsi üniversite öğrencisi ya da en erken en fazla 2-3 sene mezun olmuş evet. vaziyette. Müthiş bir ekip var biliyorsun.
0: Biliyorum
2: dernekte.
0: Ve buna çaba harcamaları da gerçekten
2: çok
0: takdir
2: değerli.
0: Edilmesi
2: çok
0: gerekiyor.
2: Değerli.
0: Çünkü açık konuşalım. İngilizce biliyorsa genç arkadaşımız ve bunu İngilizce konuşuyorsa böyle bir şeye tabii ihtiyaç da duymayabilir ama Türkçemiz bundan çok zarar görür.
2: Kesinlikle görüyoruz.
0: Yani gerçekten bu kelimelerin Türkçesini bulmak zorunluluğumuz var bizim hepimizin.
2: Bir hedefimiz de tam dediğimiz
0: yoksa
2: oydu zaten.
0: Yoksa yani zaman içinde çünkü öyle katlanarak gidiyor ki bu gelişmeler
2: evet,
0: hızdan dolayı. Bir müddet sonra gerçekten Türkçe'ye gerek kalmayabilir.
2: O zaman size bir öneri. Bizim bazı listelimelerimiz var. Bir de böyle bir neşeli olsun diye. Hyperloop.
0: Hyperloop.
2: Hız yuvar.
0: Hyperloop'ta.
2: Hız yuvar.
0: Bunu da test etmek lazım.
2: Tabii tabii.
0: Mesela bu kelimeler karşıta yani genç arkadaşlar arasında bir şey ifade ediyor mu?
2: Evet.
0: Yetişkinler ifade etmeyebilir.
2: Evet.
0: Etmek ama zorunda da değil.
2: Etmiyor
0: çok
2: zaten.
0: Önemli değil. Yani konuyu bilmiyordur ama genç evet. arkadaşlar konuyu bilenlere bir şey ifade etmesi gerekir. Konuyu bilmeyenlere bir şey keşke onlara da ifade etse ama etmeyebilir. Çünkü teknolojiyi yakından takip etmiyor bilir. Hyperloop, hız, yuvar. Yuvar diye bir kelime var mı?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Yuvarlanmaktan geliyor. Loop'tan geliyor.
0: Bilemedim.
2: İşte ne, tam da bu yarışma
0: bir an itiraz etmek geldi içimden ama
2: o da, o
0: çok
2: da
0: itiraz
2: tam.
0: Etmeyi de doğru bulmuyorum.
2: Evet, evet.
0: Böyle bulunur bu kelimeler.
2: Lazım.
0: Evet. Yadırganabilir.
2: Tabii ki.
0: İlk önce yadırganabilir. Tabii. Türkçe'de ne kelimeler vardı yadırganıyordu. Şimdi mesela bizim hocamız Hacettepe'de çok söz gelimi kelimesini çok kullanıyordu. Garip geliyordu söz gelimi. Bugün ama öyle bir sorun yok. Zaman zaman her şeyi tedavi ediyor aslında. Peki son 10 dakikamız kalmış. Şöyle,
2: son bir şey söyleyeyim mi? Biyoçip.
0: Biyoçip.
2: Çip.
0: Çip.
2: Yonga.
0: Yonga mı?
2: Yonga. Biyoçip. Bu ciddi kullanılıyor şu anda. Biyoda da yaşam yongası.
0: Ya bence bu sözlük vesilesiyle çok, bu çalışmaları yaymak lazım genç arkadaşlara.
2: Buradan da duyuru
0: bu
2: kelimeleri yapmak isterim.
0: Ama şöyle yapalım. Hem ödüllü bir yarışma olsun hem de hani literatüre de bulanın ismi geçsin.
2: Tabii tabii.
0: Değil mi? O da çok değerli. Peki 10 dakikayı süper değerlendirelim. Özellikle söylemek istediğiniz bir şey varsa
1: ben
0: birkaç dakikada.
1: Ben hocamın söylediği şeylerden bir şeyler çıkarttım. İşte uzgörü dedi, hız yuvar dedi. Her şey aslında zamanında popülaritesini yakaladığı zaman başarılı oluyor. Bizim bu oluşturduğumuz sistemi dijitalde yapmaya çalıştılar. Ethereum Tower vardı biliyorsunuz. Bütün herkes gitti oradan kendine yer aldı. Ne yapıyordunuz? Oradan bir ofis veya daire satın aldığınızda fiziki olarak bir şey satın almıyorsunuz ama Ethereum Towers'ın içerisinden bir yer aldığınızda oradaki üniversiteye gidebilme, Ethereum Towers'ın içerisindeki şirketlerde çalışabilme
0: Metaverse evreninden bahsediyoruz.
1: Metaverse dünyasında bunlara sahip oluyordunuz. Ha ne oldu? İşte hız yuvar diyorsunuz değil mi? Popüler olmadı. Şu anda belki zamanı gelmedi, gelecek bilmiyorum ama bir çeşit bizim sistemin sanal halini yaptılar. Bir üyelik sistemi yaptılar orada. Bir fiziki bir şey satın almıyorsunuz ama oradaki imkanlara erişiyorsunuz. Bizimki de aynı onun gibi işte. Üyelik ve içerideki imkanlara sahip oluyorsunuz. Bizim işimizin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Biz oluşturduğumuz markayla farklı lokasyonlarda da olmamız gerekiyor. Ben şu anda rakamlara baktım. Şu an Türkiye'de 300 bin metrekarelik bir hazır ofis markası var, alanı var. Bunun 255 bin metrekaresi İstanbul'da ve toplamda 200 tane de şubesi var. Bu 200 şubenin içerisinde biz baktığımızda tek şubeyle 7. sıradayız büyüklük olarak markalar arasında. Biz bunu yayacağız. Şu anda bizim hedeflerimiz arasında Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirler
0: yani
1: var. Artı Almanya tarafı
0: daha
1: var.
0: Daha az inşaat yaparak daha çok insana servis vermek
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Daha az konut yaparak daha çok insanın kesinlikle konut ihtiyacını karşılamak. Bence burada biraz çok güzel bir kelimemiz var. O paylaşım, paylaşmak, dönüşümlü kullanmak, devre mülk diyebilirsiniz. Devre mülk de çok güzel kelimeymiş
2: güzel
0: bu arada
2: devre
0: ya.
2: Mülk.
0: Devre mülk güzel kelimeymiş. Paylaşım da çok güzel bir kelime. Hazır ofis de çok güzel bir kelime. Hazır ofis ama hani içinde paylaşımı çok barındırmıyor da bana şey gibi geliyor hazır ofis. Ya gel hazır her şeye gel al çantanı gel gibi.
1: Geleneksel gibi ofis kiralamanın aslında hazır hali bu. Yani bugün
0: gelenekselin hazır
1: hali. Çin yemeklerinde en çok kullanılan şey ne? Yumurta. Adam çırpılmış yumurta satıyor. Hazır olarak bunu bir endüstri haline getirmiş. Çırpılmış yumurta satıyor. Biz de hazır ofis veriyoruz. Geleneksel olarak git bir yeri kirala. Boyasını, badanasını yap, dekorasyonunu yap, getir oraya bir sürü mobilya koy, elektrik aboneliği yap vesaire. Bunların hepsinden sıyrıl diyoruz. Al bilgisayarını gel, abonelik yapma, mobilya alma, dekorasyon yapma. Her şey orada hazır.
0: Bunun adı aslında endüstri.
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: İşte inekten sütü sağ, yoğurt yap. Bu doğal yaşam. Hı hı. Markete git, sütü al, yoğurt yap. Bu hibrit yaşam. Hı hı. Siz diyorsunuz ki hiç uğraşma, yoğurdu al ye. Değil mi?
2: Yoğurt burada
0: işte bu, aynen. Bu sizin yaptığınızda işte buna da endüstri deniyor.
1: Aynen.
0: Bu hakkını da teslim edelim. Bu bizim Serdar Öztürk hocamızın tanımlamasıdır. Hocayla da zaten program yaptık, yapacağız. O yüzden onun da adını analım. Çok güzel yani doğal doğrudur yaşam, hibrit
2: tabii
0: yaşam ve endüstriyel yaşam. Peki nasıl bitirelim?
2: Şöyle
0: sözlükle bitirelim. Eksik bir şey kalmasın.
2: Yok, sözlükle
0: çok
2: bitirelim.
0: Güzel bir hamle.
2: Kesinlikle.
0: Çok güzel bir başlangıç.
2: Bir taş attık resmen.
0: Evet ama sözlüğün de geliştirilmeye devamına çok ihtiyaç var. Çünkü çok kelime.
2: Evet.
0: Kim bilir ne kelimeler çıkıyor.
2: Tabii de o
0: ne,
2: çok.
0: Ben bazılarının İngilizcesini hiç anlamıyorum. Çünkü konuyu bilmediğim
2: onu
0: için.
2: Onu zaten sadece koyanlar aslında Ender Bey'in dediği gibi koyanlar anlıyor
0: jargon,
2: kullanıldıkça.
0: Jargon
2: bir,
0: oluyor
2: bir
0: tabii.
2: Şey oluyor, literatür oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hızlı birincisi bu gerçekten ilk kurşun, öyle söyleyelim. Bizim kabaca öngördüğümüz yaklaşık her yıl ama bilemediğiniz ikinci yılda muhakkak bunun güncellenmesi bizim kararlarımızdan biri. İkincisi hedef anlaşılabilir hale gelmesi için yayılması. Bir taraftan eğitim tarafında çok ciddi üniversiteler olsun, K12'ler olsun. Hem biz açılıyoruz ama bu arada endüstride de, iş dünyasında da yine aynı bunların konu

0: konuşulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu konuda 2024'te söylediğiniz gibi yarışma olabilir, başka etkinlik, kampanyalar olabilir. Buna sponsor olmak isteyen olabilir. Yani ben bu kitaptan alayım, şurada şöyle paylaşayım, şunu tanıtayım gibi. Bunları yapabiliriz.
1: Kelime sponsorluğu bile olabilir.
0: Evet.
1: Örneğin inşaatla ilgili bir yabancı kelimemiz vardır. Türkçe karşılığı bulamıyoruzdur. Bir inşaat şirketinin orada sponsor olup genç arkadaşlarla o Türkçe kelimeyi üretmesine destek olması gerekebilir.
0: Bu konuyla ilgilenenler, sektör, endüstri, iş dünyası, bireysel, sadece derneğin içinde kapalı değiliz. Herkes bize ulaşabilir.
1: Tabii tabii.
0: Ulaşsınlar,
1: Türkçe hepimizin,
0: oturalım,
1: Türkçe
0: konuşalım.
1: Hepimizin derneğin değil Türkçe. Evet. Ve tabii Türkçe'ye çok ihtiyacımız olacak. Evet. Hele gelecekte Türkçe'ye daha çok ihtiyacımız olacak.
0: Doğru
1: orada
0: diyorsun.
1: Düşünce üretebilmemiz için bir kere Türkçe kelimelerle konuşmaya başlamamız lazım
0: paylaşım kelimesi buradan çıktı. Aslında paylaşım ekonomisi diye bir şey var
1: tabii
0: zaten.
1: Tabii paylaşım ekonomisi.
0: Benim profesyonel tarafımda elektrikli araçla uğraşıyorum. Paylaşımın olmadığı yer yok e-mobilitede. Yani
1: car sharing
0: diye bir şey var.
1: Bir gün
0: mesela
1: onu konuşalım. Tamam. Bir gün elektrikli araçların
0: çok şey var
1: ortaya konuşalım. Koyduğu yeni yaşam biçiminin de uzmanı benim kullanıcı olarak.
0: Tamam. Siz İster orada ben siz burada var. Beraber
1: ben
0: karşılıklı
1: yaşıyorum
0: konuşuruz.
1: Yani elektrikli araba kullanmak biraz yani 2023
0: çok
1: yılında
0: bir şey.
1: Büyük bir karar.
0: Evet.
1: Ve yaşamınız değişiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ya şurada bir tabela gördüm, sağa döneyim, oraya gideyim diyemiyorsunuz.
0: Dönemiyorsun.
1: Rotanızdan şaşamazsınız yani. Çünkü bir sonraki şarj istasyonuna gitmek zorundasınız.
0: Ama o biliyor sizi nasıl götüreceğini.
1: O biliyor da yalnız şimdi hava soğuk olunca da bilmiyor.
0: Ona göre söylüyor. Alternatifini
1: hava
0: veriyor
1: soğuk,
0: bu soğuk.
1: Hava soğuk olunca neyse. Bence
0: neyse,
1: emekleme dönemindeyiz. Evet. Her anlamda emekleme. Dijital uygarlık çağının emekleme dönemindeyiz. Başı hibrit bunun.
0: Evet.
1: Hibrit bir çağda yaşıyoruz. Yapılacak çok şey var. Her anlamda, teknolojik anlamda da çok şey var. Dil anlamında çok dilimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü biz tehdit altındayız. Teknolojinin tehdidi altındayız.
0: Evet.
1: Her ikinize de çok teşekkür ederiz.
0: Biz de çok teşekkür
1: İlerleyen programlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Değerli seyircilerim, sizlere de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne olacağım dersiniz? Kuaför olmaya karar verdim. Büyükçekmece'de çok şık, çok güzel bir kuaföre geldik. Bugün bana saç yaptıracaklar. Acaba hangi şansının saçını yapacağım dersiniz? Hadi buyurun başlayalım.
1: Acaba hangi talihsiz demek istedin aslında, değil mi Tuğba? Gülüyorsun ama malum kadınlar için saç makyaj çok önemli. Dikkat etmeni öneririm sana Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Peki benim ustam kim olacak? Uğur Şahin. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Tuğba'cığım, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Bugün ben kuaför olmak istiyorum. Her gün biliyorsunuz bir mesleğin yerine geçip o gün evet. O işi yapmaya çalışıyorum. Takip ettiğinizi söylemiştiniz bana ama bilmiyorum
2: artık. Takip ediyorum. Kuaförlüğü kolay mı sandın peki?
0: Hayır.
2: Birazdan göreceğiz bakalım.
0: O zaman göreceğiz. Kimin saçını yapacağız?
2: Burada müşterimiz var zaten. Senin için sakladım bunu.
0: Böyle özel muhafaza edildi benim için.
2: Evet.
0: İkna edildi daha doğrusu.
2: Tamam. Önce müşterimizin saçlarını yıkanması gerekiyor.
0: Tamam.
2: Müşterinin saçını bir güzel yıkayacaksın ama kendinden daha güzel yıkayacaksın. Evet, özenle yıkayacaksın.
0: Anladım.
2: Daha sonrasında saçlarına fön çekeceğiz.
0: Sonrası artık muamma.
2: Evet.
0: O zaman başlayalım.
2: Tamam.
1: Sonrasını düşünemiyorum zaten Tuğba.
2: Evet, müşterimize yıkama setini aldık. Taramadan önce bir saç

0: Tuğba'nın yıkanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Tuğba'nın yıkamayı yapacak. Ama önce yıkama setini temizlemen gerekiyor. Böyle pis olmaz. Burada tamam. Kılları alır mısın?
1: Neyle alacağım? Şey, peçete alabilir miyiz
0: yok,
1: arkadaşlar?
0: Öyle bir şey yok. Peçete yok. Elinle alman gerekiyor.
1: Ya hayatta alamam ben ya.
0: Bir kere kıldan iğreneceksen bu mesleği yapamazsın.
1: Ben kolay, kendi saçımı kolay bile değil. Alamıyorum banyodan. Peçeteyle alıyorum. Şöyle atıyorum direkt bakmadan.
0: Hayır, kılla alman gerekiyor. Onu alır mısın? Müşterimiz bekliyor. Hadi acele eder misin?
2: Dakika bir, gol bir diyebiliriz. Tuğba neredeyse pes edecek.
1: Aldım.
0: Biraz hızlı olursak.
1: Nereye atacağım?
0: Herhalde çöpe atacaksın.
1: Şurada bir çöp var. Bir an önce kurtulmam lazım. Şuraya atıyorum.
0: Evet, çöpümüz atalım. Müşterimizin omuzuna havluyu koyuyoruz.
1: Şekilde. Hep beni buluyor böyle şeyler ya. Müşterimizin omuzuna mı atıyoruz bunu?
0: Evet.
1: Tamam. Şöyle yavaşça.
0: Öncelikle
1: ne güzel saçlar. Oh.
0: Islatacağız.
1: Ne güzel de saçlar.
0: Suyumuzu açalım önce.
1: Tamam. Cıvıtmadan.
0: Evet.
1: Sıcaklığımızı ayarlamam gerekiyor değil mi?
0: Evet,
1: Uğur
0: onu
1: Bey.
0: Ben söylemeyeyim herhalde.
1: Artık o kadarını sen düşün ya diyorlar evet. Bir yerden sonra.
2: Tuğba, düşün elbette o kadarını da.
0: Şöyle emanet tutma, güzelce bir hakim ol.
1: tamam şöyle.
0: Evet, güzelce. Her yerin ıslandığından emin ol.
1: Şu an çok eminim.
0: Emin misin? Bak kontrol ederim.
1: Buyurun. Neresi kaldı?
0: Evet, buralar ıslanmamış. Buraları ıslatalım.
1: Ense, evet.
0: Tamam, şimdi şampuanlamaya geçebiliriz. Suyu kapatıyoruz.
1: Oh. Evet, şampuanı alalım.
0: Şampuanı ben mi vereceğim? Senin kendini alman gerekmiyor mu?
1: Tamam ya. Tamam, aldım.
0: Çok koyma, tamam. Batıracaksın bizi.
1: Ne olmuş yani şu kadarcık şampuanla Uğur
0: Çok
1: Bey?
0: Çok koyma.
1: Şimdi böyle
0: güzelce şampuanlama yapıyoruz. Evet.
2: Tuğba'nın huyudur. Her yerde malzemeyi israf eder maalesef Uğur Bey.
1: Oldu mu?
0: Güzelce evet.
2: Tuğba itinayla şampuanlama işlemine devam ediyor.
1: Evet, şampuanlama işlemi herhalde tamam değil
0: Bitiyor.
1: Mi?
0: Bitiyor. Durulayıp kaldıracağız.
2: Sırada bol suyla saçları şampuandan arındırarak durulama faslı var.
0: Müşterimizin saçları çok güzel.
1: Şöyle, yüzüne gelmeden.
0: Şimdi daha da güzel olacak.
1: İnşallah.
0: Yüzüne su akmasın.
2: Uğur Bey, benim Tuğba'nın daha güzel yapacağına inancım maalesef yok, baştan söyleyeyim.
1: Hemen sonlandırıyorum yıkama işlemini.
0: Güzelce.
1: Şöyle değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Ellerim yakışıyor mu?
0: Müşterimizin canını çok yakmıyoruz. Çamaşır sıkar gibi değil. Çamaşır sıkar gibi değil.
1: Hayır, canını sıkmıyorum şöyle yavaşça. Şöyle yapacağım.
0: Evet, tamam. Tamam.
1: Kendimi evde nasıl yapıyorsam şöyle sizi yavaşça
0: evet,
1: öne alalım.
0: Evet, havluyu sarıyorsun. Hadi sana şöyle. Biraz yardım edeyim bari. Hadi sana
1: bayağı mücadele verdim ya. Şöyle.
0: Tamam, kaldırıyoruz. Müşterimizi koltuğa alıyoruz. Örtümüzü takalım önce.
1: Tamam. Onu siz takarsınız. Ben gittiğim yerde iş yaptırmayı çok severim.
0: Havluyu açalım. Şöyle. Şimdi öncelikle fön suyunu sıkacağız, şu mavi olan.
1: Tamam.
0: Sonra tarama yapacağız. Bunu bana mı veriyorsun?
1: Bilmem, elim boş kaldı böyle.
0: Tamam.
1: Şimdi
0: tamam.
1: Bu fön suyu dediğimiz şey niye işe yarar? Bunu bir söyleyelim değil mi?
0: Saçı taramanı kolaylaştıracak. Güzel tarayacaksın, kolay tarayacaksın. Ama sana yardım edeceğim bu konuda.
1: Yeterli
0: İçin
1: mi?
0: Rahat olsun. Yeterli, çok sökme.
1: Benim elim çok boğuldu.
0: Hep çok kullanıyorsun, bizi batacaksın. Ara alabilir miyim
1: ne
0: orada?
1: Ne güzel koktu.
0: Bakayım.
1: Ara vereyim size
0: bu,
1: şöyle.
0: Bu tarak kıllı, bu tarak müşterinin saçına olur mu? Bunu değiştir, temiz tarak ver.
1: Bilemedim ben.
0: Temiz tarak ver.
1: Tamam.
0: Güzel.
1: İlk alınca elim o geldi, ne yapayım?
0: Önce ayırıyorsun saçı böyle güzelce.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Çok güzel
0: senin
1: işler
0: tutayım,
1: ya.
0: Senin için tutayım. Uçlardan başlayarak. Evet.
1: Modelimizi de öyle bir seçmişiz ki saçlar çok iyi ya.
0: Saçlarımızın maşallah var.
1: Maşallah.
0: Müşteri her an saçımı bırak ben istemiyorum diyebilir bak. Güzel, özen yap.
1: Aa.
0: Evet.
1: Öyle bir şeyle karşılaştınız
0: tamam,
1: mı? Demeyeceğim. İlla ki karşılaşmışsınızdır. Saç bizim işimiz.
0: Evet.
1: Bugünlük.
0: Ama biraz elin işlerse daha iyi olur.
1: Niye? Ne yapıyorum ki?
0: Çok konuşuyorsun.
1: Ben.
0: Evet.
1: Yok.
0: Burayı da
1: taramamız öyle bir şey yok.
0: Güzelce.
1: Öyle bir şey yok.
2: Evet Tuğba. Uğur Bey de çok konuştuğunu söylüyor. Tıpkı diğer ustalarımız gibi.
1: Değişik el hareketleri.
2: Oldukça değişik, hem de daha önce kimsenin denemediği bir stil deniyorsun sanırım Tuğba. Hepimiz hayretle izliyoruz.
0: Tamam, senin için tutacağım, tamam. Böyle bir ustayı da hiçbir yerde bulamazsın.
1: Vallahi ya, nereden bulurum?
0: Normalde benim tarıyor olmam lazım, senin tutuyor olman lazım.
1: Öyle mi? Evet. O zaman şu an bana ben güzel anda, bir görev verdin.
0: Ben senin ustanım, seni işe alıştırıyorum şu anda. Sana büyük bir lüks bir senin için.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Tuğba usta olmadan usta gibi davranmayı çok sever Uğur Bey.
1: Kendi saçımı bu kadar çabuk taramazdım yani ben. Oyalana oyalana böyle.
0: Şimdi kurutma aşamasına geçeceğiz.
1: Tamam.
0: Hadi senin için onu da ben vereyim bari.
1: Aa, aslında bugün siz çırak oldunuz, ben usta oldum. Öyle bir şey oldu yani.
0: Hadi. Kurutma işlemini ben sana bir kere göstereceğim. Daha bir daha söyleme. Böyle çalıştırıyorsun.
1: Tamam.
0: Dişlerini saçların dibine çok tutmuyorsun. Uçlarına böyle. Buralara uzaktan tutuyorsun. Sana bana ver. Böyle sallayacaksın fönü.
1: Tamam. Biz kurutma işlemine geçiyoruz şu anda. Kurutmadan sonra tekrar devam edeceğiz.
2: Tuğba fön makinesini aldı ve Tuğba Show'a başladı. Müşterimize sabırlar diliyorum. Zira Tuğba bir taraftan kurutma işlemi yaparken diğer taraftan her zamanki gibi eğlenmeye devam ediyor.
0: Tamam, şimdi fön işlemine geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Fırçayı uzatır mısın buradan bana?
1: Fırçalı fönü mü?
0: Ben alayım bunu. Fırçalı fön ne demek? Fön çekeceğiz, saçlarını düzelteceğiz.
1: Fırçalı fön ne alaka? Evet.
0: Öncelikle bir toka alman gerekiyor kendine. Oradan bir toka
1: alırsın. Şunlardan mı?
0: Olur, evet.
1: Şöyle. Ha,
0: bana da mı aldın? Tamam.
1: Hı-hı. Bir tanesi, bir tane bana.
0: Tamam. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Buradan ayırıyorsun. O taraftan. Benim yaptığımın aynısını yapmanı istiyorum. Bu tarafa
1: şöyle.
0: Ayır.
1: Şöyle.
0: Evet. Taç hizasından ayırıyorsun.
1: Kesin ayırırım zaten.
0: Evet.
1: Fön bizim işimiz.
2: Tuğba kuaför sözlüğüne yeni terimler kazandırıyor. Mesela fırçalı fön gibi.
0: Önce ben sana yine göstereceğim.
1: Aa, çok karıştı.
0: Ama bunu da bir kere göstereceğim. Çıraklıkta iki kere göstermek yok. Görüp anlayacaksın. Fön burada koltuğun altında olacak. Fönü düşürürsen maaşından keserim.
1: her yerde bir tehdit ya. Her yerde bir şey.
0: Böyle tutturdun. O toka o işe yarıyor. Ha. Tamam mı? Şimdi aynısını yap.
2: Tuba'nın aynısını yapamayacağından eminim Uğur Bey.
0: Hadi sana fön de tutayım bari.
1: O zaman biz fön çekmeye başlıyoruz.
0: Fırçayı alta koyuyorsun.
1: Nasıl? Böyle.
0: Fırça saçın altında kalır.
1: Böyle.
0: Evet. Aşağı doğru kaydırıyorsun.
1: Böyle.
0: Elini oradan çek ki elin yanmasın.
2: Uğur Bey'i dinle, eline dikkat et lütfen Tuğba.
1: Aa!
0: Evet.
1: Çok güzel.
2: Fön çekme işlemi devam ediyor.
1: Aa, saçı acıyacak şimdi.
0: Güzel.
2: Müşterimizin saçlarına da dikkat et Tuğba.
1: Yuhu!
0: Bakalım, bakayım olmuş mu? Buralar olmamış, bak buralara kıvırcık kalmış.
1: Aa, bir daha evet. Yapacağız o zaman.
0: Diplerini de fönlemen gerekiyor. Fırçayı bu sefer üstten vuracaksın.
1: Şöyle.
0: Böyle. Elini buraya koyacaksın.
1: Nasıl ya? Şöyle.
0: Tut şunu, tut, bırak. Bırak, tut şunu.
2: En sonunda Uğur Bey işi devralmak zorunda kaldı.
0: Ama fona fönü bırakmayacaksın. Fönü yine sen tutuyor olacaksın.
1: Ha.
0: Böyle. Şimdi sen de yine fön.
2: Bana sorarsanız fön makinesini Tuğba'ya vermek pek iyi bir fikir değil Uğur Bey. Tuğba biraz müşterimize tutar makineyi, sonra sıkılır kendi saçlarına fön çekmeye başlar. Yani sizi yorup uğraştırıp müşterimizi kızdırır Tuğba, hatırlatayım istedim.
1: Evet, düz fönümüzü çektik. Çok da güzel oldu, değil mi?
0: Beğendiniz mi?
3: Ben düz istemiyordum ki. Daha havalı, dalgalı bir saç istiyorum.
0: Tabii efendim, hemen düzeltebiliriz.
1: Ama düz saç her zaman daha güzeldir.
0: İşten kaçma, işten kaçmak yok.
3: Saçlarım düz, daha havalı bir şey istiyorum. Hani kendimi böyle görmek istemiyorum.
0: Tamam, size maşa yapalım o zaman, dalgalı
1: olur,
0: yapalım.
1: Olur, herhalde yaparız.
3: Olur.
1: Diye
0: yapacağız,
1: düşünüyorum.
0: Müşteri ne isterse olur. Müşteri her zaman haklıdır.
3: Maşa yapalım, evet.
0: Tamam. Kesinlikle buraya
1: eyvah.
0: Dokunmuyorsun.
1: Kesin, bak kesin dokunmam ben ona.
0: Elin yanarsa ben nasıl değil. Haberin olsun.
1: Tüm sorumluluk bana ait.
0: Evet.
2: Oynamayı bırak da biraz Uğur Usta'yı seyret Tuğba.
0: Bunu da bir kere göstereceğim.
1: Tamam.
0: Ben biraz katı bir ustayım.
1: Fark ettim.
0: İşine gelirse.
1: Ben de böyleyim efendim. Bilmiyorum.
0: Kolaylar ne öyle benim de. Ustan yanında öyle durulur mu?
1: Tamam, ya o şey ya, böyle bir anda gelişen bir şey.
0: Ha, hadi bakalım.
1: Özür dilerim. Tamam. Evet.
0: Evet, şimdi böyle sarıyorsun. Saçın üstünden tutuyorsun maşayı. Gördün mü, dalga oldu. Müşterimizin istediği dalga oldu.
1: Şey mi bu, su yolu mu? Neydi?
0: Su da. Su dalgası.
1: O kadar alakasızım ki. Su dalgası. Su yolu mu bu? Ha, o şey,
0: bu cümleleri genelde erkekler söyler ama.
1: Su dalgası. Bu kadar mı alakasız
0: böyle
1: olur bir insan?
0: Böyle müşterimize gösteriyorsun yaptığın dalgayı.
1: Oldu mu diye evet. Mesaj yani bu.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay. Kolay mı sandın? Evet.
0: Evet. Şimdi yine aynı şekilde bir tutam ayırıyorsun. Benim ayırdığım kadar.
1: Hangi elimle?
0: Bak ben ne yaptım az önce? Aynı şekilde ayırıyorsun. Çok güzel.
2: Uğur Bey, çok güzel söylediniz. Ben de söylemek istiyorum. Kolay mı sandın Tuğba?
0: Şimdi saça, maşaya doluyorsun.
1: Gergin anlar.
0: Evet.
1: Kuaförde gerilimli dakikalar.
0: Kesinlikle yanma.
1: Böyle tutacağım.
0: Evet, kapatıyorsun maşanın ağzını.
1: Bozuldu.
0: Ama düştü.
1: Bir dakika şöyle.
0: Böyle giderse ilerleyemezsin.
1: Benden hiçbir şey olmaz.
0: Böyle tutman
1: gerekiyor. Böyle tutayım o zaman.
0: Böyle tutacaksın. İçinden bir 15-20 saniye sayıyorsun.
1: Ben dua okuyorum.
0: Sen şarkı söyleyebilirsin istersen.
1: Aynen. Tamam mı?
0: Çok gülüyorsun sen bu arada.
1: Ben mi? Şey, işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Çok sıkılırsın.
0: Programlarını izliyorum. Hep gülüyorsun. Hiç iş yapmıyorsun.
1: Yanıyor. Lafı değiştireyim
0: kontrol
1: ben.
0: Ediyorsun bu arada.
1: Olmuş
0: saç
1: mu?
0: Isındığında dalga olmuş demektir.
1: O zaman ısındı.
0: Evet.
1: Çekiyorum.
2: Bakalım nasıl oldu?
0: Bakalım Tuğba Hanım'ın dalgası nasıl olmuş?
1: Bakalım Tuğba Hanım bu bölümde başarılı olabilecek mi? Bence
0: çok
1: oldu.
0: Güzel. Şimdi yeni bir tutam alıyoruz.
2: Uğur Bey, Tuğba'nın beni taklit etmesine alışmıştım. Ama sizden duyunca şaşırdım biraz ister istemez. Dış ses olarak sizi de stüdyomuza davet ediyoruz.
1: Evet, maşamızı ben tamamladığımızı düşünüyorum artık. Gerisi size kalmış bir şey.
0: Ben öyle düşünmüyorum. Maşan daha bitmedi. Bence güzel olmadı.
1: Bitmedi, bitmedi mi?
0: Evet. Bak bu olmuş mu burada?
1: Özgün bir çalışma oldu ama.
0: Özgün çalışma. Buraları dalgalı, buraları düz. Ben bırak, ben hallederim. Sen bana bırak. Maşayı sen bana verir misin orada?
2: Bence özgün değil. Üzgün bir çalışma oldu Tuğba. Yani başaramadın yine her zamanki gibi.
0: Bak, burası düz kalmış, gördün mü?
1: Gördüm.
0: Ustaya trip atılmaz.
1: Yo, atmıyorum estağfurullah.
2: Ustalara saygı Tuğba.
0: Bak şimdi daha güzel oldu, gördün mü?
1: Gördüm.
0: Evet.
1: Elinize sağlık. Ben de artık yapabildiğim kadarıyla Semra Hanımcığım, artık yani bugünlük idare edebilirim.
3: Teşekkür ederim.
1: En azından doğal bir çalışma
3: i̇dare
1: oldu.
3: Eder.
1: Evet. İdare eder.
0: Tuğba Hanım bugün yapmaya çalıştı diyelim. Pek yapamadı. Saç çıkamasında biraz eksiklik vardı. Ayrıyetten fönü tutamadı zaten. Maşada az daha elini yakıyordu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam kuaför olacak kapasitede değil hala. Umarım biraz daha iyi olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: sizlere
0: teşekkür
1: Uğur Bey. Ve Semra Hanımcığım, saçınızı bana emanet ettiğiniz için çok teşekkürler. Güle güle kullanın. Evet efendim, ben bugün elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın efendim, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum ya da bir şeyler öğrenip gittiğim yere katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün neredeyim dersiniz?
1: Müzedesin sanırım Tuğba.
0: Arkamda evet müze gibi görebilirsiniz ama burası Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü. Ben bugün gravür çalışması yapacağım. Biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun işte. Birazdan öğreneceğiz. Aile hocamız bizi sınıfta bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hadi buyurun başlayalım.

0: Tuğba, programın hemen başında şunu söyleyeyim. Belli ki kursiyerlerimiz oldukça sessiz ve nizami çalışıyorlar. Lütfen oradaki huzuru bozacak işlere imza atma. Ben seni biliyorum. Durmazsın şimdi yerinde, başlarsın dersi kaynatmaya. Aman ha!
1: Ne kadar sessiz bir sınıf. Acaba ben geldim diye mi? Herkese kolay gelsin. Merhaba. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
1: Sizi böyle alayım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya çok güzel bir atölyeye geldik bugün. Herkes bir şeyler yapıyor. O kadar güzel çalışmalar var ki. Çünkü biz millet olarak ellerimiz çok maharetli efendim. El sanatlarımız. Değil mi hocam?
2: Kesinlikle. Normalde biz çalışmalarımızda arka fonumuzda güzel klasik müziklerimiz de oluyor. Ama bugün size özel.
1: Evet. Çok şeker. Çok sevimli. Çok güzel bir hocamla birlikte bugün çalışacağım aile hocamla. Evet. Ben dedim ki hocam yağlı boya yapabilir miyiz? Tuğba dedi gel ben sana kendim yaptığım, kendim uğraştığım bir çalışmam var. Ondan yaptırayım bir tane dedi. Böyle ahşabın üzerine ne yapıyorsa bir şekilde nasıl bir çalışma yapıyorsa bu hale geliyor. İnanabiliyor musunuz? Çok güzel değil mi dış ses?
0: Çok güzel ama Tuğba sen yapabilecek misin?
1: Ben yapabilecek miyim? İşte orası tartışılır.
2: Hocam, birlikte göreceğiz, evet.
1: Birlikte göreceğiz, evet. Benimle uğraşmayı çok severler. Neyse, ne yapacağım ben bugün şimdi?
2: Önce ahşabımızı, zemin rengini boyayalım. Hı hı. Ama istersen sen istediğin gibi de boyayabilirsin. Hı hı. Bu renklerde de yapabiliriz.
1: Yani bunun aynısını...
2: Yapalım mı aynısını?
1: Yapmamı bekliyorsunuz, öyle mi?
2: Evet.
1: Gravür çalışması gerçekten bir hayli zor.
2: Şöyle ilk olarak siyah rengimizi zeminimize boyuyorsun Tuğba'cığım.
1: En sevdiğim şeyler biliyor musunuz?
0: Çünkü kolay bir iş derken gitti.
1: Bak sen var ya bir şey söyledin şurayı boyadım yanlışlıkla. Ya inanamıyorum ya. Fırça hareketlerinde sıkıntı var mı? Öyle bir aşağı bir yukarı mı yapacağım yoksa?
2: Genelde sağdan sola sabit, aynı yönde olursa daha güzel olur.
0: Dikkat etmelisin yönüne Tuğba. Yoksa fırça izi kalır çalışmanın üzerinde.
2: Bıçaklar kullanacağız biraz sonra.
1: Bıçak mı?
2: Evet.
1: Bir ses, dikkat et. Bak bıçak falan kullanacakmışız. Sıkıntılı şeyler olabilir.
2: Bıçaklarımız orada.
1: Bıçaklarla birazdan şovumuz başlayacaktır. Hiçbir yere ayrılmayın.
0: Ayla hocam programın akıbeti, hepimizin sağlığı, sıhhati, istikbali için Tuğba'ya bıçak ya da kesici bir şey vermeyin lütfen. Tuğba bu, bir şeyler yapmasından çok korkuyorum. Bu arada dikkatli fırçala Tuğba ve öyle üflenmez. Ayrıca sallamamalısın da haberin olsun.
2: Tuba ne yapıyorsun?
1: Hocam kurutmaya çalışıyorum.
2: Çok demiştiniz güzel.
1: De, kuruyacak diye. Kurusun ki bir an önce yapayım. Çok heyecanlıyım çünkü böyle bir şey yapacağım için. Yani sevgili seyircilerimiz. Tuba sizce böyle bir şey yapar mı?
2: Bence yapar.
0: Bence yapamaz hocam.
1: Ya hocam hep bana böyle işin başında diyorlar ki ya onu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu yapamazsın. Tam yapacağım bir şeyi elimde patlıyor o iş.
2: Bence sonucu onlar da inanamayacak. Çok güzel yapacaksın.
1: Evet bazen öyle işler oluyor ki ben bile inanamıyorum yapabildiğime. Ama her şeyi bir günde yapabilsem ben de yani kolay değil. Usta olurdum o zaman değil mi? Hoca olurdum. Artık olduğu kadar.
2: Bence istersen üstünü artık oradaki renklerden atabiliriz.
1: Aa, başlayabilir miyim
2: tabii,
1: artık?
2: Tabii. Oley. Çünkü onun da bir kuruma süresi olacak. Tabii bazı renklerimiz yok burada. Onları sen elde edeceksin.
1: Ben.
2: Evet.
3: Sana iki çift lafım var.
1: Ben Yaşar Usta.
2: Peki, sarı ve kırmızının karışımından hangi rengi elde ederiz?
1: İşte şimdi patladım. Şimdi patladım, arkadan biraz kopya veriyorlar bana.
0: Turuncu Tuğba.
2: Sarı kırmızı hangi renk karışımı?
1: Galatasaray.
0: Galatasaray mı?
2: Turuncu.
1: Ha.
2: Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Ama bizim elimizde yeşilimiz de var. Fakat sarı ve mavinin karışımı
1: mordur herhalde. Yeşil.
2: Evet.
1: neyse evet yeşil hocam.
2: Mavi ve kırmızının karışımı. Mavi ve kırmızının karışımı.
1: Kopya gelmedi hala. Mor.
2: Mor. Evet.
1: Nasıl biliyorum ya? Evet. Nasıl biliyorum?
2: Oradaki renklerimizden istediğin rengi de kullanabilirsin. Buradaki renklerle ve bağlı kalmak zorunda değilsin. Hmm. Sen zeminine istediğin renkleri atabilirsin. İstediğin yoğunlukta da atabilirsin. Ama sonuçta gene bunu üstüne yapabiliriz aynı şekilde.
1: Anladım. Yani benden tam anlamıyla aynısını beklemiyoruz.
2: Özgün bırakıyorum seni.
1: İlk defa ben işte özgürüm ya. İnanabiliyor musun dış ses?
0: Hocam Tuğba ana renkleri bilmiyor. Onu özgür bırakmak doğru değil bence.
1: Şey kırmızı.
2: Evet.
1: Mavi.
2: Evet.
1: Yeşil.
2: Hayır. Yeşil hayır. Yeşil ara renk.
1: Şu an kendimi kreşte gibi hissediyorum. Evet. Başka kopya gelmedi.
2: Ana renklerimizi.
1: Turuncu. Ya beni patlatıyorlar şu an.
2: Sınava çekiyorlar. Evet, ana renklerimiz burada. Sarı ve kırmızının karışımı turuncu. Sarı ve mavinin karışımı yeşil. Mavi ve kırmızının karışımı mor. Hmm. İstersen önce bir çalkala.
0: Ayran mı o Tuğba?
1: Ha, ayran çalkalıyorum. İçer misin?
0: Ben renkleri biliyorum Tuğba. Hiç değilse iyi resim yapamasam da. Renklere hakimim en azından, hatırlatırım.
1: Başlıyor muyum hocam?
2: Başlayalım.
1: Hangi fırçayla çalışacağım?
2: Bununla çalışabilirsin. Daha inceleriyle de çalışabilirsin.
1: Bununla böyle.
2: Üzerine renkler atacağız. Buradaki gördüğün gibi. Evet.
1: Şöyle mesela serbest mi çalışacağım böyle?
2: Evet.
0: Yeter ki çalış Tuğba. Önemli olan çalışma.
2: Turuncuya döndü. Niçin sarıyla kırmızıyı karıştırdık?
0: Ve bu renk karışımlarını unutma. Yaz aklına Tuğba.
1: Yine rezil olacağım bir programla daha karşınızdayım.
0: Tuğba renkler arasında biraz bocaladı sanki. Çalışmanın sonunda nasıl bir eser meydana gelecek merak ediyorum.
1: Sizinkiyle çok bir alakalı olmadı ama neyse.
2: Fark etmez, çok önemli değil.
1: Ben bunu dış sese çok hediye edeyim.
0: Odamın en müstesna köşesinde baktıkça güleceğim bir eser. Harika.
1: Yeterli mi bu?
2: Hı,
1: bu kadar.
2: Yeterli.
1: Şimdi boyama işlemini tamamladık. Ne kadar sürede kuruyacak ve biz bunun üzerine bir işlem daha yapacağız?
2: 15 dakika bekleyeceğiz.
1: Tamam.
2: 15 dakika. Evet, kurusun. Kuruduktan sonra da örneğe bak, bu kurumaya başlamış.
1: Aa evet. Kuruduktan sonra tekrar üzerine işlem yapacağız. Bekliyoruz efendim.
0: Beklerken yerinde duramadın ve kameramızdan ne istedin Tuğba?
1: Evet efendim, ahşabımız kurudu. Üzerine ben hocamınkiyle aynı olsun diye bana fotokopi çektirmiş. Benim için bir sürü şeyle uğraşmış ya. Sırf ben şurada rezil olmayayım diye. Normalde bunları kafadan çiziyorsunuz değil mi
2: evet,
1: siz?
2: Evet tabii tabii. Bunlar ne?
1: Özel çalışmalar.
2: Kendi tasarımları.
1: Tasarım çalışmaları. Ama ben aynısını yapayım diye bana bu şekilde bir güzellik yapmış. Ben ne yapacağım? Kopya kağıdı koyacağım altına. Nasıl gidiyorum sizce?
2: Gayet güzel. Oldukça başarılı.
1: Allah'ım, bir hocadan bunu duymak çok güzel. Hep beni yerden yere vuruyorlar. Şimdi ne yapacağım? Kalemle üzerinden mi geçmem gerekiyor?
2: Evet, kalemle genel hatlarını kopyalayacağız buraya, aktaracağız daha doğrusu.
0: Cin Ali çiz bence Tuğba.
1: Cin Ali mi çizeyim? Bak kafamı karıştırdın, sırayı unuttum. Neredeydim? En son onu hatırlayamadım. Hocam duyuyorsunuz değil mi? Bana Cin Ali çiz falan diyorlar.
2: Ama biraz sonra şaşıracaklar yaptığın çalışmayı görünce.
0: Her gün şaşırıyoruz zaten hocam.
2: Tabii şimdi burada motivasyon çok önemli. Öğrencimin motivasyonunu kırmayalım. Bence oldukça başarılı olacak. Ben güveniyorum.
1: Ya var ya, cansınız hocam siz gerçekten. Bazı hocalarım dış sesle bir olup beni yerden yere vuruyorlar. Sonra adı ne oluyor biliyor musunuz? Tuğba yapamadı.
2: Bu sefer Tuğba yaptı olacak.
1: Vallahi ilk defa heyecanlandım şimdi böyle bir şey yaparken.
0: Kopyayı desteklemeyelim ve ben acıktım Tuğba.
1: Aramızda kalsın, ben de çok acıktım.
2: Bana da öğrencilerim getirmiş.
1: Ne güzel.
0: Teşekkür ederiz Aile Hocam.
1: Ben bir taraftan yemeğe, bir taraftan da çizmeye devam ediyorum.
0: Kopya çekmeye devam ediyordum demek istedim.

0: istedin sanırım Tuğba. Çünkü çizmiyorsun, kopya çekiyorsun ve hepimiz senin nasıl bir kopyacı olduğunu görüyoruz.
1: Hocam ben kopyalama işlemini tamamladım.
2: Tamam.
1: Ne yapacağım şimdi?
2: Kontrol edelim. Kağıdımızı kaldırmadan altına bakalım. Bir taraftan kaldıralım. Evet, genelde çıkmış görünüyor. Aa! Güzel.
1: Evet.
2: Tamam.

0: Şimdi burada bıçaklarımız var. Bunların bazıları geniş uçlu ve geniş alanları kazıyor. Daha geniş oyabiliyorsun. Daha ince uçlu olanlarla çizgisel şekilde şu ince alanları ince uçlarla, V uçlarla ve U uçlarla bunları yapabiliyoruz. Göstermemi ister misin?
1: Evet.
0: Peki.
2: Ayla hocamız tekniği Tuğba'ya öğretiyor.
1: Şimdi ben sizi buradan yaptınız ya, herhalde ben buradan yapacağım.
0: Olur, olur. Hiç fark etmez ama sağ elini korumaya al o zaman.
1: Şöyle mi tutayım?
0: O tarafı hiç tutma. Arkada kalsın sağ elin.
1: Solak olmasam yapacaktım. Dedi ama olmadı. Görüntüler bir atölyeden. Önce yapacağım dedi, sonra yapamadı. Kendi haberimi de yazıyorum bu arada çünkü birazdan sakatlayacağım yerimi.
2: Ne olursa olsun iş güvenliği çok önemli Tuğba. Dikkat et.
0: Buradan yardım alabilirsin bu şekillere göre.
1: Bence hiç benzemedi.
2: Üzülme ama gerçekten hiç benzemedi Tuğba.
1: Şey ben serbest çalışıyorum şu an. Hiç alakası yok yani şu an.
2: Rembrandt mısın Van Gogh mu? Da Vinci misin Picasso mu? Çözemedim gitti Tuğba. Tavrına, duruşuna, hareketlerine bakan da cidden sanat erbabı sanacak seni ama nerede? Canım eseri kopyayla dahi yapamadın. Bravo. İmzanı da at da tamam olsun.
1: Hocam şuraya bir Tuğba'nın ağzını yapmaya çalıştım.
0: Evet, imzamız da
1: yumuşak tamam. Yumuşak G'yi yapamadım. Artık o kadar da olsun. O kadar benzedi ki iki çalışma. Gerçeğinden ayırt etmek gerçekten çok zor. Desem de inanmayın. Bu tabii ki aile hocamızın yapmış olduğu. Bu da sevgili sunucumuz Tuğba yapmış oldu. Ben kendimden bahsetmek istemiyorum çünkü. Bakar mısınız?
2: Neye benzedi o Tuğba?
1: İnsan. Değil mi?
3: Ben çok
1: olmuş mu gerçekten?
3: İlk defa yapmanıza göre çok güzel. Çünkü bir de solaksınız.
1: Evet, solağım ve her yerde bir sürü
3: çok
1: yok.
3: Güzel olmuş.
1: Yani ne güzel ya. Böyle etraftan da destek almak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Çok güzel.
0: Kesinlikle başlangıç olarak. Bence gerisi gelebilir.
1: Olduğu kadar artık değil mi?
0: Bugün bizim ziyaretçimiz vardı Tuğba. Geldi bizimle birlikte, gravür yaptı. İlk başta oldukça keyifli, hevesli başladı. Boyamayı çok güzel yaptı, oldukça başarılıydı. Fakat oyma kısmına gelince, oyma kısmında bıçaklarda biraz zorlandı. Çok doğal çünkü hiç daha önce yapmadığı, elinin alışık olmadığı bir çalışmaydı. Ama Tuğba yine de buna rağmen oldukça başarılıydı.
1: Tekrar çok teşekkür ederim atölyemizin kapısını bizlere açtığınız için.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Ben de çok mutlu oldum. Çok güzel hanımlarla bugün birlikteydik. Beyler de sınıfımızdaydı, şimdi onları es geçmeyelim. Efendim ben bugün kolay mı saldığında gravüre merak saldım. Ahşap kazımaya. Nasıl yapıldığını çok merak ettim ve geldim. Burada yapmaya çalıştım. Artık ortaya ne çıktı bilmiyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Tabii söyleyeyim hemen. Atakada kal ben. Bayburtluyum, 22 yaşındayım. Hı-hı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde odoloji bölümünde okuyorum. Hı-hı. Ondan sonra
0: bu kadar mı?
2: İlgi alanlarım var diyeyim. İlgi alanı futbolla alakalı.
0: Futbolla ilgileniyorsun.
2: Futbolu seviyorum, evet.
0: Oynar mısın yoksa izlemeyi mi daha çok seviyorsun?
2: Ya oynamışlığım da var, izlemişliğim de var. Yani izlemeyi daha çok seviyorum. Evet, severim. Beşiktaşlıyım. Öyle.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: O zaman rakibine geçelim. Rakibini tabii. Tanıyor musun bu arada?
2: Rakibini tanıyorum arkadaşım, kendisi.
0: Arkadaşım. Bakalım biz de bir tanıyalım rakibini. Şimdi efendim sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Ben Efe. Aynı üniversitedeyiz arkadaşlar. Oradan dönüyorduk zaten.
0: Hı, üniversiteden dönüyordunuz.
1: Aynen. Ben de Bursa'dan geldim. Bursa'dayım normalde.
0: Hoş geldin. Sefalar.
1: Hoş buldum. Getirdim. Teşekkür ederim. Böyle rakip olduk şimdi. Bakacağız bakalım.
0: Var mı derslerde rekabetiniz, okulda bir rekabetiniz?
1: Derslerde rekabetten çok bütünleşme var. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bakalım. Bugün daha çok yapalım. Alttan alıyoruz biz. Belki inşallah geçeceğiz dersleri. Zor, çok zor.
0: Zor mu? Allah kolaylık versin diyelim. İnşallah. Arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak. Ata, sence kim kazanır?
2: Yani aslında arkadaşıma güveniyorum. Arkadaşım genel kültürlü birisi. Hı hı. Kazansın ya. Kazanmasını da isterim ben efendim.
0: Sen kazanmak ister misin?
2: Kazanmak isterim tabii ki de.
0: Sen kendine güvenmiyor musun?
2: Güveniyorum. Ata. Güveniyorum tabii ki. Güveniyorum.
0: O zaman bu yarışmada bireyselsiniz. Arkadaşın kazanacak olsaydı zaten.
2: Ya
0: bakalım,
2: o da var,
0: konuşacağız
2: evet.
0: Onunla. Belki o kazanır.
2: Umarız.
0: Belki sen kazanırsın. Belli evet. Olur mu? Sen kendine güveniyorsan.
2: Güveniyorum.
0: Geç önemli.
2: Aynen
0: öyle. Öyle biliyorsun.
2: Doğru, aynen öyle.
0: Hemen geçtim. Efe.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Bak, gördün mü?
1: Ama sorulara bağlı.
0: Sen doğru yoldasın.
1: Sorulara bağlı.
0: Sorulara bağlı diyorsun. Arkadaşlar, ellerimizde butonlar var. İyi olan kazansın diyerek artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Ellerimizdeki butonlara sorumu sorduktan sonra basmanız gerekiyor. İlk önce kim basarsa ve doğru cevabı verirse hem cevap hakkı onda oluyor hem de puanları toplamış oluyor. Bu etapta en fazla puan toplayan yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hazırsanız ilk sorumuza başlayalım. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Sorumuz geliyor. Erken uyuyan kişiler hangi hayvana benzetilir? Evet, henüz butonlara basan yarışmacım olmadı sevgili izleyenler. Evet, çift ses geldi, çift ses. Efe.
1: Horoz.
0: Horoz. Yanlış cevap. Horoz sanki erken uyananlara denirdi. Neydi o? Geçtik sana. Ata. Var mı bir cevabı?
2: Erken uyanan.
0: Uyuyan.
2: Uyuyan.
0: Erken uyuyan.
2: Koala olabilir mi?
0: Koala. Yanlış cevap. Horozun bir akrabası olabilir mi acaba bu hayvan?
1: Tavuk.
0: Tavuk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Efe'ye göndermiş olduk sevgili izleyenler. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Herhangi bir meslekte küçük yaştan veya ilk kademeden başlayarak yetişen kişiye ne denir? Evet. Yarışmacılarımız bugün biraz heyecansız gibi geliyor. Çift ses geldi Efe.
1: Çırak.
0: Çırak da hani böyle giriyorsun bir işe, daha hiçbir şey bilmiyorsun. Hem öğreniyorsun, artık o işin ustası oluyorsun. Bir şeyden yetişme denirdi. Neydi o?
2: Kalfalık olabilir mi?
0: Kalfalık değil. Daha böyle basit düşünün arkadaşlar. Neyden yetişmeydi o? Bir şeyden...
1: Çekirdekten yetişme.
0: Çekirdekten yetişme. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Efe'ye gelsin sevgili izleyenler. Evet, Efe şu anda 2-0'lık puan tablosuyla Ata'nın önüne geçmiş oldu. Ata, bu soru evet. Senin için çok önemli.
2: Evet.
0: Üçüncü sorudayız. Eğer doğru cevap veremezsen otomatik olarak Efe seni bu etapta elemiş olacak.
2: Yani sağlık olsun diyeyim, arkadaşım kazanmış diyeyim en azından.
0: Evet, Ata o kadar alçak gönüllü ki sevgili izleyenler, göreceğiz. Sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Tek ayak üzerinde oynanan çocuk oyununun adı nedir? Tek ses geldi Ata.
2: Seksek.
0: Seksek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ata'ya gelsin efendim. Evet, şu anda kendini potadan kurtarmış
2: evet,
0: oldun.
2: Evet, şu anda iyi oldu en azından.
0: Kesinlikle.
2: Yarışmayı da uzatmak anlamında.
0: 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gayet kıyasıya bir mücadeleyle devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzdayız efendim. Araba kullanırken tehlikeli hareketler yapan kişilerin ehliyetini nereden aldığı söylenir? Tek ses geldi.
2: Kasaptan.
0: Kasaptan. Doğru cevap. Koç Cavan alkışlarımız Atay'a gelsin. Efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Şu anda bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar?
1: Hazırım ben.
0: Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım
0: son
1: biraz.
0: Son soru artık son bu etap için. Heyecanlı mısın?
2: Hazırım.
0: Ata biraz heyecansız ben. Gibi sevgili izleyenler ama olsun.
2: Yok,
0: Atay'ı da heyecanlandıracağız. Evet. Ata çünkü 2-0'lık bir mağlubiyetten geldi buralara. Evet, hazırsanız sorum geliyor. Boynun arka kısmına ne denir? Evet, iki sağlıkçı arkadaşı soruyoruz şu anda sevgili izleyenler. Çift ses geldi.
1: Şimdi düşünüyorum birazcık. Düşünmek için de biraz süre ayırdım.
0: Evet, taktik.
1: Boynun arka kısmı sırttır
0: halk,
1: yani.
0: Halk.
1: Sırttır.
0: Yani halk dilinde gibi düşünebilirsin. Geçtim.
2: Boynun arka kısmı. Omurilik.
0: Çok detaya girdiniz arkadaşlar.
1: Ense.
0: Ense. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Efe'ye gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Atay'ı bu turda elemiş olduk. Ata, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani arkadaşıma tekrardan başarılar diliyorum. Kendisinin birinci olacağına inanıyorum ben.
0: En baştan beri zaten Efe'yi destekliyoruz. Evet, Bu kadar mı?
2: Bu kadar mı?
0: Peki, Efe'ye çok teşekkür ederiz diliyorum. Ata. Efendim, bizler Efe ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Efe ile birlikte artık ikinci etaptayız. Efe rakibin Atay'ı 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Öncelikle düşüncelerini alalım.
1: Ya en son soruda ben bayağı derine indim. En son Latince ismini söyleyecektim yani boyunun arkası diye. Ama arkadaşım zaten benim kazanmamı istiyordu. O yüzden ikimiz de mutlu olduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki. Evet, Ata en baştan beri aslında gerçekten senin kazanmanı istiyordu. Sana da çok güveniyordu. Peki derslerde aranız nasıl? Derslerde sen daha mı üst level'dasın yoksa?
1: Ya Ata çalışsa hepimizi geçer ama Ata çalışmıyor.
0: Ata biraz tembel anladım kadarıyla. Buradan Ata'ya tekrardan selamlarımızı gönderelim. Efe, bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Ve bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Ata sözlerimiz var, şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri var. Toplamda her sorumuzun 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Efe, hazırsan ilk sorumuza başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Sorumuz geliyor. Et ile nokta nokta arasına girilmez. Süremiz başladı.
1: Et ile kemik arasına girilmez.
0: Değiştir.
1: Et ile tırnak arasına.
0: Et ile tırnak arasına girilmez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Efe'ye gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Efe bu şekilde kazanmış oldu. Geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor Efe. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Şarkılarla aram iyidir ama Türkçe şarkılarla pek değildir. Eski şarkılarsa bilmem yani.
0: Umarım bildiğin yerden gelir diyelim. Sorumuz geliyor efendim. Gözlerimde senin gözlerin kaldı, ellerimde senin ellerin kaldı. Giden nokta nokta yıllarım kaldı, seni düşündüm sabah olmadan. Süremiz başladı. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Tanıdık geliyor. Giden boş yıllarım oldu.
0: Kaldı. Giden boş değil, giden...
1: Yıllarım, senelerim.
0: Yıllarım, doğru. Birleştir onu. Giden yıllarım...
1: Boş yıllarım.
0: Hayır.
1: Yıllarım, senelerim oldu.
0: Zaten az önce ben sana şarkı sözlerini söyledim Efe. Bir daha okuyayım mı?
1: Olur.
0: Efe şu anda çok heyecanlı sevgili izleyenler. Hızlıca tekrardan okuyorum. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. Giden yıllarım... Yıllarım kaldı.
1: Heba oldu.
0: Hayır. Yıllarım cevabını verdin Efe.
1: Geçen yıllarım...
0: Bir şey ekle, bir ekle ona.
1: Düşünüyorum. Gerçekten zorlanıyorum.
0: Çok da düşünecek bir şey yok, bir ek. Türkçen nasıldı?
1: İyi de.
0: Evet, çok belli oluyor şu anda.
1: Yıllarım heba oldu.
0: Heba'yı unut. Heba yok. Benim sen bu şarkıyı biliyorsun. Hayır. Dinleyelim bu şarkıyı, bilmiyorsun. Süper. Giden yıllarım, bir şey yıllarım kaldı. Bak, eleneceksin. Cevabı aldık aslında.
1: Boş yıllarım.
0: Ek ekle. Kelime ekleme.
1: Giden yıllarıma oldu.
0: Değiştir.
1: Yıllarımın oldu. Yıllara oldu.
0: Maalesef süremiz doldu. Giden yıllarımda yıllarım kaldı.
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki Efe, sağlık olsun diyelim. Yine de Efe ilk sorunun ödülünü kazandığı için Efe'nin Efe'yi boş göndermiyoruz. Sevgili izleyenler, Efe güle güle güzel günlerde
1: çok
0: harcaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Dileyle bize bir şeyler söylemek ister misin? Bu şarkıyı bence yarışmadan sonra bir kez dinle.
1: Bu şarkıyı kim söylüyor?
0: Güllü söylüyor.
1: Hiç bilmem yani.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim.
1: Öyle, teşekkür ederim yarışmanız için.
0: Biz teşekkür
1: oldukça
0: ederiz
1: güzeldi.
0: Efe. Kusura bakma,
1: oldukça
0: zamanını
1: eğlendim.
0: Aldık senin de.
1: Estağfurullah. Oldukça eğlendik.
0: Umarım eğlenmişsindir. Çok teşekkürler. Hoşça kal.
1: Teşekkürler.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
4: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Adım Yaprak. İstanbul'dan eşlik ediyorum. Arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Bu kadar mı Yaprak Hanım?
3: Bu kadar.
0: Tanıyalım sizi birazcık.
3: Şu an çalışmıyorum, emekliyim. Genel olarak gezmeyi seviyorum. Kadıköy'e gezmeye geldim, sizlerle karşılaştım. Mutluyum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Teşekkür
0: efendim.
3: Ederim.
0: Ben rakibinize geçmek istiyorum. Tanışmıyordunuz
3: tamam.
0: Değil mi bu arada?
3: Yok, hayır, burada tanıştık.
0: Süper. O zaman rakibinizi tanıyalım. Efendim, sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Sizleri tanıyalım.
5: Merve, 29 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Kızımla beraber gezmeye çıktık bugün. Okulu astık diyebiliriz.
0: Evet, çok örneklendi. Çok örneklendi.
5: Biraz öyle oldu. Buradan geçerken tesadüfen böyle karşılaştık. Şansımı denemek istedim.
0: Sizler de hoş geldiniz tekrardan.
5: Teşekkür ediyorum.
0: Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim efendim. Yaprak Hanım.
3: Evet.
0: Sizce kim kazanır?
3: İyi olan kazansın.
0: Kendinize güveniyor musunuz?
3: Güveniyorum. Ama heyecan var tabii.
0: Heyecan olacak tabii.
3: En basit soruda efendim.
0: Rakibin şansı var mı?
3: Var, her zaman var.
0: Peki. İyi olan kazansın.
3: Benim. Evet, iyi olan.
0: Hemen kazan. Rakibe geçiyorum. Efendim, sizce kim kazanır?
5: Ben kazanacağım.
0: Rakibin şansı var mı?
5: Yok.
0: Yok gibi diyorsunuz.
5: Yok.
0: Peki o zaman. İyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Butonlara basmayı unutmayalım. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Uzaktan kumanda edilen, içinde pilot bulunmayan İHA'da denilen hava taşıtının adı nedir? Çift ses geldi, çift ses.
3: İnsansız hava aracı.
0: İnsansız hava aracı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız efendim. Sizlere gelmiş olsun. Şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Tek kanal döneminde televizyon yayını ne ile başlardı? Çift tek ses geldi.
5: İstiklal Marşı.
0: İstiklal Marşı. Doğru cevap. Efendim, kocaman alkışlar şu anda sizlere gelmiş olsun. Şu anda birebirlik, bir beraberliğimiz söz konusu. Yarışmacılarım çok hızlı cevaplar veriyor. Üçüncü sorumuzdayız. Ata benzeyen ve derisi siyah dedim, sorumu kestim.
5: Evet, biliyorum çünkü zebra.
0: Zebra. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin. Efendim, ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Ata benzeyen ve derisi siyah, beyaz çizgili olan Afrika'da yaşayan memeli türü hayvanın adı nedir olacak sorumuz. Zebra. Doğru cevap. Efendim, geliyorum dördüncü sorumuza. Suçunu bilen, bundan utanan kişiler için kullanılan benzetme hangisidir? Evet, henüz butonlara basan yarışmacım olmadı. Çift ses geldi.
3: Mahcup.
0: Mahcup değil, bir şeye benzetiliyor, bir hayvana benzetiliyor. Bir şey yapmış bir hayvan gibi düşünebilirsiniz. Evcil bir hayvandır.
5: Süt dökmüş kedi.
0: Süt dökmüş kedi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. Şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Yaprak Hanım.
3: Teşekkür ederim. Keyifliydi.
0: Efendim,
3: çok teşekkürler. Mutluyum. Sağ olun. Güzeldi.
0: Bizler çok
3: hoş
0: teşekkür ederiz.
3: Hoş bir an
0: ederiz.
3: Oldu.
0: Bizler
3: teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, bizler Merve Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Merve Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Merve Hanım, rakibiniz Yaprak Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Öncelikle düşüncelerinizi alalım.
5: Söylemiştim. Yani ben bunu başta söylemiştim, o ayrı bir konu. Çünkü kendime güveniyorum. Ama çok güzel.
0: Hırslı bir insandı.
5: Ya çok hırslı değilim ama...
0: Gerektiği yerde de yaparım.
5: Aynen öyle. Yaptım da, oldu da.
0: Ne kadar güzel.
5: İnşallah.
0: Merve Hanım, sizleri biraz daha tanımak istiyoruz. Nelerle uğraşıyorsunuz? 3 çocuk sahibiyim dediniz.
5: Evet.
0: Çocuklarınız şu anda
5: evet, yanımda.
0: Bizi izliyor.
5: 9 yaşında, 7 yaşında ve 1 yaşında bir tane daha, 3 tane kızım var. İkisi öğrenci, onların okuluyla uğraşıyorum. Bebekle evde kendim uğraşıyorum.
0: Biraz zor bir mesainiz var sanırım.
5: 7-24 bitmeyen, mesaisini bile alamadığımız, bayram tatili yok, hafta sonu tatili yok. Böyle bir hayat içindeyiz şu anlık.
0: Ama tabii çok tatlı bir hayat olması gerekir.
5: O öyle. Ona hiçbir şey sözüm yok.
0: Çok zor bir mertebe çünkü. Buradan bütün annelerin elinden öpüyoruz.
5: Bütün annelerin kıymetini anlayın. Annem ve kayınvalidem olmak üzere hepsinin ellerinden öpüyorum. Selamlar söylüyorum.
0: Bu kadar. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etabımızda. Dünyanın enleri olacak ve şarkı sözlerimiz olacak bu etap için. Efendim, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun yine ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hı-hı. Hazırsanız ilk soruma başlamak istiyorum.
5: Tamam.
0: Sorumuz geliyor. Güzel bir sorumuz geliyor.
5: İnşallah.
0: Gelsin mi?
5: Gelsin.
0: Gelsin efendim. Dünyanın en büyük numaralı ayakkabısı olarak rekorlar kitabına giren ayakkabının numarası kaçtır? Süremiz başladı.
5: 52.
0: Çık, çık, çık, çık.
5: 60.
0: Çık.
5: 80.
0: Çık.
5: 90.
0: Çık.
5: 110.
0: Çık.
5: 450.
0: 450. Doğru cevap dedim. Kestim, süremi durdurdum. 455 doğru cevap.
5: Ciddi
0: yakın
5: miyiz?
0: Tahmin ettiğiniz için doğru sayıyoruz efendim. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldular efendim. Geliyorum ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
5: İnşallah bildiğim yerden.
0: İnşallah diyelim. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran nokta nokta kapında, bekleyen dargın anıların gibi süremiz başladı.
5: Güller.
0: Biliyor musun bu şarkıyı?
5: Biliyorum.
0: Hani bence söyleyelim. Süremi durduruyorum şu anda sevgili izleyenler. Belki aklınıza gelir diye düşünüyorum. Bitimle söylerseniz. Buyurun.
5: Ay hani çok heyecan. Hani büklüm büklüm boynunda.
0: Boynunda.
5: Boynunda.
0: Hani büklüm büklüm boynunda.
5: Hani paramparça ruhumda.
0: Hani soran.
5: Gözler.
0: Gözler.
5: Gözlere mi? Gözler mi?
0: Hani soran gözler.
5: Ruh,
0: hayır, kapımda. Ama nasıl? Hani soran, bir ek ekleyelim.
5: Hani soran gözlerle.
0: Hani soran gözlerle kapında. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Merve Hanım'a gelsin efendim. İkinci sorumuzun ödülü de Merve Hanım bu şekilde kazanmış oldular. Ama bizler Merve Hanım'dan bu şarkıyı duymak istiyoruz.
5: Oo, hayır, sesin çok kötü.
0: Gayet güzeldi, ben duydum.
5: Baştan.
0: Tabii.
5: Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani solan gözlerle kapımda. Müzik olmayınca olmuyor bu kadar.
0: Evet evet. Arkadan montajlı arkadaşlar ekleyecekti ama galiba televizyonun sesini şu anda açabilirsiniz.
5: Evet evet. O ara bir kısım sonra açın.
0: Efendim, üçüncü sorumuza geçiyoruz hazırsanız.
5: Tamam.
0: İki aslan bir nokta nokta sığmaz. Süremiz başladı.
5: İki aslan.
0: Evet. Nereye sığmaz? İki aslan nereye sığmaz sevgili izleyenler?
5: İki aslan.
0: Bir şeye sığmaz.
5: Kafese.
0: Değiştirelim.
5: Mağaraya.
0: Duy, değiştirelim. Süremiz.
5: Ya hayır.
0: Süremiz.
5: Nereye sığmaz? Gönüle mi?
0: Dur. İki aslan bir posta.
5: Post. Vallahi bilmediğim yerden geldim.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim, iki sorumuzun ödülünü sizlere takdim etmek
5: teşekkür
0: istiyorum.
5: Teşekkür ediyorum.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
5: Çok güzel. Zaman geçirdim. Kızımla bir anım oldu. Katılın. Yani arkadakilere sesleniyorum. Buraya davet ediyorum sizlere. Cesaretli olun. Siz de kazanabilirsiniz.
0: Kesinlikle. Hoşçakalın efendim.
5: Teşekkürler.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
6: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
6: Ben Aylin, İstanbulluyum, evliyim. O kadar.
0: Bu kadar mı?
6: Bu kadar.
0: Aylin Hanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek rakibinize geçmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
4: Ben Uğur, Muşluyum. Çalışmıyorum.
0: Bunu ne kadar gurur asıl. Çalışmıyorum.
4: 30 yaşındayım. Bekarım, ailemle yaşıyorum.
0: Talip edin
4: İstanbul'da oturuyorum. Hani burada yaşıyorum, Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Yani gezin tam amaçlı geldim Kadıköy'e.
0: Çok da uzak bir yerdesin Beylikdüzü şu anda. Evet. Muş kadar uzak durum yani. Kadıköy'deyiz şu anda.
4: Gezin tam amaçlı geldim Kadıköy'e. Öyle de denk gelince yarışma

0: istedim.
1: Güzel oldu.
0: Çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Daha da güzel diyelim. Olacak.
1: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sevgili yarışmacılarım, şu andan itibaren rakipsiniz. Ve en fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Aylin Hanım.
2: Buyurun.
1: Elimizde butonlar var. Bir kere butona basar mısınız? Siz bastığınız zaman butondan az önceki gibi tek ses gelecek. Ve sorun bittikten sonra lütfen butona basın ki cevap hakkı sizde olsun. Siz bir kere. Aynen öyle, çift butonda. Siz de yine sorun bittikten sonra basarsanız ki cevap hakkı sizde olsun diyelim. Hazırsanız ilk soruma geçmeden önce. Aylin Hanım.
2: Buyurun.
3: Sizce kim kazanır?
2: Ben.
3: Rakibin şansı yok mu?
2: Yok. Hadi birinci bakalım. Belli. İkinci kim?
1: Evet, Aylin belki. Hanım çok iddialı şu anda sevgili izleyenler. Geliyorum sana.
0: Evet, ablamızın tecrübesi olabilir ama gençlik daha hızlı. Gençlik kazanacak bence.
1: Diyorsun.
0: Evet.
3: Rakibin şansı var mı?
0: Çok az bir ihtimal diyelim.
1: Az bir ihtimal diyorsun. İyi olan kazansın diyerek ilk soruna başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Hazırsanız bilebilirsiniz ilk etabı başlıyor. 3.917 metre yüksekliğe sahip olan Kayseri ilimizdeki coğrafi oluşumun dedim. Çift ses geldi, sorumu kestim.
0: Kayseri'de direkt Erciyes.
1: Erciyes. Nesi?
0: Erciyes Dağı.
1: Erciyes Dağı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız uğra gelsin. Efendim şu anda 1-0'lık bir puan tablomuz var. Tabii Aylin Hanım da tam cevap verecekti ama evet. Uğur biraz hızlı çıktı.
2: Hızlı çıktı evet. Genç
1: Uğur'a dikkat edelim. Çıktı. Uğur'a dikkat edelim.
2: Evet.
1: Uğur çok hızlı ilerliyor. Efendim ikinci sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Köylerindeki mantardan evlerinde yaşayan küçük mavi karakterlerin
2: Şirinler.
1: Dedim.
2: Şirinler.
1: Şirinler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aylin Hanım'a gelsin ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Köylerindeki mantardan evlerinde yaşayan küçük mavi karakterlerin maceralarını anlatan çizgi filmin adı nedir olacaktı sorumuz Şirinler. Doğru cevap, geldik üçüncü sorumuza. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaretin adı nedir? Çift ses geldi.
0: Nota.
1: Nota. Doğru cevap, kocaman alkışlarımız Uğur'a gelsin. Efendim 2-1'lik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuzdayız. Gövdesindeki veya yapraklarındaki dokularda su biriktiren, sıcak iklimleri seven dikenli bitkinin adı nedir? Tek ses geldi Aylin Hanım.
2: Kaktüs.
1: Kaktüs. Doğru cevap, kocaman alkışlarımız Aylin Hanım'a gelsin. Evet, artık son sorumuzdayız. 2-2'lik bir beraberlikle karşı karşıyayız sevgili izleyenler. Yarışmacılarımın rekabeti şu anda çok güçlü. Tabii artık bu etabın son sorusundayız. Bu soruma doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan ödüllerimizi kazanmaya başlayacak diyerek son sorumu soruyorum. Dibinde bulunan ağırlık sebebiyle hep dik durabilen oyuncağın adı nedir? Çift ses geldi Uğur. Bilemezsen rakibe geçerim. Geçiyorum.
2: Bilemedim.
1: Geçiyorum Uğur.
0: Dilimin ucunda.
1: Geçiyorum. Yapımcım geçeyim mi? Geçtim.
2: Hacı yatmaz.
1: Hacı yatmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aylin Hanım'a gelsin efendim. 3-2'lik bir puan tablomuz var maalesef. Uğur.
0: Çok kötü oldu. Dilimin ucundaydı.
1: Hacı yatmaz.
0: Söyleyemedim. Vallahi dilimin ucuna kadar geldi söyleyemedim.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim bizler Aylin Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Aylin Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Aylin Hanım, rakibiniz Uğur'u 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
2: Evet,
1: neler
2: evet.
1: Söylemek istersiniz?
2: Tamam, gençlik iyi güzel de hızlı da demek ki tecrübe de gerekiyor.
1: Uğur son dakika bastı ama aklına
2: o
1: gelmedi.
2: Hızlı bastı ama gerisini ben getirdim.
1: Evet, ne kadar da güzel oldu derim efendim. Tekrardan sizleri tebrik ederiz. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak atasözlerimiz var. Aylin Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geliyoruz ikinci sorumuza. Güncel bir şarkımız geliyor. Yine boşluğu doldurmamız gerekecek sorumuz geliyor. Köşe başlarında ilk göz yaşlarımda nokta nokta yağmurusun ıslak şehir taşlarında. Süremiz başladı.
4: Köşe başlarında, ilk göz yaşlarında, bir şey yağmurusun ıslak şehir taşlarında.

0: Eylül.
1: Eylül. Süremi durduruyorum. Doğru cevap ama ilk gözyaşlarında bir şey eklemeniz gerekiyor başına.
0: Bulamadım.
1: Gelmiyor mu?
0: 1 Eylül ya.
1: Efendim?
0: 1 Eylül.
1: 1 Eylül yağmurusun. Doğru cevap. Kocaman aşklarımız Aylin Hanım'a gelsin. Tamam. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldular. Artık geliyorum son sorumuza bu etaptaki. Sorum geliyor. Bal veren arının nokta nokta zehirsizdir. Süremiz başladı.
0: Bal veren arının iğnesi zehirsizdir.
1: İğnesi zehirsizdir. Doğru cevap. Kocaman aşklarımız Aylin Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etaptaki bütün sorulara doğru cevabı vererek ödüllerimizi de kazanmış oldu. Hemen ödülünü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız
0: dileğiyle.
1: Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı, devam mı?
0: Üst etapta hangi sorular var?
1: Güzel sorularımız var. Ödül sizde kalacak ama daha fazla kazanma şansınız var.
0: Yok, denemek istiyorum sadece.
1: Geçelim mi?
0: Geçelim.
1: O zaman 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Aylin Hanım'la birlikte artık 3. ve son etaptayız. Aylin Hanım, yüzdünüz, kuyruğuna geldiniz. Diyebiliriz bu etap için.
0: İnşallah.
1: Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta Yeşilçam'dan mı soralım, coğrafyadan mı soralım yoksa genel kültürden devam mı edelim?
0: Yeşilçam'dan soralım.
1: Yeşilçam mı? Hı hı. Peki, o zaman Yeşilçam zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta sizleri neler bekliyor efendim. Böyle uzatmak istiyorum bu zarfımı da. Efendim bu etapta bir süremiz bulunmamakta ve bizden bu etap için bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz cevaplayamadığınız veya emin olamadığınız sorularda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla aramak istediğiniz kişiyi arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli bu jokerimiz. Hazırsanız İlk sorumla başlamak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: Peki efendim, sorumuz geliyor. Kadir İnanır hangi filmde Türkan Şoray'ın karşısında zeybek oynamıştır?
0: Unuttum, dizisi de vardı onun.
1: Evet. İzlediniz mi o filmi?
0: İzledim, dizisi de vardı, hatta dizide yaptılar.
1: Joker hakkımız...
0: Joker hakkımı kullanayım
1: mı? Kime sormak istiyorsunuz efendim?
0: Bilen var mı?
1: Evet, şu anda seyirciye sormak istedi Aylin Hanım.
0: Söyleyin ama buyurun.
1: Evet, şu anda bir joker... Aylin Hanım. Sormak ister misiniz? Hemen alalım beyefendiyi buraya.
0: Evet.
1: Evet, tekrardan sormak istiyorum sizlere. Kadir İnanır hangi filmde Türkan Şoray'ın karşısında zeybek oynamıştı?
2: Her ne kadar yaşım tutmasa da Selvi Boylu Mal Yazmalım demek istiyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim, ne demek.
1: Hoşçakal. Evet. Selvi Boylum Al Yazmalım cevabını kullanmak istiyor musunuz?
0: Hayır.
1: Yoksa başka bir istemiyorsunuz?
0: İstemiyorum.
1: Peki efendim. Bir cevap alalım sizden.
0: Derviş Bey miydi?
1: Derviş Bey miydi acaba?
0: Öyle diyorum, başka
1: bir Derviş Bey yok. Cevabından emin misiniz?
0: Emin değilim.
1: Eminsiniz. Eminim. Peki efendim. Kadir İnanır hangi filmde Türkan Şoray'ın karşısında zeybek oynamıştır diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Selvi Boylum Al Yazmalım cevabı geldi ama kullanmak istemedik sevgili izleyenler. Derviş Bey cevabından eminiz dedik ve kullanmak istedik. Efendim Derviş Bey acaba doğru cevap mı? Derviş Bey. Maalesef yanlış cevap. Doğru Neydi? Cevap Dila Hanım olacaktı.
0: Ya evet, doğru. Bir hanım da evet. Neyse,
1: kardeşim. Olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim ikinci etaptaki kazandığımız ödülü tekrardan ben almak istiyorum. Hızlıca. Şöyle. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Maalesef ilk soruda elenmiş
0: oldu
1: oldunuz.
0: Benim için.
1: Ama ikinci etapta.
0: Çok güzeldi. Çok mutlu oldum ve eğlendim. Çok sağ olun.
1: Bizler çok teşekkür ederiz. Tekrardan tebrik ederiz. Ne kadar üçüncü etapta eğlenmiş olsanız da. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler. Buyurun.
3: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a arttır. Senin çırak 40.000'a katılacak.
4: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
3: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40.000'lara hazırlanacak.
4: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
3: O mübarek senin uğrun satılmaz.
5: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.

0: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
1: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
2: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
3: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah
4: canı versin. Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
5: Pehlivan bugün 18'de TV4'te.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Elan Tokyos.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi, insan kaynakları ve veri odaklı kararlar, insan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
12: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
8: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
15: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

0: Efendim Ne Yapmalı programına hoş geldiniz. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp size bizim o bilim alanımızın değerli bulgularıyla o konuyu harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz ipuçları sunmaya gayret ediyorum. Ve mümkün mertebede gerçekten hayatınızda önem arz eden konuları seçmeye gayret ediyorum. Bugün yine öyle bir konumuz var. Konumuz yalan ve ikna. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben hiç yalan söylemem hocam, benimle ne alakası var? Çevremdeki insanlar da söylemez ama öyle demeyin. Her insan günde yaklaşık 100 tane yalan duyuyor ve kendisi de ortalama 3 yalan söylüyor. Ama neden biz hiç söylemiyoruz diyoruz? Çünkü bu söylediklerimiz hep kötü yalanlar değil. Birçoğu aslında gündelik yaşamda olumlu kullanılabilecek şeyler. Yani psikoloji dünyası yalanı olumsuz bir davranış olarak ele almıyor. Yalanları türlere ayırıyor ve bazen gerçeği birazcık çarpıtmanın hayatı kolaylaştırabileceğini biliyoruz. Peki herkes gerçekten yalan söyler mi? Evet söyler. Çocuklar bile ne yazık ki yalana belli bir süre sonra alışkanlık haline getirip kötüye kullanabiliyorlar. Ama ilk başta söylenen yalanlar hem de 2 yaş civarı böyle 24 aylık, 28 aylıkken başlayabiliyor. Çocukların 2 yaşını biraz geçtiğinde gerçekleri biraz çarpıtmaya başlamasında çok da korkulacak bir şey yok. Çünkü bu onların bilişsel olarak, yani zihinsel olarak, düşünce olarak gelişimlerinin bir parçası. Her şeyi olduğu gibi görmek yerine belli bir yaş geldiğinde acaba gördüğüm şey böyle de olabilir miydi diye gördüğünün dışında bir kurguyu yapabilmesi aslında 2-2,5 yaşına gelen çocuğun bilişsel olarak bir zaferi gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Yani olaylara diğerinin gözlüğüyle bakabiliyor. Ama burada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Hangi yalanlar çocuklar için endişe uyandırmalı? Yani ebeveynler çocuklarından hangi yalanı duyduğunda korkmalı, hangi yalanı duyduğunda korkmamalı? Şimdi çocuklardan geldiğinde korkmamamız gereken birinci tip yalan, bir ödül için söylenen, kimseye zarar vermeyen türden yalanlar. İkincisi, çok fazla ceza üzerinden eğitim veren biriyseniz çocukların cezadan kurtulmak için söylediği yalanlar, yani gerçeği çarpıtmalar vardır ki bunlar da aslında bir yaşam becerisidir. Üçüncüsü, birinin iyiliği için, birini bir dertten kurtarmak için söylenen yalanlara yine biz altruistik yalanlar deriz. Bunlar kendime menfaat sağlamak için değil, sevdiğim birini zor bir durumdan kurtarmak için gerçeği çarpıtmak anlamına gelir ki bunlara da çok tehlikeli yalanlar değildir. Ama bir tür yalan var ki işte bu tür yalan tehlikeli. O da sırf başka birisine zarar vermek için. Sırf sevmediği birini zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar var ki işte çocuklarınızdan bu yalanları sıklıkla duymaya başladığınızda işte o zaman bir yardım alabilirsiniz. Çünkü bu çocuğunuzun empatiyle ya da vicdanla ilgili bir derdi olduğunu gösterebilir. Yani birine zarar veriyor ama o zarar verdiği kişinin bu yalan neticesinde nasıl hissedeceğine ve nasıl bir duygu yaşayacağına yeterince önem vermiyor. Yani biraz vicdansız davranışları öngörmemize neden olabilir. Peki bu yalan ve iknayı bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Burada enteresan bir kavram var. Yani birisi sizi yalan söyleyerek ikna ettiğinde işte burada dolandırıcılık kavramı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ülkemizde türlü türlü dolandırıcılığı görmek mümkün. Hatta emniyetten sık sık bize mesajlar geliyor. Arayıp da sizi şöyle böyle kendisini tanıtan insanlara itibar etmeyiniz çünkü emniyetten böyle bir mesaj gelmez diye. Aman dikkat! Özellikle bu telefon dolandırıcılığı yalanın ve iknanın bir yerde gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkar. Size bir sır vereyim mi? Bu dolandırıcılar en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz yalanlarında? Size bir hediye çıktı. Size bir ödülümüz var. İşte insanoğlunun zihni ödül almayı, Aslında bir zor elde edilecek bir şeye kolaydan ulaşmayı o kadar çok seviyor. Ve bunun için öyle kodlanmış durumda ki ne zaman bir ödül uzatılsa bize ne yazık ki dolandırılma ihtimalimiz de artıyor. O yüzden size bir ödül verildiğinde ya da tebrik ederiz bunu kazandınız dendiğinde şöyle bir mantık çerçevesinde bu durumu düşünün. Gerçekten bunu kazanacak, hak edecek bir şey yaptım mı? Ya da bunu bana neden veriyorlar? Tebrik ederiz cep telefonu kazandınız. Tebrik ederiz bir yerden bir araba kazandınız ama vergisini ödemeniz lazım. Aman bu tür dolandırıcılıklara dikkat. Bunlarda hem ikna var hem de yalan var. Ve biz psikolojik olarak belli hassasiyetlere sahip olduğumuz için de bunlar kullanılabiliyor. Peki bu tür dolandırıcılıklara engel olmak, hayatımızda yalanları yakalayabilmek için belli beceriler geliştirebilir miyiz? Yani birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum sokak röportajlarımız. Biz her zaman sokağa çıkıp bazı zorlandığımız yerleri size sormayı tercih ediyoruz. Çünkü oradan gelen, sizden gelen bilgiler bizim için her zaman değerli. Ve şunu sorduk bu sokak röportajımızda. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Soru zor. Bakalım ne tür cevaplar geldi. Şimdi kulağımız sizde efendim. İzliyoruz.
1: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
2: Mimiklerinden, gözlerinden anlarım.
3: Gözlerine bakarak.
4: Göz bebeklerini büyütürse o şekilde anlarım ve mimik hareketleriyle.
5: Mimiklerinden anlarım. Genelde yüzü bir hareketlenir, vücudu da biraz hareketlenir. O şekilde anlarım yani.
6: Gözlerinden anlarım. Genelde hal ve hareketlerinden anlarım.
7: Yüz ifadesinden.

0: Sa demek ki arkada çevirdiği bir şeyler vardır ki inandırmaya çalışıyordur.
1: Çok uçuk şeyler söyler sanırım.
2: Vallahi az değilsiniz. Sorduğumuz herkes yalanı anlayabileceğini düşünüyor. Ama gerçekte öyle mi? Hayır. İnsanoğlu yalan söylendiğini anlamak konusunda çok da becerikli bir tür değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki de yalanları anlamamız gerekiyor. Belki de yalanlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Kilo almış mıyım diyor diyet yapan bir kişi. Evet. Kilo vermiş miyim diyor ya da çok kilolu. Ya hayır çok kilolusun dersen ilişkini bozabilirsin. Diyorsun ki ya ne kadar incecik kalmışsın. Ya da uzun süredir konuşmadığınız biri arıyor. Tam ben de seni arayacaktım. Biri arıyor cevap vermiyorum. Telefon odadaydı. Aslında yaşınızı söylüyorsunuz birine yaş 30'ların üzerine çıktıysa. Ya hiç göstermiyorsunuz. Bu yalanlar aslında gündelik hayatı sürdürebilmemizi de sağlıyor. O yüzden insanoğlu kendisine yalan söylediğini o yalana inanmak istemiyorsa pek de kolay yakalayamaz. Peki neler var söylediğiniz? Normalden farklı hareket etmesi cepte. Yalan söyleyen kişi kaygılanacak, heyecan duyacak. Ya yakalanırsam diyecek normalden farklı davranabilir. Mimikler doğru değişebilir. Gözler, göz bebeklerinin büyümesi mesela. Yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine mi bakar yoksa gözlerini kaçırır mı? Bakınız bulgular çok enteresan. Şimdi çoğunuz şunu dediniz. Gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Hayır, böyle değil. İnsanlar yalan söyleyen kişinin gözlerini kaçıracağı bilgisine sahip olduğu için yalan söylediğim anlaşılmasın diye özellikle gözlerinizin içine bakarlar yalan söylerken. Burada kritik nokta şu. Gözlerinizin içine bakılır ama bu normal konuşmadaki normal bir göz teması olmadığı için size samimi ve sıcak gelmez ve rahatsız eder. Yani yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine öyle bir bakar ki o bakış gündelik hayattaki normal göz temaslarından farklıdır. Aşırı hareketlilik, evet, yakalanmak korkusu, heyecan, suçluluk bunlar biraz daha hareketlenmeye neden olabilir. Doğru. Yüz ifadesi, kolların şekli bunlar gerçekten de yalanın yakalanmasını kolaylaştırabilecek şeyler. Ama yalanı yakalamak büyük oranda profesyonel bir şey. Ne olabilir? Mesela burunla oynamak. Yalan söylediğimizde çevreyle bağlantı kurmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi çevredeki koku zerrelerini daha iyi yakalayabilmek. Bunlara feromon diyoruz. Feromonlar dediğimiz şey çevrede olup bitenlerle ilgili burun yoluyla bize bilgi gönderen kimyasal tanecikler. İşte bunları daha iyi yakalayabilmek için burun kıllarımız sertleşiyor. Bu feromonlar takılsın diye. İşte aslında böyle bir bilimsel gerekçeyle çok da nedenini bilmesek de yalan söyleyen kişilerin eli burnuna gider, burnunu biraz karıştırır. İkinci olay, yalan söyleyen kişi elinde bir obje varsa sizinle arasına sokar ya da bir adım geriye doğru gider. Bu da bilimsel olarak yapılması engellenemez bir şeydir. Çünkü yalan söylediğinizde hissettiğiniz suçluluk, kaygı ve ya yakalanırsam korkusu zihnimize oradan uzaklaş, kaç mesajı gönderir. Kaçma mesajı geldiğinde de yapacağımız hareket birazcık geriye gitmek ve elimizdeki objeyi yalan söylediğimiz kişiyle aramıza sokmaktır. Ama bunlar tabii ki sizin gündelik hayatınızda kullanmanızın zor olacağı bir takım öneriler. Genelde profesyonel dünyada biz bu mesleği yapan insanlar bunları kullanıyoruz. Konuşma değişir, evet. Size bir sır daha vereyim. Aman kulağınıza söyleyeyim bunu. Yalan söyleyen kişilerin o şivelerini, varsa bir şiveleri, yalan söylerken daha çok kullandıklarını çalışmalar ortaya koyuyor. Yani yalan söyleyen insanlar daha şiveli konuşuyorlar. Neden mi? Çünkü şiveden genelde kişiler rahatsız olduğu için zihinlerindeki bir kısım aman şiveme dikkat edeyim, ben de bir İstanbul beyefendisi gibi konuşmaya devam edeyim gibi düşünürken yalan söylemenin heyecanı zihnimizde bunu kontrol eden mekanizmayı devre dışı bırakıyor ve şiveler artıyor. İkinci soruya geçelim. Peki, yalan yakalarız diyorsunuz, yalanı yakaladınız. Birisi size yalan söyledi. Peki, biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? İşin bu tarafı da önemli. Sorduk size. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Gelin bakalım ne cevaplar gelmiş.

0: Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız?
1: Kızarım. Daha sonra doğrusunu isterim.
2: Anladığımda onu uyarırım veyahut onun yanından giderim.
3: Nasıl bir yalan olduğuna bağlı ama biraz güvenim kırılır tabii ki yani haliyle.
4: Önceden olsa çok kızardım da şimdi sadece bakıyorum öyle. Şey denilmiyor.
5: Hiç söylememiş gibi devam ederim. Menfaatim için.
6: Karşılık veririm galiba. Yalan söylerim.
7: Genelde bunu ortaya çıkarmaya çalışırım.
8: Kırılırım ona karşı, güvenim azalır.
9: İnanmış gibi yaparım. Devam ederim yoluma. O inanırsa inanır zaten inandığıma.
10: O insan benim için ölmüştür.
11: İkinci kez onunla zaten hiç muhatap olmam.
0: Belli etmem yalan söylediğini. İkinci kez yalan söylediğinde bu sefer ona karşı söylerim yani. Niye yalan söylüyorsun falan diye.
12: Yani onunla iletişimi keserim.
5: Yani genelde ben yüzüne vurmam ama görüşmeyi azaltırım.
13: Evet, şimdi neler neler var. Güvenme, ona artık bir daha güvenmem. Ona kızarım. Onu terk ederim. Umursamam, artık yalana o kadar çok alıştım ki. Şayet menfaatim gereği ise yalanı hiç anlamamış gibi yaparım. Bana yalan söyleyen kişiye ben de yalan söylemeye başlarım. Aslında söylenen şeyler ne kadar da çözüm odaklı ama bir yandan da ilişkilerin gücünü azaltan türden şeyler. Artık ilişkimi keserim, terk ederim, bırakırım yerine biraz daha yapıcı çözümler aramakta fayda var. Ama tabii ki cevapların her türlüsü güzel sizden gelen. Şimdi gelelim zarf sorumuza. Zarf sorumuz, her bölümde sizden gelen sorulardan birini cevaplamaya çalışıyorum. Burada soru şu. Çocuğum daha 4 yaşında ama yalan söylüyor, ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. 4 yaşındaki çocuk nasıl da yalan söyler? Demeyeceğim tabii ki. Çünkü 4 yaşındaki her çocuk yalan söyler. Bu oyuncağa dokunma isimli deney, daha önce başka bir ne yapmalıyım programında anlatmıştım. Çocuklara oyuncakla dolu bir odaya davet ediyorlar ve diyorlar ki bütün oyuncaklar senin ama şu oyuncağa sakın dokunma. Sonra odadan çıkıyorlar ve bir aynalı odadan izleniyor o çocuklar. Hemen hemen hepsi dokunma denen oyuncağa gidip dokunuyor. Sonra odaya girip tekrar çocuğa soruyorlar. Oyuncağa dokundun mu diye. Ve hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Olası bir cezadan kaçmak için. Buradaki sorun çocuğa neden o oyuncağa dokunmaması gerekliliğinin anlatılmaması. Siz kurallarınızı doğru koyar, kurallarınızı çocuğunuza güzelce anlatır, onu sadece ödül ve ceza ile davranışlarını değerlendirmez, evde konforlu ve huzurlu, çok yargılanmayacağı bir ortam oluşturursanız, 4 yaşınızdaki çocuk, 4 yaşındaki çocuğunuz yalan söylemeyi bırakacaktır. Az yalanlı, dürüst, güven dolu bir hayat yaşamanızı, bu haftanızın bu şekilde geçirmenizi ve bugününüzün de pırıl pırıl bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim, hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereye gideceğiz, nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Riva'ya gideceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Kavacık'ta öncelikle başlasın. Sonra Riva'ya yolculuğumuz başlayacak zaten.

Şimdi İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kavacık'tayız şu anda. Kavacık belediye otobüsleri terminalindeyiz, onu söyleyeyim. Buradan Cumhuriyet Köyü'ne, Zerzevatçı Köyü'ne, Poyrazköy'e, Riva'ya, yani istediğiniz her yere hemen hemen otobüs olduğunu söyleyebilirim. Sadece İstanbul kartınızın olması yeterli. Toplu taşımayla nasıl gidebilirim diye soruyorsanız. Kavacık'taysanız ve Riva'ya gidecekseniz özel araçla Riva sapağından döndükten sonra Kavacık'ta Riva en fazla yarım saat. Onu söyleyebilirim size. Eğer Anadolu yakasının başka bir yerinden giderseniz, isterseniz Kavacık sapağından, isterseniz Beykoz üzerinden ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün oradan Riva'ya çok kolay bir şekilde kendi aracınızla gidebilirsiniz. Navigasyona yazıyorsunuz zaten. Hop, Riva'dasınız. Hanımefendi konuşuyor oradaki, sağa dönün, sola dönün diye. Riva'dasınız. Biz bugün kendi aracımızla Kavacık'tan Riva'ya gideceğiz. Toplu taşımayla nasıl gideceğinizi anlatayım. Kavacık'taki belediyeye bağlı o otobüslerle birlikte buradan 137 numaralı otobüse biniyorsunuz. 7.50'den sabah 19.40'a kadar otobüs varmış. Dilerseniz Beykoz'dan Riva'ya geçebilirsiniz minibüslerle. Avrupa yakasından İstanbul'da olup Avrupa yakasından Riva'ya gitmek isteyenler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kavacık çıkışından çok kolay bir şekilde gidilebilir Riva'ya ya da Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü'nden Riva'ya çok kolay bir şekilde gidilebilir. Ben Riva'ya gideceğim ama Riva'ya gitmeden önce Kavacık'tayız. Kavacık'ta sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Pide yiyebileceğiniz çok güzel bir yere götüreceğim. Riva'ya gitmeden önce bir karnımı doyurayım. Özel araçla gideceğiz dedik. Önce pideciye gidelim. Sonra zaten arabanın içinden sizleri karşılayacağım. Ama önce sizi 21 yıllık 10 numara bir pideciye götürüyorum. Hadi gelin.

Riva'ya gitmeden biraz önce de söylemiştim zaten, Kavacık'ta pide yiyeceğiz. Bu pideci bayağı ünlü bir pideciymiş. Kavacık'a gelen buradan pide yemeden gitmiyormuş. Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeyiz. Burada hem Karadeniz pideleri var hem de yöresel yemekleri var sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. Pideleri gerçekten çok güzelmiş. Tabii içeri gireceğiz, yiyeceğiz bakalım nasıl olduğuna bakacağız. O zaman hep beraber içeriye girelim bakalım. Pidelerin nasıl olduğuna. Hadi gelin.

Trabzon peynirli pidem geldi. Şöyle Hamsiköy sütlacım geldi. Birazdan şimdi Laz böreği de isteriz ki ben gerçekten Laz böreğini çok severim. Mısır ekmeğimiz geldi. Şöyle bakın karışık bir tabak yaptırdık. Karadeniz yemeklerini tekrar belirteyim. Nerede yerim, nerede lezzetli yerim diyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Şimdi ben açıkçası sütlaç o kadar güzel duruyor ki sütlaçla başlayacağım. Ayberk de bakıyor o kadar şeyin içinde sütlaçla mı başlayacaksın diye. Oo yeni pişmiş çok lezzetli. Sonra ortaya gelen karışık yemeklerden başlayacağım.

Eski bir Rum köyü olan ve Çayazı olarak da bilinen Riva Meydan'dayız şimdi sevgili seyirciler. Yaklaşık Kavacık'tan yarım saat süren bir yolculuk sonrasında Riva'ya ulaştık. Riva'ya geldiğiniz zaman hafta içi biraz daha az nüfuslu bir yer sizi karşılayacak. Ama hafta sonu hafta içine nazaran biraz daha kalabalık bir yer sizi karşılayacak. Çünkü Riva'da denize girilebiliyor. Hemen arka tarafımızda mesela Riva plajı var. Burada birçok plaj var. Hanımlara özel de plaj olduğunu söyleyebilirim. Riva Meydan'dayız şu anda. Meydanda yapabileceğiniz, yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz birçok yer var. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında konaklayabileceğiniz hem oteller hem de pansiyonlar var. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'a hemen Riva Kalesi'ni göreceksiniz karşı tarafınızda. Şimdi birazdan Riva Kalesi'ne gideceğiz ama önce siz bir şöyle buralara göz atın. Riva nasıl bir yer? Bir bakın ki İstanbul'un kaçamak yapmak için, tatil kaçamağı yapmak için en sakin yerlerinden biri olarak söyleniyor Riva.

0: Şu anda Riva Kalesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Alberk size gösteriyor. Bu kaleye girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Riva'ya geldiğiniz zaman Riva Meydan'da hemen yukarıya çıkarken sağ tarafta bulunuyor Riva Kalesi. Riva Kalesi dereyle Karadeniz sularının birleştiği tepede yer alıyor. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle Riva Kalesi'ne siz göz atarken ben de Riva Kalesi ile ilgili bilgileri sizlere aktarayım.
1: Karadeniz'den Riva Deresi'ne girişi kontrol etmek amacıyla Cenevizliler tarafından kurulduğu tahmin edilen Riva Kalesi'nin biri yıkık, iki burcu bulunuyor. Kale Osmanlı döneminde Revan Kalesi olarak adlandırılmıştır. Riva Kalesi'nin yapıldığı tarih tam olarak bilinmiyor. Ancak yapısı ve kullanılan malzemenin detaylarına dair yapılan araştırmalar kalenin Cenevizliler tarafından yapıldığını doğrular niteliktedir. Osmanlı döneminde de kullanıldığı tahmin edilen kalenin öncelikli amacının düşman gemilerinin Riva Deresi'nden girerek İstanbul'un arkasından asker indirmesini engellemek adına gözlem yapması olduğu düşünülmektedir. Riva Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde yer alan kale adeta Riva'nın sembollerinden biri. Her ne kadar yıkılmış ve bakımsız durumda olsa da Riva'nın tarihini bize aktarıyor.

Riva'ya geldiğinizde, meydana geldiğinizde şöyle bir alternatifiniz daha var. Hemen meydanın oradaki plajı kullanabilirsiniz. Otoparkı mevcut ve tabii ki denize girilecek alanları var. Kendi şemsiyeniz var. Eğer isterseniz buradan şezlong da kiralayabiliyorsunuz. Plaj voleybolu oynayabiliyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. Riva'da denize girilebilecek birçok koy var. Bu koylardan birkaç tanesini sizlere bugün götürmeye çalışacağım açıkçası. Hanımlara özel plajın da olduğunu söyleyebilirim. Belirli günlerde hanımların kullandığı plaj var. Yani yaz aylarında buraya geldiğiniz zaman ben sadece hanımların kullandığı plajı kullanmak istiyorum diyorsanız belirli günlerde o plajı kullanabilirsiniz. Onun dışında buraya gelenler, Riva'ya gelenler daha çok denize girme amaçlı geliyorlar. Riva'da ben ne yaparım, ne ederim diye düşünüyorsanız meydanda dediğim gibi sadece kale, derede tekneyle gezinti ve dere kenarlarında bir şeyler yiyip içebilirsiniz.

Riva'ya gelip de Riva Deresi'nde tekne turu yapmadan dönmek olmaz açıkçası. Şimdi karnımızı doyurduk, meydanda biraz gezdik ve Riva'da tekneyle derede tur atacağız.

Sevgili seyirciler, Riva Denizi'nde tekneyle geziyoruz şu anda. İstanbul'un içindeyiz. Sanki İstanbul'un aslında dışında bir tatil yerinde gibiyiz. Şunu söyleyebilirim size. Riva Deresi Karadeniz'le birleşiyor. Onu söyleyebilirim size. Tam birleştiği noktadan biz dönüş yapıyoruz. Şimdi derenin üstünde gezeceğiz. Derenin üstünde gezerken birçok küçük ev görebilirsiniz. Bunlara yüzen ev deniliyor. Birazdan göstereceğim size zaten. Böyle sessiz, sakin, ben tatil yapamadım. Acaba nereye gitsem arkadaşlarımla ya da sevdiğim insanla diye düşünüyorsanız yüzen evi tercih edebilirsiniz. Örneğin bir yüzen ev hemen sol tarafımızda. Şimdi kameraman arkadaşım Ayberk gösterecek size. Mesela bu yüzen ev şu an temizleniyor. Akşama bunda evlilik teklifi yapılacak. Buraya geldiğinizde bütçenize göre birçok tekne kiralayabilir ya da yüzen evlerden kiralayabilirsiniz. Riva Deresi'nde birçok yüzen ev göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Bir de şuna ekleyeyim mutlaka. Buraya birçok gelin, damat fotoğraf çektirmeye geliyor dere kenarında bulunan iskelelerde. Siz de sevdiğinizle birlikte fotoğraflarınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Riva Deresi'nde bulunan iskelelerin oraya gelip fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka yapılacaklar listenize Riva'da, derede gezmeyi ekleyin. Hatta şöyle oturup ayaklarınızı serin sulara sokmayı bile listenize ekleyin. İstanbul'un içinde aslında paha biçilmez, bize verilen en güzel hediye Riva.

arada Riva Deresi ile ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Riva Deresi en fazla kuş türüne ev sahipliği yapan dere. Sahili en uzun yer. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman diğer Şile'ye ve Ağva'ya nazaran sahili en uzun yer Riva. O yüzden zaten genellikle tatilcilerin tercihi Riva'dan yana oluyor.

0: sizden daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
0: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hiç mazeret dinlemem.
0: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Madem has peşindeysen.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
7: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Programın başında da söylemiştim. Tatile gidemeyenler, sessizlik, sakinlik isteyenler genellikle bu yüzen evleri tercih ediyorlarmış. Riva'yı zaten genellikle o yüzden fazlasıyla insanlar tercih ediyorlarmış. Riva'ya gelmişken de ben mutlaka yüzen evde olmak istiyorum. Yüzen evde keyifli bir akşam geçirmek istiyorum. Sevdiğim hanımla, beyle ya da arkadaşlarımla diyorsanız siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi yukarıya çıkalım, nasıl bir hazırlık yapıldığını görelim. Şimdi yüzen evin içine girdik. Bence gayet güzel. Sen ne düşünüyorsun Ayberk? Ayberk de gerçekten güzelmiş dedi. Arkadaşlarımla keyifli bir gün geçirebilirim buradan dedi. İki katlı yüzen ev. Şimdi şöyle merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Tuvaleti, banyosu da var içinde bu arada, onu da söyleyeyim. Mutfağı da var sevgili seyirciler, onu da söyleyeyim size. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Bu arada bizim programı izleyip gelenlere de indirim yapılabileceğini söylediler. Yukarıya çıkalım, bir de yukarıya bakalım. Bakalım yukarısı nasılmış. Buraya geldiğiniz zaman...

Burada konaklayabilirsiniz sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Ayberk şu an sizlere gösteriyor. Hemen şöyle dışarıya çıkalım. Dışarıda da görmüş olduğunuz gibi akşam yapılacak olan organizasyon için hazırlıklar var. Bir evlilik teklifi organizasyonu var akşam burada. Mumlar yanacak, romantik bir şekilde yemekler yenecek ve seven sevdiğine sevdiğini söyleyecek evlilik teklifi olacak. Şöyle sizi burayla baş başa bırakayım, daha sonra görüşelim.

sevgili seyirciler, günüme Anadolu Hisarı'nda devam etmek istedim. Hiva'dan çıktık, Anadolu Hisarı'na geldik. Takıları, küpeleri, her şeyi çıkardım, attım, birazcık da daraldım. Şimdi burada da Riva'da olduğu gibi nefes alacağız. Şimdi Anadolu Hisarı iskelesinin önündeyiz. Hemen şöyle iskelenin oraya gidersek, düşüyordum ben de. İskelenin sefer saatlerini şöyle göstersin hemen kameraman arkadaşım Recep size. Üsküdar Anadolu Kavaisinye Çengelköy Link attı. Emirgan Bebek attı. Bebek Emirgan attı. Burada hafta içi, hafta sonu hareket eden vapur saatleri yazıyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra, ki kameraman arkadaşım Recep şu an sizlere saati gösteriyor. Buraya vapurla gelmenin yanı sıra sevgili seyirciler, buraya minibüs ve otobüslerle de gelebilirsiniz. Şimdi Recep size Anadolu Hisarı iskelesini gösterirken, vapur iskelesini gösterirken, ben de size Anadolu Hisarı vapur iskelesiyle ilgili biraz bilgi vereyim. Anadolu Hisarı'nın ilk vapur iskelesi 1851-1854 yılları arasında Boğaziçi'nin en dar yerinde Rumeli Hisarı'nın karşısında Hisarönü denilen yere inşa edilmişti. İskele 1905'te yıktırılarak yine ahşap bir iskele binası olarak bugünkü yerini inşa edilmiştir. Bu iskele bugünün iskelelerinin benzeri olup 3 bölüm halindeydi. İskelenin vapur yanaşma yerinin uzunluğu 21 metre, genişliği 8 metredir sevgili seyirciler. Şunu da söyleyeyim, buraya geldiğiniz zaman vapurla burada oturup bu güzel kuşları besleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen vapur iskelesinin yan tarafında bulunan şöyle aile çay bahçesinde oturup Boğaz'ın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Ha bu arada Anadolu Hisarı'nda ziyaret edebileceğiniz o kadar çok kafe var ki illa burada oturmak zorunda değilsiniz. Başka kafelerde ya da restoranlarda oturup bir şeyler de yiyebilirsiniz. Biz birazdan size alternatifleri göstereceğiz zaten.

Anadolu Hisarı güzelce hisarı olarak da biliniyor sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde hem ara sokaktaki renkli evlerin yanı sıra tabii ki oralara da gideceğiz ama önce sahil kısmındayken sahildeki yalılardan bahsetmek istiyorum ben. Anadolu Hisarı hemen Rumeli Hisarı'nın karşı tarafına yapılmıştır ve Boğaz'ın en dar kısmında yer almaktadır. Bu bilgiyi sizlerle paylaşabilirim ve hemen şunu ekleyebilirim bu bilginin yanı sıra. Anadolu Hisarı Boğaz'ın incisi yalılarıyla Boğaz'ı ayrıca renklendiren güzel semtlerimizden biri. Buraya geldiğimiz zaman Körfez Caddesi'ndeki kafelerde oturabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz cadde Körfez Caddesi. Birazdan kameraman arkadaşım Recep'le kafelerin birinde zaten oturacağız. Şimdi siz şöyle Körfez Caddesi'ne bir göz atın. Biz de ara sokaklardaki evlere göz atalım. Sonra da Anadolu Hisarı ile ilgili biraz sizlere tarihi bilgi verelim.

0: Şimdi ben yolda yürüyordum. Yalılara şöyle bir göz attım. Aa ne kadar ihtişamlı yalılar. Anadolu Hisarı'nın yalıları da bir başka güzelliği içimden geçiriyordum. Sonra bu güzel ablamız da meyve suyunu yudumluyordu. Dedim ki doğma büyüme Hisarlı mısınız dedim. Hisarlıyım dedi. O zaman isim?
1: Seyhan.
0: Seyhan ablacığım anlat bana Anadolu Hisarı'nı.
1: Çok tarihi bir yer Anadolu Hisarı.
0: Değil mi?
1: Tabii canım çok eski. Eski tarihi Hisar kalelerimiz var. Fatih Sultan Mehmet'in çıktığı kaleler.
0: Başka?
1: Küçük su çayırımız var.
0: Başka? Anadolu Hisarı'nda neler yapıyorsun bütün gün? Burada insan çıkmıyorum. Yaşlanmaz çünkü Anadolu Hisarı'nda.
1: Pek dışarıya çıkmıyorum.
0: Neden?
1: Ya bir de bu Covid'den dolayı da korkuyorum.
0: Tamam.
1: Yaşımdan itibaren. Ondan sonra ben çıkmak istemiyorum. Evimde oturuyorum. Set üstünde oturuyorum.
0: Yani evinin manzarası yetiyor mu sana?
1: Yetiyor.
0: Peki doğma büyüme Hisarlısın.
1: Hisarlı değilim. Göksulu'yum aslında.
0: Göksulu'sun.
1: Ama yani Hisar çok eskileri tanıyorum.
0: Çok eskileri tanıyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Peki burada tarihi fırın var mı? Bizim gitmemiz gereken bir yer var mı? Şimdi birbirinden güzel kafeler açılmış Körfez Caddesi'nde.
1: Onlar yeni hep. Hep yeni. Burada açılanların hepsi yeni. Eski hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Hepsi yeni.
0: Kalmadı mı?
1: Kalmadı. Sonra tarihi fırın yok. Tarihi fırın yok. Eskiden Göksu'da vardı, kapandı. Başka fırınlar var. Tarihi değiller.
0: Peki sen Anadolu Hisarı'na gelmek isteyenlere neler söylemek istersin? Belki bizi izleyenler, izleyicilerimizden bazıları Anadolu Hisarı'na hiç gelmemiştir.
1: Gelsinler, görsünler tarihi yerimizi. Nezih bir yer Anadolu Hisarı. Çok nezih.
0: Ben de burada yaşamak isterdim açıkçası. Sen kameraman arkadaşım Recep'e de sorayım. Recep de ben de burada yaşamak isterdim dedi. Vallahi bir anda seni gördüm. Çöktüm yanına hemen Seyhan ablacığım. Sen de bizimle konuşmayı kabul ettin. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: pazar
1: ederim.
0: Alışverişini de yapmışsın.
1: Yaptım.
0: Bütün her şeyi de almışsın. Peki Anadolu Hisarı'nın pazarı var mı?
1: Hayır yok kalktı.
0: Kalktı mı?
1: Kalktı.
0: Sen de hangi pazara gittin?
1: Kavacık'a
0: gittin. Peki o zaman sana afiyet olsun aldıklarından. Kendine iyi bak. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Hep beraber inşallah. Canım.
0: Şimdi biz Anadolu Hisarı'nın biraz ara sokaklarında kaybolalım. Tabii Seyhan ablayla biraz da kamera arkasında sohbet edeyim ben. Sonra tarihi evlerin arasında
1: çok.
0: Biraz kaybolalım.
1: Arkalarda çok
0: evet, çok güzel evler var.
1: Tabii.

Anadolu Hisarı'nda Burç Sokağı'na girdiğiniz zaman sizi böyle upuzun merdivenler karşılıyor. Bu merdivenlerden yukarıya çıktığınızda da tarihi evler var. Hemen kameraman arkadaşım Recep'in arkasında da birbirinden güzel tarihi evler var. Şimdi bu merdivenlerden çıkalım ve tarihi evlerin arasında biraz kaybolalım.

Anadolu Hisarı'nda İnönü Caddesi burası. Dar sokakları, Arnavut kaldırımlarıyla sanki farklı bir yerde gibiyim sevgili seyirciler. Eğer fotoğraf çekmeye merakınız varsa, böyle tarihi evleri dışarıdan bakmayı seviyorsanız mutlaka Anadolu Hisarı'nın sokaklarını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum ben açıkçası. Ki İnönü Caddesi daha böyle yukarıya doğru devam ediyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olabilir Anadolu Hisar açıkçası. Ben öyle hissettim şu anda. Anadolu Hisarı'na geldiğiniz zaman mutlaka Muhaşşi Sinan Camii'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim sevgili seyirciler.

Bu tarihi bir camidir. Muhaşi Sinan tarafından yapılmıştır bu cami. Başta mescit olarak inşa edilmiştir. Ve bu yapının minberi Mahmut Dede Efendi tarafından 1703 yılında koyularak mescit camiye çevrilmiştir. Peki cami nerede Anadolu Hisarı'nda? İnönü Caddesi ile Setüstü Sokağın hemen başında yer alıyor Muhaşi Sinan Camii.

Şimdi artık bir soluklanma vakti Anadolu Hisarı'nda. Şu yazı benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Ki ne kadar doğru bir yazı. Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil. Sevdiğiniz insanlara vakit ayırın diyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum yani. Konuşursam bunun altından çok şey çıkar çünkü. Şimdi çok güzel bir yer gördüm. Aslında buraya oturup bir çay keyfi yapmak istiyordum ama içeriye mutlaka girmek istiyorum. Buranın özelliği buradaki her şeyin doğal olması. Yıldız, şarküteride zaten her şey doğaldır diyeceksiniz ama bu şarküteri bildiğiniz şarküteri değil. İlk kez hayatımda gerçekten de böyle bir şarküteri görüyorum. Örneğin şöyle baktığımızda domates salçasını, menemen sosunu köydeki hanımefendiler yapıyorlar ve buraya gönderiyorlar. Şöyle paketleniyor ve burada satışa sunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra şöyle ilerlediğimizde örneğin Antep'ten geliyor. Çörek yotu yağı Antep'ten geliyor. Onun dışında işte şöyle bakıyorum hemen dut pekmezi var. Fıstık ezmesi var. Burada her şey yerinden geliyor sevgili seyirciler. Ve burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz gerçekten de. Aradığınız her şey %100 doğal, %100 organik ve her şey kendi yerinde. Bu şarküteri o kadar çok hoşuma gitti ki açıkçası hiç gitmek istemedim ve burada kahvemi yudumlamak istedim. Sağ olsunlar bize de kahve ikram ettiler. Recep'le birlikte şöyle Recep'in kahvesini de göstereyim. Kahvemizi içiyoruz. Körfez Caddesi'nde yalılara karşı şöyle muhteşem görkemli yalılara da bakıyoruz aynı zamanda. Şimdi biraz Anadolu Hisarı ile ilgili bilgi vermek gerekirse Anadolu Hisarı Göksu Deresi'nin İstanbul Boğazı'na döküldüğü yerdedir sevgili seyirciler. Peki Anadolu Hisarı kaç bin metrekarelik bir alana kurulmuştur? 7000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur sevgili seyirciler Anadolu Hisarı. O zaman biraz Anadolu Hisarı'ndan bahsedelim. Siz şöyle Anadolu Hisarı'na göz atarken.

Göksu Deresi İstanbul Boğazı'nın Anadolu Hisarı'ndan dökülen deresi. Şöyle Göksu Deresi'ne bakıyorum da sevgili seyirciler. Osmanlı Padişahı Sultan 4. Murat o dönemde Kandilli'ye uzanan Servi Ormanları'na ev sahipliği yapması nedeniyle Göksu'ya Gümüş Servi adını vermişti. Şu an kameraman arkadaşım Recep zaten sizlere gösteriyor. Göztepe'nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana geliyor ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizerek Küçük Su Çayırı denilen düzlüğün kuzey kenarında denize dökülüyor Göksu Deresi. Göksu Deresi'ne geldiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Hemen derenin iki tarafında da bulunan kafe ve restoranlarda boğaza karşı yemek yiyebilirsiniz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Hemen derenin üstünde bulunan teknelerle tekne turu yapabilirsiniz. Boğaza yolculuk yapabilirsiniz. Sanki buraya geldiğiniz zaman İstanbul'da değil de küçük bir sahil kasabasındaymış gibi aslında kendinizi hissediyorsunuz. Ayrıca kanoda yapabilirsiniz buraya geldiğinizde diyelim ve sizi bu güzel Göksu Deresi'nde baş başa bırakalım. Ha bir de unutmadan şunu söyleyeyim.

diyeyim. Buraya hafta sonu geldiğiniz zaman bu restoranlarda ve kafelerde oturacak yer bulamayabilirsiniz. O yüzden gelmek istiyorsanız hafta içi gelmenizi tavsiye ederim. Eğer güzel bir manzaraya karşı oturup keyif yapmak isterseniz.

Yıldırım Beyazıt'ın 630 yıllık mirası, İstanbul'un fethinin ilk habercisi Anadolu Hisarı Kalesi. Sevgili seyirciler, bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Riva'da başladık programımıza ve Anadolu Hisarı'nda programımızı sonlandırıyoruz. O zaman benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gül mese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öptüm. Hoşça kalın.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

0: Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve

0: Viyana'ya vedayı harika bir öğlen yemeğiyle yapıyoruz. The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinitzel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.
0: İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Avusturya turumuzda 3. gün bugün ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladming'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler. Tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planayı'ya tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planayı

kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planay'da birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planay'ın dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Schladming, bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani. Burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: Biz kayak yapmayacağız ama kayakçılar buraya geldiklerinde malzemelerini nereden alıyorlar? Gelin birlikte görelim. İşte ekip arkadaşlarımız Planay zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var, orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi, bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
0: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz, çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. Ah işte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer burası, Planayı, ve bizler de buradayız.

0: yeni bir gün, yeni bir heyecanla birlikteyiz ve 4 yarışmacımız da bizimle beraber. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Seçil Konak, 39 yaşındayım. Teknoloji sektöründe insan kaynakları alanında çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Az önce kuliste arkadaşlar tarafından bir miktar korkutulmakla beraber büyük bir heyecanla yarışmayı 4 gözle bekliyorum.
0: Nasıl bir korkutma?
1: Biz artık iyice hani burada uzmanlaştık, güçlüyüz, kendimize güveniyoruz.
0: İlk kez katıldı ve gelişiyle beraber kendisine maalesef veda ettik. Bugün bir farklılık var bugünkü programımızda. Bugün 3 kişiye birden veda edeceğiz. Yani bir finalistimiz, ki finalistimiz de belki veda edebilir, o da duruma bağlı. Eğer cevap verir de yanlış olursa. O yüzden daha çekişmeli, daha kıran kırana, daha heyecanlı bir gün bizi bekliyor diyebilirim aslında. Uğur Bey iki kez finalde ve üstelik dün son soruda finale çıktınız ve yine cevap vermem hakkıyla bugün buradasınız.
2: Evet, sessiz ve derinden ilerleyişimi sürdürüyorum. Bakalım bugün ne olacak? Rakiplerimiz çetin. Yeni katılan arkadaşlarımız da gayet kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yine mücadele dolu bir program olacak. Bakalım.
0: Serhat Bey, neye bağlıyoruz bu düşüşü? Ne oldu size? Yani gerçekten İlk iki programda olağanüstü performans, 17 binin üzerinde rekor kıran bir Serhat Bey.
3: Sanırım rekor kırmak yaramadı diye düşünüyorum. Sonraki iki program biraz ortalamayı aşağı çektim. Ama bu yarışma farklı olacak çünkü son gülen iyi güler demiş atalarımız. Umarım bugün gülen ben olurum. Seçil Hanım'a da aslında moral vermek için sizde dedim yarışmacı duruşu var. Ama o herhalde olumsuz algıladı ama ben iyi yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlarıma.
0: Selen Hanım, bugün sizin öngörünüz nedir?
4: Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Kulis yapmak sözünün tam anlamını burada görmüş oldum şu anda. Kulis yapmak nedir? Nasıl yapılır? Benim öngörüm, iki gündür yarışıyorum, bu üçüncü günüm. İkinci ve üçüncü oldum. Birinci olmak tabii ki de hedefim bugün de.
0: Bu kez üçüncü etapta eğer kendinizi gösterirseniz tek başınıza, o zaman hedefe ulaşabilirsiniz. Çünkü orada biliyorsunuz soru değeri artıyor.
4: Evet.
0: Şimdi hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etapımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etaba geldiğimizde de akıl oyunu etabı var. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bilirse çarpı 2 olacak. 5000 lira para ödülü için de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. Ve 20 saniyenizde süreniz var. Eğer bana bir sorunuz yok ise başlayalım mı?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Her zamanki gibi önce bilgi etabı ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

Böcek türleri, hayvanlar alemiyle başlıyoruz. Yaygın olarak görülen kırmızı kanatlı bir böcektir. Üst kanatları kırmızı ya da sarı, üzerine siyah noktalı ya da tersi desenli olur. Dut gibi meyvelerin üzerinde bulunurlar. Bacaklarını vücutlarına toplayarak ölü taklidi yaparlar. Halk tarafından uğurlu sayılırlar.

0: sayılırlar. Rahatsız edildiğinde kötü bir koku salgılayarak düşmanını kendisinden uzaklaştırır. Sorumuz gelsin. Kırmızı ya da sarı üzerine siyah noktalı üst kanatlara sahip böceğin adı nedir? Süreniz başladı. Genellikle baharda yazları daha fazla görüyoruz. Kışın neredeler? Kışın yaprakların altındalar. Kış uykusuna yatıyorlar. Buyurun cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: Uğur Böceği.
0: İsminizden hemen kolay evet. Buldunuz herhalde.
1: Kolay oldu.
0: Seçil Hanım.
2: Uğur Böceği.
0: Serhat Bey.
3: Uğur Böceği.
0: Ve Selen Hanım.
4: Uğur Böceği.
0: Onun çocukken özellikle böyle söylediğimiz bir şarkısı vardı. Var mı hatırlayan?
4: Uç uç böcecik, annen sana terlik pabuç alacak diye giden bir şarkıydı.
0: Evet, o şarkıyla beraber doğru cevaba gidelim o halde. Uğur Böceği olacaktı ve böylelikle yarışmamıza puanlarla başlıyoruz. Şu anda 4 yarışmacımızın da önündeki ışık yeşile döndü. Ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımıza gidiyoruz.
5: İstanbul günaydın. 5-4-7-06'ya istermiş.
6: Günaydın. Enes serbest, rüzgar sakin.
5: Efendim sizin 06'nın localizer'ı yok.
6: Anlaşıldı. İnecek misiniz?
5: İneceğiz tabii. Ne olacak ki yani? Yani localizer yok diye pas mı geçsin?
6: Geçmeyin tabii efendim. Buyurun inin.
5: Biz eskiden inerken hiç localizer yoktu ki.
6: Anlaşıldı.
0: Uçuş terimleri, konu başlığımız. Uçuş esnasında bir uçaktaki verileri kaydetmeye yarayan araçtır. Olası kazaların sebeplerini bulmakta yardımcı olur. Pilot, kule konuşmalarının, uçakta belli bölgelerde oluşan arızaların, hava sıcaklığının ve iç dış basınç değerlerinin kaydını tutar. Yaklaşık 6000 metre derinliğe kadar 90 gün süreyle ses dalgaları yayabilir ve yayılan sinyaller 2-3 kilometre mesafeden tespit edilebilir. Askeri olanlarda bilgiler düşmanın eline geçmesin diye silme tuşu bulunur. Sorumuz gelsin. Uçaklarda belli verileri kaydetmeye yarayan bu aletin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Genelde de uçakların kuyruklarında bulunur. Herhangi bir kaza anında zarar görmemesi açısından. Buyurun cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: Kara kutu.
0: Seçil Hanım.
2: Kara kutu.
0: Serhat Bey.
1: Kara kutu.
0: Ve Selen Hanım.
2: Kara kutu.
0: Yine ilk soruda olduğu gibi ikinci sorumuzda da 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba bunlar puana dönüşecek mi? Cevabı görelim. Kara kutu olacaktı doğru cevap ve böylelikle puanlar 500'e çıktı. İyi bir başlangıç. Hasrettik doğrusunu söylemek gerekirse böyle ilk ikide bütün soruların doğru cevap verilmesine. Bakalım aynı hızda devam edebilecek misiniz? Geldik şimdi üçüncü soruya. Tarihi bir kişi soracağız şimdi sizlere. İşte detaylar. Bolu'da yaşadığı bilinen bir halk ozanıdır. Kendi adına bir de destanı vardır. Bu destana göre asıl adı Ruşen Ali'dir. Babasıyla at yetiştirerek hayata başlar. Sonradan dağa çıkarak bir celale eşkıyası olur. Babasının gözlerine mil çektiren Bolu Bey'inden intikam almak istemektedir. Adının da buradan geldiği söylenmektedir. Tüfek icat edildikten sonra ise o bilinen sözünü söyler. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Sorumuz gelsin. Adına destanlar yazılan Bolulu ünlü halk ozanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Evlilik vardır, dostluk vardır, aşk vardır. Son anda Selen Hanım da yazdığına göre ama biraz kafayı salladı. Pek emin olamadığı bir cevap var sanırım orada. Buyurun görelim lütfen. Uğur Bey.
1: Köroğlu.
0: Köroğlu. Seçil Hanım.
2: Hekimoğlu dedim ama emin değilim.
0: Aması var. Serhat Bey.
1: Köroğlu.
0: Ve Selen Hanım?
2: Cüneyt Arkın dedim sadece şeyden dolayı, videodan dolayı o geldi aklıma.
0: Bolulu ünlü halk ozanı
2: biliyorum hiç
0: olarak
2: gelmedi.
0: Cüneyt Arkın dediniz.
2: Hiç gelmedi, boş bırakmayayım dedim.
0: Ya bari boş bırakaydınız. Cüneyt Arkın nedir?
2: Videodan kaldı aklımda.
0: Yani Cüneyt Arkın tabii büyük bir ustamızdır sinemaya.
2: Kesinlikle.
0: Türk sinemasına damga vurmuş olan, az önce Cüneyt Arkın'ı gördünüz diye Cüneyt Arkın mı yazdınız? O film Köroğlu filmiydi, evet. Fatma Girik'le başrollerinde oynadıkları yıllar öncesinin unutulmaz filmlerinden birisiydi ama...
2: Hiç aklıma gelmedi.
0: Orada o karakteri canlandıran Cüneyt Arkın'dı.
2: Evet.
0: Doğru cevap neydi onu bir görelim isterseniz. Doğru cevap Köroğlu'ydu. Ve Serhat Bey ile Uğur Bey puanları bölüşüyorlar. Seçil Hanım da Hekimoğlu dedi. Oğlunu bildiniz ama...
2: Yok yani tamamen Köroğlu aklımdayken nedense bilmiyorum birdenbire Hekimoğlu diye bir şey çıktı ama...
0: Yok, Selen Hanım'ın cevabını gördükten sonra size bir şey demiyorum.
2: Aynen.
0: Ben.
2: Selen Hanım kurtardı beni bu sefer. Teşekkür ederim.
0: Evet, peki. Dördüncü soruya geçiyoruz şimdi. İlk etabın son sorusu olacak 1000 puan değerinde.

Çizgi film konu başlığımız bir Türk çizgi film dizisidir. Seri 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Çizgi film adını ana karakterden alır. Bir aslan olan ana karakterin ailesi ve arkadaşlarıyla olan maceraları anlatılmaktadır. Ana karakterin babası Remzi Aslan, annesi Kadriye ve kız kardeşi Canan Kedidir. Ve Peyami adında bir kaplumbağa dedesi vardır. Remzi'nin Necati adında arkadaşı vardır ve bir fildir. Çizgi filmde Kürşat adında bir akbaba ve oğlu Cemşit de vardır. Sürekli olarak yanındaki iki adamıyla kötü işler çevirir. Sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Uğur Bey bir yazdı, bir sildi, sonra tekrar bir şeyler yazdınız mı bilmiyorum ama zor bir soru oldu herhalde. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Uğur Bey.
1: Olmadı maalesef. Aklıma gelmedi. Yani çıkaramadım.
0: Seçil Hanım da emoji kullanmış. Şöyle birbirinize dönün isterseniz.
2: Benim yaşım yetmedi vallahi Ersin Bey. En son Şirinler'de kalmıştım Twitter'da maalesef.
0: Şirinler'de kaldınız. Yeni dönem çizgi film olunca...
2: Hiç. Yani çocuk ve yeğen gibi bir şey de olmadığı için evde maalesef.
0: Vallahi biz Şirinleri sorduk. Tom ve Jerry'yi sorduk. Sonra başka neler vardı? Hemen hemen
1: onlar geldi.
0: Taş Devri'ni sorduk. Bir de yakın dönem bir çizgi film soralım dedik. Serhat Bey?
3: Şakir.
0: Şakir.
3: Şöyle aslında kızım var. Oğlum olsaydı belki daha hemen aklıma gelebilirdi ama kızım pek izlemiyor bunu. Ama yine de bir tahmin ettim aklımda kaldığı kadarıyla.
0: Kızınız hangi çizgi filmleri izliyor?
3: Rafadan Tayfa'yı izler. Nilo'yu izliyordu artık. Başka yarış, çizgi filmlere geçti. Onu da öpüyorum buradan. İzlediği zaman.
0: Peki. Çizgi filmlerden bahsetti babası. Şakir dedi. Acaba doğru cevabı bildi mi? Bilmiyoruz ama Remzi ve ailesi cevabını görüyorum ben Selen Hanım.
4: Evet. Yani çok yeni bir çizgi film. Ben de

0: bilmiyorum. İzleyen de yok. Evde dediği gibi kardeşim çocuk da yok öyle küçük. Bu yüzden bunu dedim.
1: Hiç izlediniz mi bu çizgi filmi?
0: Hayır, bahsetmiş izlemedim.
1: İzlemediniz. Peki iki emoji, bir Şakir, bir de Remzi ve ailesi var. Doğru cevabı görelim o halde. Kral Şakir olacaktı. Serhat Bey çok yaklaştınız. Yaklaşanlara puan verseydik keşke.
2: Yazık oldu ya.
1: Ama puan veremiyoruz, evet. Eğer kralı da hatırlamış olsaydınız, evet, o zaman çarpı 2000 puan olacaktı. Ve birinci etabı bitirdik. Madem birinci etabı bitirdik, o halde puan durumlarına bakalım. Serhat Bey ve Uğur Bey şu anda biner puandalar. Seçil Hanım ve Selen Hanım 500 puandasınız. İkinci etaba geçelim mi?
0: Geçelim.
2: Geçelim.
1: O halde yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. İlk 4 soru geride kaldı. Artık yeni bir etaptayız. Bu kez dikkat etabı başlıyor. İşte yeni sorumuzun ilk konu başlığı. Konu başlığımız Stockholm Sendromu. Stockholm Sendromu, rehinenin kendisini kaçıran kişiyi anlama, empati kurma ve sonrasında ona yardımcı olmaya çalışma hali olarak tanımlanır. Bu sendrom adını ilk kez 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan alır. Bir soyguncu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. 1974 yılında ise milyoner bir kadın teröristler tarafından kaçırılır. Yaklaşık 2 ay sonra kendisi bir banka soygununda onu kaçıran teröriste yardım ederken yakalanır. Sorumuz gelsin. 1973 yılında yaşanan soygunda banka görevlisi kaç gün rehin tutulmuştur? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
3: 6 gün.
1: Seçil Hanım.
0: 6 gün.
1: Serhat Bey.
2: 6.
1: Ve Selen Hanım.
0: 6 gün.
1: 4 yarışmacımızda 6 gün rehin tutulmuştur dedi. Yine yemyeşil mi olacak acaba ortam? Ben ne demişim? Bu sendrom adını ilk kez 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan alır. Bir soyguncu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. Doğru cevap 6 ve böylelikle yeni etabada yine iyi bir başlangıç oldu yarışmacılarımız için. 5. sorumuzdan 6'ya geçiş yapıyoruz ki az önce doğru cevap 6 idi. Bakalım 6. sorumuzun konu başlığı ne?

Sanırım birçok şu anda izleyicimizi çocukluk yıllarına ya da gençlik yollarına doğru götürdüğümüzü düşünüyorum. Konu başlığımızın ardından detaylara bakalım. İlk uzun metrajlı filmi Büyük Patron filmidir. Bruce Lee'yi zirveye taşıyan film, Dan Inosantio ve Kerim Abdülcabbar'la birlikte rol aldığı Ölüm Oyunu filmidir. Bruce Lee, kalitesiyle Kung Fu sineması sektörüne yeni bir boyut kazandırdı. Üçüncü filmi, Ejder'in Yolu filminde Amerika'da 7 defa karate şampiyonu olmuş Chuck Norris ile oynamıştır. Bruce Lee'nin her filmi bir önceki filmlerine kıyasla yapılan yeniliklerle göze çarpmaktadır. Sorumuz gelsin. Bruce Lee hangi filmde ünlü basketbolcu Kerim Abdülcabbar'la oynamıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, tam sıfır olduğu anda kalemi kaldırdınız. O yüzden eğer cevabınız doğru ise kabul edeceğim. Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: Ölüm Oyunu ikinci filmiyle üçüncü film arasında kaldım açıkçası. Üçüncü film de olabilir de Ölüm Oyunu daha yakın geldi, onu yazdım.
0: Seçil Hanım.
2: Ölüm Oyunu.
0: Kafayı da salladığınıza göre eminsiniz herhalde cevaptan.
2: Yani yanlış çıkmasın ama eminim.
0: Serhat Bey.
3: Büyük Ejder. Duymadığım için başka bir filmini düşünüp onu yazdım ama yanlış bir yanıt.
0: Yanlış diyorsunuz. Ve Selen Hanım?
4: Ben de Ölüm Yolu dedim. Yine yanlış duymuş olabilirim belki.
0: Eğer devam ederseniz haftaya size bir ayrıcalık tanıyacağım. Biraz daha şöyle yaklaştıracağız sizi. Diğer üç yarışmacı orada, sizi buraya alalım ki beni daha rahat, daha iyi duyabilirsiniz diye. Olur mu?
4: Evet, olur.
0: Ölüm Yolu diye duydum dediniz.
4: Evet.
0: Acaba doğru mu duydunuz? Buyurun bir bakalım mı? Ben ne demiştim?
5: Ferdi!
6: Sizinle daha iyidir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
5: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
6: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
5: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
6: Fakat karıcığım...
5: Hiç mazeret dinlemem.
6: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
5: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
7: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
16: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Herkes ben Ela Tokgöz.
20: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
19: Üzeri.
20: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
20: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
20: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
20: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
18: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50...

0: Ne kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge. Caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
15: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
16: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan.
2: Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya?
16: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
1: Kasa.
2: Marul.
12: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bruce Lee'yi zirveye taşıyan film, Dan Inosantio ve Kerim Abdülcabbar'la birlikte rol aldığı Ölüm Oyunu filmidir. Ölüm Oyunu olacaktı bu filmin ismi. Şimdi sırada 7. sorumuz var. Önce konu başlığımız. Ağır roman, ağır bir soru. Ağır roman 1997 yapımı Hayatın İçinden bir film. Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlandı. Filmde Okan Bayülgen, Müjde Ağar, Mustafa Uğurlu ve Savaş Dinçel rol aldı. Film İstanbul'daki kolera sokağında yaşanan ilginç olayları anlatıyordu. Çekimlerin büyük bölümü Dolapdere, Feriköy Mezarlığı ve tarla başında yapıldı. İç mekanlar İstanbul Sanat Merkezi'nde kurulan sette gerçekleşti. Beyoğlu'nun en işlek caddesi olan Sakız Ağacı çekimler nedeniyle bazen trafiğe kapatıldı. Sokakları ıslatmak için yaklaşık 200 ton su ile rüzgar ve sis makineleri kullanıldı. Filmin en ilginç oyuncusu ise dudakları boyalı, gözleri sürmeli Şermin isimli bir attı. Sorumuz gelsin. Ağır roman filmi hangi sokakta geçen ilginç olayları anlatmaktadır? Süreniz başladı.

0: Atilla Özdemiroğlu'nun müzikleriyle birlikte müziklerinin de damga vurduğu filmlerden birisi de Dağ Roman. Cevaplar, buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: Kolera.
0: Seçil Hanım.
2: Kolera Sokağı.
0: Serhat Bey.
3: Kolera.
0: Ve Selen Hanım.
4: Kolera Sokağı.
0: Öyle görünüyor ki iyi duymuşsunuz.
4: Evet, bu sefer net duydum.
0: İzlediniz mi filmi?
4: Hayır, izlemedim.
0: İzlemediniz mi? Ağır Roman'ı.
4: Çok film izlerim aslında. Eski filmlere ve gerçekten böyle ödül alan filmlere yeni yeni başlıyorum. Yeşil Yol'u yeni izledim geçen hafta. Ağır Roman'ı da buradan çıktıktan sonra izleyeceğim.
0: Aramızda izleyen...
3: İzledim ben.
0: Serhat Bey izlemiş, Seçil Hanım izlemiş ve Uğur Bey de izlemiş. Selen Hanım da izleyecek.
4: Evet.
0: Peki, cevabı görelim o halde. Ben ne demişim? Cevap soruda. Film, İstanbul'daki Kolera Sokağı'nda yaşanan ilginç olayları anlatıyordu. Cevap soruda. Cevap Kolera Sokağı olacaktı ve böylelikle dört yarışmacımız da doğru cevabı verdi ki aslında yurt dışında filmin isminin Kolera Street olarak da o şekilde çıkmıştır. O şekilde gösterime de girdiğini de ifade edelim, hatırlatalım buradan izleyicilerimize. Şimdi 7. sorumuzun ardından 8. soruya geleceğiz. Ama Seçil Hanım, nasıl hissediyoruz kendimizi?
2: Rakipler dediğim gibi dişli. O yüzden hani bilmediğim bir çizgi film sorusuna üzüldüm ama onun dışında heyecanlı, keyifli geçiyor şu anda.
0: Ekranla burası arasında nasıl bir fark var?
2: Ekranda tabii nispeten daha rahat oluyorsunuz. Burada süre sınırlaması da olunca tabii. O yüzden biraz daha heyecan üst seviyede.
0: Çekişme gerçekten iyi, güzel. Tam böyle haftanın son iş gününe layık bir yarışma oluyor. Bugün bir yarışmacımız finale çıkarken üçüne veda edeceğiz. O yüzden daha kritik bir gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte ikinci etabın son sorusu için konu başlığı geliyor. İlginç köy isimleri. Bakalım hangisini duydunuz, hangisini ilk defa duyacaksınız. Ülkemizde birbirinden ilginç köy isimlerine şahit olmak mümkün. Kahramanmaraş'taki Yalakköy köyü bunlardan bir tanesi. Köylüler ismin köyü sellerden korumak için yapılan höyükten geldiğini düşünüyor. Sürüklü Göl köyü Bursa iline bağlı olan bir köy ve köy arazisindeki göllerde yer alan sülüklerin bu köye ismini verdiği rivayet ediliyor. Manisa'da Dingiller isminde bir köy bulunuyor. Köyün adı eski Yörük Bey'i Dingilli'den geliyor. Antalya'da yer alan Çakallar Köyü'nün ismi en az diğerleri kadar ilginç. Köye ilk yerleşen kişinin adı Çakal Kea olduğu için bu adı aldığı söyleniyor. Erzurum'da Kavurma Çukur isminde bir köy bulunuyor. Çukur bir yerde bulunan bu köyün alanında eskiden insanların toplanıp kışa hazırlık için kavurma yaptığı rivayet ediliyor. Sorumuz gelsin. Sülüklü Göl Köyü hangi ilimizin sınırları içerisindedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Son anda yazdı Uğur Bey. Bakalım cevaplarda neler var. Buyurun lütfen.
1: Bursa dedim ama yanlış olduğunu biliyorum.
0: Bursa dediniz ama yanlış olduğunu biliyorsunuz. Siz öyle deyince Seçil Hanım da bir anda aşağı indirmek istedi. Eyvah dedi.
2: Yok yok, aslında doğru. Ben bir an tereddüt ettim ama Bursa'ydı.
1: Ya ben Kahramanmaraş'la Bursa arasında bir il daha var. Olması lazım Sülüklü Göl.
2: Yok, ikinci sıradaydı ama.
1: İkinci Bursa mıydı? O zaman doğru.
0: O zaman doğru mu? Peki Seçil Hanım'ın da Bursa. Serhat Bey?
3: Bursa.
0: İki yarışmacımız kendi aralarında tartıştılar. Sizin düşünceniz ne?
3: Aslında ben Bursa'dan emindim. Uğur biraz deyince, öyle deyince tabii biraz şüpheye de düştüm. Çünkü son iki günün finalisti. Ama sonra düşününce eminim şu anda tekrar.
0: Hey gidi Serhat Bey, hey! Önceden sizin verdiğiniz cevaplar acaba diğerlerinin arasında bir soru işareti yaratırken şimdi Uğur Bey deyince...
3: Evet. Bakalım ne olacak günün sonunda.
0: Bakalım Selen Hanım.
4: Ben Manisa dedim.
0: Manisa dediniz. Siz diğerlerinden farklı bir yanıt verdiniz.
4: Evet.
0: 3 Bursa, 1 Manisa var. Manisa olabilir. Manisa memleketi herkes sorar. Köy ismi de veriyor musunuz? Yani şu köylüyüm diye.
3: Yani veriyorum.
0: Mesela Serhat Bey nerelisiniz siz?
3: Ben Aksaraylıyım, doğma büyüme. Sağlık köylüyüm. Sorduklarında söylerim, hani bilinir de Aksaray'da. Belirtme ihtiyacı hissederim.
0: Gider misiniz köye?
3: Yok, sadece kütüğümüz orada. Yani baba tarafım köyden geçtim ama artık orada tanıdıklarımız yok. Hani baba tarafım Balkanlardan göçünce oraya gelmişler.
0: Evet. Seçil Hanım sizin?
2: Benim anne tarafı Uşak Merkez ama baba tarafı Giresun Dereli Güdül Köyü. Orada söylüyoruz. Benim çok karışık doğduğum, büyüdüğüm yerler. O yüzden hani baba tarafında söylüyorum.
0: Uğur Bey sizden ne durum?
1: Ben Ofluyum. Ofluyum dedikten sonra zaten köy falan kimse sormuyor. Of, yani.
0: O da güzelmiş. Selen Hanım siz ne taraftansınız?
4: Ben Balıkesir Edremitliyim ama köy yazmıyor bizim kütüğümüzde.
0: Sormadınız mı hiç aileye?
4: Yazmıyor.
0: Bizim bir Balıkesir köyümüz falan var mı diye.
4: Eski bu nüfus cüzdanlarında yazıyordu normalde. Orada da yazmıyor mesela. Sorduğumda kütük Edremit diye geçiyor dediler ama.
0: Belki bugünden sonra bir soru olabilir. Tamam. 3 Bursa, 1 Manisa. Acaba ben ne demişim? Cevabı bir görelim. Cevap soruda. Sülüklü Göl Köyü, Bursa iline bağlı olan bir köy ve köy arazisindeki göllerde yer alan sülüklerin bu köye ismini verdiği rivayet ediliyor. Cevap soruda. Doğru cevap Bursa olacaktı. 3 yarışmacımız puanları alıyor. Selen Hanım Manisa demişti ama Dingiller Köyü'ydü. Duyduğum en ilginç köylerden bir tanesi de Azrail Köyü. Ha. Ağrı'da. Ben sosyal medyada görmüştüm. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gidip görmedim çünkü orayı. Lehva'da besmele çek Azrail'e giriyorsun diye yazdığını biliyorum. Ama ne kadar doğru o konuda birazcık şüpheliyim yani. Ankara'da da Gebeler Köyü olduğunu biliyorum yalnız. Orayı çünkü giderken görmüştüm Gebeler Köyü diye. Orası gerçek. Azrail'in ismi değişmiş herhalde ama Ağrı'da. O sosyal medyada bayağı bir dikkatimi çekmişti. Evet. Besmele çek Azrail'e giriyorsun. Peki ikinci etabı bitirdik. Hemen puanlarınızı bir hatırlatayım. Uğur Bey şu anda 3700 puanla lider durumda. Yine dünkü gibi erken bir liderlik var. Ama evet. Finale 12. soruyla beraber çıkmıştı. Seçil Hanım yeni yarışmacımız. 3200 puanla ikincisiniz şu anda. Serhat Bey 2700 puanınız var. Ve Selen Hanım, artık üçüncü etapta bir şeyler bekliyoruz sizden. Evet. 1500 puana sahipsiniz.
4: Sonradan açılıyorum biliyorsunuz siz de. İlk bölümdeki gibi. Deyim'le yarıştınız ilk bölümdeki gibi.
0: Artık yeni etaba geçiyoruz. Telafisi olmayabilecek bir etap bu. Üçüncü etaptayız. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Cannes Film Festivali konu başlığımız. Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen uluslararası film festivalidir. Büyük ödül Altın Palmiye'dir. Cannes Film Festivali'nde her yıl ortalama 20 film yarışmaktadır. Festival ilk kez

0: Festival bu yılların haricinde her yıl yapıldı. 1952'ye kadar Eylül ayında düzenlenen festival, 1952'den sonra her yıl Mayıs ayında gerçekleşti. Sorumuz gelsin. Kış Uykusu filmi, Yol filminden kaç yıl sonra ödül kazanmıştır? Süreniz başladı. Yol filmi unutulmaz filmlerden birisidir. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazmış olduğu, Tarık Akan'ın başrolündeki film, Şerif Gören'in yönetmenliğinde 32 tarihini bulmuş. Seçil Hanım?
1: 12.
0: 12 diyorsunuz ve Serhat Bey?
2: 32.
0: Selen Hanım?
3: 30.
0: Siz 2014 eksi
1: 1984. Yanlış duymadıysam ya da yanlış hatırlamıyorsam böyleydi tarihler.
0: 2.32, 1.12 ve 1'de 30. Seçil Hanım, siz 1994 eksi 1982.
4: Yılı yanlış hatırladım galiba.
0: Yanlış hatırladım
4: değildi
0: diyorsunuz. Bence de yanlış hatırladınız.
4: O tarihlerde yoktu daha film tabii.
0: Doğru cevabı görelim mi? Doğru cevap 32 olacaktı. Seçil Hanım, iki yarışmacımızı da siz tam ortadasınız. Serhat Bey üst üste finale çıkmıştı. Diğer tarafta Uğur Bey daha sonra Serhat Bey'e geçmeyi başardı ve o da üst üste finaller oynadı. Siz arada acaba biraz kısmetlenebilir miyim diye.
4: Ben bu rekabette yanan kişi olacağım sanırım. İkisinden biri tekrar finale çıkarsa. Dediğiniz gibi tam ortada ciddi bir rekabetin içindeyim. Bir de yani son cuma günü olmasını da getirdiği ekstra bir heyecan var. Bildiğimiz soruları bir de hani siz söylemenize rağmen 94 yazabiliyorum az önceki örnekte olduğu gibi. Kısmet.
0: Artık final öncesinde 3 sorumuz kaldı. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımızı görelim.

Müzik dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Dünyanın en büyük müzisyenlerinden Frédéric Chopin 1810'da Polonya'da doğdu. Babası tarafından yöneltilen aristokrat bir yatılı okulda büyüdü. 1829'da Viyana'ya gitti ve ilk büyük konserini verdi. Polonya'nın en büyük bestecisi ve piyanisti kabul edildi. 1831'de Paris'e gitti, burada sanatını geliştirdi ve ünü tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı. 1849'da tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Chopin, Polonya'yı terk ettiğinde içi toprakla dolu gümüş bir vazoyu yanına aldı. Milliyetçiliğinin sağlam bir ifadesi olarak vazo onunla birlikte gömüldü. Sanatçının vasiyeti üzerine kalbi Varşova'da bir kilisede bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Chopin Viyana'da ilk büyük konserini verdiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Süremizi bitirdik ve bakalım yarışmacılarımız bu soruya ne dediler? Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: 19.
0: Seçil Hanım.
2: 19.
0: Serhat Bey.
3: 19.
0: Ve tabii ki Selen Hanım yine farklı bir cevapla karşımızda olmasa olmazdı.
2: Kesinlikle 1810 doğum yılını aklımda tuttum.

0: ama daha sonra orası kaçmış olması gerekiyor. 29 dedim ben de.
1: Bir yerden sonra gitti.
0: Evet.
1: Bu yüzden 29 dediniz. 29 ise eğer kaç puan alacağınızı biliyorsunuz değil mi? 6000. Acaba alabilecek misiniz? Görelim cevabı. Alamayacaksınız çünkü doğru cevap 19'du ve 3 yarışmacımıza puanları verdik. Müzikleriniz nasıl Seçil Hanım?
2: İyi, severim. Özellikle klasik müzik de çok severim. Bildiğim yerden geldi.
1: Bildiğiniz yerden geldi. Peki Serhat Bey, sizin aranız nasıl müzikte? Hiç o konuyu konuşmadık. Biz hep kitaptan, tarihten, arkeolojiden, bilimden bahsettik ama müzik?
3: Müzikte Türk halk müziği aşığı bir insanım diyebilirim. 8-9 ay kadar da bağlama kursuna da devam ettim. Bir miktar kendim de çalıp uğraşıyorum evde. Genelde türkü dinlerim. Çok güzel türkülerim de var gerçekten. Tüm kentlerimize ait. Türk halk müziği genel olarak.
1: Keşke bu soruyu daha önceden sormuş olsaydım. Madem bağlama çalıyorsunuz, bir tarafta da gitar çalan Uğur Bey var. Ama haftaya bunu gerçekleştirme imkanımız olmayacak. Çünkü yani öyle ya da böyle ikinizden birisi burada olmayacak.
3: Artık aynı anda stüdyoda olma şansımız ortadan kalktı. Ama benim daha zaten öğrenmem gerekiyor, daha ilerletmem gerekiyor. Bakalım belki ileride buluşuruz.
1: Bakalım.
3: Böyle çağırır size.
1: Bağlama ile gitar bir araya gelir mi?
4: Gelir tabii ki. Mesela Cem Karaca'nın Almancılar diye bir şarkısı var. Orada müthiş ikisinin paslaşarak icrası vardır. Müthiştir.
1: Müthiştir. Cem Karaca çok büyük bir ustaydı tabii ki buradan. Onu da rahmetle ve saygıyla almış olalım. Geldik şimdi 11. sorumuza. Konu başlığımızı bir görelim bakalım ne çıkacak.

Selahattin Eyyubi konu başlığımız. Eyyubi Hanedanı'nın kurucusu Selahattin Eyyubi 1138'de doğdu. Askeri eğitimden ziyade dini derslere meraklıydı. Sanatla ve ilimle uğraşırdı. İslamiyet'in kutsal topraklarından olan Kudüs 1099'dan beri Haçlıların elindeydi. Eyyubi 26 Haziran 1187 günü Cuma namazından sonra Kudüs'e yol almaya başladı. Hıttin'de Haçlılarla karşı karşıya geldi. Hıttin kuyuları ile ünlü bir yerdi ve Selahattin Eyyubi çok önceden kuyuları tuttu. Böylece Haçlılara bir damla su bırakmadı. Susuzluktan bitkin düşen Haçlılar Kudüs'ün egemenliğini Eyyubilere bıraktı. Haç yerinden sökülerek Mescid-i Aksa arındırıldı. Kutsal yapı yıkanarak temizlendi. Uzun yıllar sonra şehirden tekrar ezan sesleri yükseldi. Selahattin Eyyubi hayatının 20 yılını Haçlılarla savaşarak geçirdi ve Kudüs'ü fethedip tekrar İslam topraklarına katan kumandan oldu. Bu yaşamının en büyük zaferiydi. 1193'te hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Kudüs, Selahattin Eyyubi'nin fethinden önce kaç yıldır Haçlı egemenliğindeydi? 20 saniye süreniz başladı.

0: 11. soru kritik bir soru olabilir. Cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: 188.
0: 188 yanıtını verdiniz. Nereden verdiniz o yanıtı?
1: 1099 ile 1187 arası.
0: Seçil Hanım.
2: 61 dedim ama çok emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Serhat Bey.
3: 88.
0: Siz nasıl buldunuz 88'i?
3: 1099 sanırım birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs Haçlıları geçiyor.
0: Kaç dediniz?
3: 1099.
0: 1099.
3: 1187'de Selahattin Eyyubi geri alıyor Kudüs'ü. 88 yıl dedim.

0: Selen Hanım?
1: 39 dedim ben de. 1099 evet o şekilde ama 1138 olarak kalmıştı aklımda diğer tarih.
0: Birbirinden çok farklı. Hatta 188 ile 39 arasında da bir hayli farkın olduğu cevaplar görüyorum ben. Bu soruda bir yarışmacımızın doğru cevap vermesi 6000 puan kazanma ihtimalini ortaya çıkartıyor şu anda. Acaba puan verebilecek miyiz? Bakalım yarışmamızın kaderini nasıl etkileyecek bu soru? İşte cevap. ...88 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey, çok kritik bir anda 6000 puana yazdınız şu anda hanenize ve 11200 oldu.
2: Ya gerçekten yine emin değilim, son soruda belli oluyor ama güzel de bir soru geldi. Kudüs, Kudüs'te bulundum, gerçekten çok ilginç bir yer. Yani çok havası farklı bir yer. Evet, gezdim. Gerçekten böyle bizden halen böyle atmosfer bulabiliyoruz hani. Koku, renk, tatlar var halen bizden. Güzel bir yer, görmek gerek Kudüs'ü.
0: 11200 puanla şu anda liderlik koltuğunda siz varsınız. Size en yakın Uğur Bey var. Uğur Bey'in puanı 6200. Şimdi 12. soru, final öncesi son soru. Matematiksel olarak şu anda Serhat Bey'e yaklaşabilecek, onu geçebilecek tek bir kişi var. O da iki gündür bizimle finalde karşılaşan Uğur Bey. 6200 puan yine tek başınıza bildiğiniz takdirde 12200 yapma ve Serhat Bey'i geçme şansına sahipsiniz. İşiniz bir hayli zor ama.
3: Evet ya, son soruda yılları doğru söylememe rağmen 88 yerine 188 dedim. Saçma bir şey oldu ama yapacak bir şey yok artık.
0: Bir 100 sene oynadı orada.
3: Evet.
0: 100 sene belki de finale mal olabilir.
3: Evet.
0: Dünün rövanşını alma ihtimaliniz de var yalnız Serhat Bey.
2: Yani öyle gözüküyor. O şans benden yana olursa, çok ters köşe olmazsam bakalım son soruda.
0: Görüşürüz. Ya da tarih acaba tekerrürden ibarettir deyip dün 12. soruyu 6000 puan alarak tek başına bilen Uğur Bey yine Serhat Bey'i böyle bir şekilde geçebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Maalesef Selen Hanım ve Seçil Hanım'a da daha bir sorumuz var ama veda etmek zorunda kalacağız. Çünkü onların matematiksel olarak Serhat Bey'e ya da Uğur Bey'e geçme şansı şu an için yok. Gelelim 12. soruya. İşte finalisti belirleyecek olan soru ve konu başlığı.

Köprülerimiz konu başlığı yeni sorumuzun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü 39 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Köprünün bir ayağı Beylerbeyi'nde, diğer ayağı Ortaköy'de bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 1560 metredir. Asma köprü tekniğiyle inşa edilen köprünün ayakları arasındaki mesafe 1074 metredir. Genişliği 33 metre, denizden yüksekliği 64 metredir. Temeli 20 Şubat 1970 günü devrin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. İnşaat 3 yılda tamamlanmış ve 30 Ekim 1973'te hizmete açılmıştır. Dünyadaki yapılan asma köprüler ayakları arasındaki uzaklığa göre sıralanmaktadır. Sorumuz gelsin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümünde hizmete açılmıştır? Süreniz başladı.

Son 5 saniye. Süremiz bitti. Artık bazı yarışmacılarımızın son kez vereceği cevapları göreceğiz. İkisi belli de acaba üçüncü kim olacak?

0: Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: 50.
0: Seçil Hanım.
2: 50.
0: Serhat Bey.
3: 50.
0: Selen Hanım.
2: 47.
0: Neden?
2: 1923 ama şeyi hatırlayamıyorum şu anda. Kaçıncı Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman hizmet açılmıştı onu hatırlayamıyorum.
0: O yüzden 47
2: evet.
0: Dediniz.
2: 1970 diye hatırlıyorum çünkü.
0: Diğerlerinden daha farklı cevap veren yarışmacılar içerisinde birincisiniz.
2: Teşekkür ediyorum ama kötü birincilik.
0: Ama doğru cevaplar konusunda maalesef sonuncusunuz. Üzgünüm bunu söylemekte. 3 tane 50 var. Bir tane de 47 var. Doğru cevabı görüyoruz. Tabii ki 50 olacaktı. Belki kritik bir soruydu, 12. soruydu ama çok da zor bir soru değildi doğrusunu söylemek gerekirse.
2: 1970 demiştiniz ya, 3 yıl sürdü. 1973 orası gitmiş bende. 3 yıl sürdüğünü de hatırlıyorum köprünün yapımını.
0: Ama hizmete açıldığı tarih.
2: Evet.
0: 1973'ü hatırlayamadığınız evet. için orada bir yanlışlık hı hı. yaptınız. Serhat Bey, alkışlayalım sizi.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Böylesine önemli bir günde, 3 yarışmacımıza veda edeceğimiz bir günde... Finale 2 günlük aranın ardından yeniden çıktınız. 12.200 puanla şu anda birinci sıradasınız. Neler hissediyorsunuz yine eski yerinizde olmaktan?
3: Yani çok gitgelli bir hafta oldu. Güzel başladı, kötü devam etti ama sonu güzel oldu. Bu haftayı güzel hatırlayacağım tabii ki. Finale çıktım. Bakalım finalde ne olacak? Heyecanın büyüğü aslında orada olacak.
0: Sizin için 3. kez final olacak.
3: Benim 3. finalim olacak.
0: Evet. Bir 5.000 liranız var. Bugün size veda ediyoruz.
4: Tadı damakta kaldı denir ya, gerçekten öyle bir deneyim oldu benim için. Cuma günü güçlü rakiplerle yarışmanın da tabii etkisi, artı buranın heyecanı çok başkaymış hep denir ama gerçekten yarışınca daha iyi anlıyor insan ama çok keyifliydi benim adıma. Finalde de başarılar diliyorum.
0: Ve sıcakkanlılığınıza renk kattınız. Teşekkür ediyoruz size de bizimle birlikte olduğunuz için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Size de başarılar ederim. Diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
3: Sağ olun.
2: Rakip arkadaşıma da.
0: Ve... 3 yarışmacımıza da her zaman olduğu gibi burada kitaplarımızla sizlere veda edeceğiz. Bizden size bu yarışmamızdan bir hatıra olarak saklamanızı ve tabii ki okumanızı da rica ediyoruz. Serhat Bey, hafta başıydı, pazartesiydi. İlk kez finale çıkmıştınız değil mi?
3: Evet, pazartesi ilk gün finale çıkmıştım.
0: Ve 5.000 lira kazanmıştınız.
3: Evet.
0: Bugün günlerden
3: Cuma.
0: Haftanın son iş günündeki program. Acaba 5.000 lirayla mı kapatacaksınız açılışta olduğu gibi yoksa yoksasını isterseniz finale bırakalım.
3: Evet, finalde onu dile getirmeyelim.
0: Finalde Serhat Bey ile beraberiz. Cevap soruda en heyecanlı anla finalle devam ediyor ve bir ara vermişti Serhat Bey yeniden karşımda.
3: Evet, yine burada olmak güzel. Final heyecanını hissetmek güzel. Umarım bildiğim yerden gelir. Ya da akılla tutabileceğim bilgilere sahip bir soru gelir. Merakla bekliyorum.
0: Serhat Bey bizden bir 5.000 lira kazandı. İlk finale çıktığında doğru cevabı bildi. İkinci finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 1.000 lira kazandı. Ve 6.000 lirayla karşımda. Bunu 11.000'e çıkartabilirsiniz. Ya da 7.000'e çıkartabilirsiniz. Haftaya tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Ya da belki de açılışı yaptı, kapanışta sizi de veda da edebiliriz. Bu da final sorusuna bağlı tabii ki.
3: Evet, öyle bir olasılık da var. Umarım ilk bahsettiğiniz olasılık gerçekleşir.
0: Hazır mısınız peki?
3: Hazırım.
0: Bakalım finalde sorumuzun konu başlığı ne olacak? Hep birlikte görüyoruz.

Final sorumuzun konu başlığı Laurel ve Hardy. Laurel ve Hardy ünlü Amerikalı komedi ikilisi. 20. yüzyılın başlarında çevirdikleri kısa filmlerle ünlü oldular. Cılız olan Stan Laurel ve onun ortağı gürbüz olan Oliver Hardy'ydi. Görüntüleri ve konuşmalarıyla komik ve doğaldılar. Tek başlarına birkaç film çektikten sonra 1927'de ikili olarak çalışmaya başladılar. 40 kısa sesli filmde, 32 kısa sessiz filmde ve 23 filmde başrol oynadılar. Müzik Kutusu adlı filmleri 1932'de Oscar ödülü aldı. 11 filmde ise misafir oyuncu veya yardımcı oyuncu olarak rol aldılar. Son filmlerini 1951'de Fransa'da yaptılar. 1963'te Türkiye'de Tosun ile Yosun adında bir taklitleri yapıldı. Final sorumuz gelsin. Laurel ve Hardy toplam kaç filmde birlikte başrol oynadılar? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5000 lira para ödül için son saniyede tükendi ve böylelikle süremiz bitti. Serhat Bey, nasıl bir yerden geldi soru?
1: Bildiğim yerden değil aslında. Laurel ve Hardy'nin çizgi romanlarını okudum. Saydığınız rakamları kafamda da tuttum. Ama şu anda son başrol oynamadıkları filmlerin sayısını da eklediğimi düşünüyorum.
0: Biraz bir şeyler yazdınız mı oraya?
1: Bir şeyler yazdım ama yanıt verip vermeme konusunda şüpheliyim şu anda. Yani şu anda doğru yanıtı biliyorum. Ama oraya yanlış yazdım. Onun için...
0: Yanlış yazdım demenizin sebebi yardımcı rolleri de mi ekledim dediniz yazarken?
1: Evet, evet, evet.
0: Kaçtı o yardımcı rol madem öyle?
1: 11 yardımcı rol deneyimleri var. 95'te başrol toplam. İkisi 106 ediyor ama doğru yanıt 95 olmalı diye düşünüyorum ama sanırım farklı bir şey. Evet.
0: Peki, şu anda yazılı olan bir cevabınız var ama kaldırmadığınız takdirde şu anda onu cevap vermiş olarak kabul etmeyeceğim ben. Bu yüzden sorumu soruyorum. Serhat Bey, final sorumuz için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?

0: Cevap veremeyeceğim. Vermek istiyordum ama veremeyeceğim. Sözlü olarak verebilirim ama yazılı olarak veremem. Onun için cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Serhat Bey. 1000 TL'yi kendisine takdim edeceğim. Ve toplam kasadaki para miktarı 7000 oldu. Haftaya tekrar sizinle başlayacağız. Bu haftayı başladık. Haftayı bitirdik. Gelecek haftayı tekrar sizinle beraber başlatmış olacağız. Yazdığınız cevabı görelim mi? 106. Ama yanlış diyorsunuz.
0: Yanlış, evet. 95 olması gerekiyor.
1: Doğru cevap 95 olması gerekir. Çünkü ben 11'i de ekledim dediniz.
0: Evet.
1: Yardımcı rolleri de ekleyerek 106'yı buldum dediniz.
0: Ya umarım yanlıştır artık, söylemedim çünkü. 106 değildir umarım diye düşünüyorum. Umarım 95'tir. Çünkü söylemedim. Daha çok üzülmemek için. Merak ediyorum yanıtı.
1: Serhat Bey 106 dedi ama cevap vermeme hakkını kullandı. 106'nın yanlış olduğunu, doğru cevabında 95 olduğunu ifade ediyor. Bu yüzden zaten cevap veremiyorum dedi. O zaman doğru cevabı görelim mi Serhat Bey? İyi mi etmişsiniz, kötü mü etmişsiniz, hep beraber bir görelim.
0: Görelim.
1: 95 doğru cevap olacaktı. 40, 32, 23 hepsini topladığımızda başrol oynadıkları film sayısıydı bu. 11 doğru hatırladınız. Aslında yardımcı rol olarak da hatırladığınızı ifade ettiniz ama o eklemeyi nasıl yaptınız? Ben şu anda şaşırmış durumdayım.
0: Yani sanırım beynim ve elim koordinasyonu kaybetti. Elim 106 yazdı. Beynim o sırada süre baskısından dolayı kısmet 4000 TL'ye mal oldu ama sağlık olsun.
1: Bazen düşündüğünüzün aslında yazarken farklı bir hal aldığının örneğini belki de saniyeler önce yaşadık.
0: Birebir yaşadım.
1: Konuşmanızda, düşünmenizde bütün her şeyi doğru fakat yazıya döktüğünüzde yanlış yazdınız. O da sizin için enteresan bir tecrübe oldu tabii ki. Serhat Bey teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Pehlivanın hakkı. Pehlivan gücünü Allah'a attır. Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
3: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
2: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırkpınar'a hazırlanacak.
3: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
2: O mübarek senin uğrun satılmaz.
4: Yarın Hıdır ile Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahtan gidiyoruz, haberim yok deme.
5: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
6: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah canı
2: versin. Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
7: Pehlivan bugün 18'de TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
14: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmzalı. taza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
16: Üzüm.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
15: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
19: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
15: Her adımda yeni bir mekan.
19: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
15: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
19: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
15: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
19: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
15: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
20: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
21: Süper Kumbara başlıyor.
22: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
23: Ben.
24: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düştü.

0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik.

0: imza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Pilat'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik.
3: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi?
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Haftaya tekrar beraber olacağız Serhat Bey ile ve yanında 3 yeni yarışmacımız olacak.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Üsküdar Zeynep Kamil semtindeyiz. Yolculuğumuz Çinil Cami ile başlayacak. Arada birkaç yapı gördükten sonra da son durağımız Atik Valide Sultan Camisi olacak. Ama her zaman olduğu gibi efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Üsküdar'da Zeynep Kamil semtinde yapıların, apartmanların arasına saklanmış çok önemli camiler ve mimari eserler var. Bunlar biraz boğulmuş durumda ama bütün bu karmaşıklığın içinde birer vaha gibi karşımıza çıkıyorlar. İşte onlardan biri halk arasında Çinili Cami olarak anılan, hemen önünde bulunduğum ve biraz sonra içeriye gireceğim cami. İsminin sebebi içerideki Kütahya işi Çiniler. Onlardan bahsedeceğim. Ama asıl önemlisi bu camiyi yaptıran kişi. Burayı yaptıran kişi 1. Ahmet'in eşi, 4. Murat'ın ve aynı zamanda Sultan İbrahim'in annesi Mahpeyker Kösem Sultan. İşte onun yaptırdığı bu küçük ama bir o kadar da önemli ve güzel eserin yapım yılı 1640. Yapan kişinin Kasım Ağa adlı bir mimar olduğu söyleniyor. Ve Kasım Ağa muhtemelen çok yetenekli bir mimar. Çünkü arazinin koşullarına uydurarak tam bir köşeye yerleşen külliyeyi o kadar güzel yerleştirmiş ki. Bir tarafında kütüphanesi, hamamı, öbür tarafta medresesiyle küçük ama bir o kadar da aslında mimari olarak büyük bir külliye ortaya çıkmış. Dilerseniz o mimari detaylardan öne çıkan özellikle Çinlilere gelin yakından bir bakalım.

Çinili cami, Türk cami mimarisinin sembolik anlamlarla donatılmış yapısına iyi bir örnektir. İşte Türk cami mimarisinde var olan yapıların dışarının sade olması tam da burada karşılığını bulur. Bu söylediğim klasik dönem camileri içindir. Daha sonra batılılaşma döneminde biraz süsü artar camilerin, dış cephelerde özellikle. Ama klasik dönemde dışarısı oldukça sade ama içeriye girdiğinizde daha zengin Çin örnekleriyle, hat sanatıyla karşılaşırsınız. Peki bu ne anlatır? Bu iç güzelliği anlatır. İnsanın dışarıdan çok da zengin, varlıklı ya da süslü püslü görünmesine gerek yoktur. Asıl olan iç güzelliktir. İşte camilerdeki bu tip yaklaşımlar bize bunu anlatırlar. Bu da dediğim gibi iyi bir örnektir. Dışarıdan baktığınızda oldukça sadedir. Bir takım şahane mimari çözümler vardır ama süs yoktur. İçeriye girdiğinizde ise bambaşka bir dünyayla karşılaşırsınız. Özellikle Kütahya Çinli sanatının son dönem örneklerini burada görmeniz mümkün. Bunlar Kütahya'da yapılmış, yıl 1640. Çünkü İznik biraz daha kan kaybetmeye başlamış, o eski kalitesi pek de yok. Yerine yavaş yavaş Kütahya ikame edilmeye başlanıyor. Bunlar da Kütahya işi ağırlıklı mavi ve beyazın olduğu Çinliler. Üstünde sümbül, lale gibi betimlemeler var ve Türk Çinli sanatının da son iyi örneklerinden biri olarak duruyorlar burada. Onun haricinde özellikle minberin mermer işçiliği muhteşem. Ve özellikle o boyaması, yaldızlar, altın yaldızlarla tam bir sanat eserine dönüşmüş. İşte gerek mermer işçiliği, gerek

dini işçiliği caminin ve oradan gönderme yaparak da insanın iç güzelliğini anlatır. İşte burayı yaptıran Mapeyker Kösem Sultan'dır. Peki Kösem Sultan kimdir?

Kösem Sultan Bosna'da doğmuş bir Ortodoks papazın kızıdır. Daha sonra çok genç yaşta esir alınır ve Osmanlı Sarayı'na getirilir. Hareme girer ve burada zekasıyla, güzelliğiyle kısa zamanda padişahın ilgisini çeker. O kişi Sultan 1. Ahmet'tir. Onunla evlenir. Ancak Ahmet tahta çıktığında 14 yaşındadır. Saltanatı da 14 yıl sürer. İşte bütün bu süre yanında Kösem Sultan yanındadır. İlk isminin ne olduğunu bilmiyoruz ama ona Kösem ismi sarayda verilmiştir. Kösem, sürüye liderlik eden koyunun adıdır. O da ismi gibi lider yaratılışlı bir kadındır ve bunu da onun 40 yıl boyunca Osmanlı'nın en çalkantılı dönemlerinde iktidara ve ülkeye zaman zaman liderlik etmesinden anlıyoruz. Kendisi 1. Ahmet'in eşi ve daha sonra tahta geçecek 4. Murat'ın ve Sultan İbrahim'in de annesi. Ve daha sonra torunu 4. Mehmet de tahta geçecek. Ancak çok küçük olduğu için yaklaşık 20 yıl boyunca naiplik yapıyor. Yani yönetim aslında onunla. Ancak yönetimi paylaştığı biri daha var. 4. Mehmet'in eşi Hatice Turhan Sultan. Ve onunla ilk dönemlerde iyi giden ilişkisi Turhan Sultan biraz daha palazlandığı, biraz daha saraya hakim olduğu ve yaşının da ilerlemesiyle artık onlar bir işbirliği yapan kişiler değil, birbirlerine rakip olmuşlardır. Ve bu rekabet Kösem Sultan'ın ölümüyle son bulur. 1651 yılına gelindiğinde artık bu rekabet zirveye ulaşmıştır ve saray içi çekişme devam etmektedir. Kösem Sultan, Hatice Turhan Sultan'a bir suikast planlamakta ve sarayın bazı kesimlerini yanına almıştır. Ancak Turhan Sultan da boş durmamış ve o da bir takım kişilerle işbirliği yapmıştır saray içinde. Ve Kösem Sultan'dan daha önce davranır. Ve 1651 yılında sarayda boğularak öldürülür Kösem Sultan. Ve daha sonra eşi 1. Ahmet'in olduğu yerde aynı türbede o da defnedilir. Ve sarayda öldürülen ilk Valide Sultan olarak da tarihe geçer.

Her ne kadar küçük ölçekli bir mahalle camisi gibi görünse de masrafları çoktu bu caminin. Hamamdan gelen para yetmemiş olmalı ki Mahmut Paşa da Kösem Sultan bir de büyük han yaptırdı. Ve oradan gelen gelirle buranın giderleri karşılanıyordu. Valide Kösem Sultan aynı zamanda çok hayırsever bir kadındı ve bu nedenle de halk arasında çok sevilirdi. Neler yapmazdı ki? Evlilik yaşına gelmiş hali vakti olmayan kızların çeyizlerini hazırlar ve onları evlendirirdi. Yine Ramazan aylarında borç yüzünden hapis yatanların borçlarını öder ve onların özgür olmasını sağlardı. İşte böylesi bir kadının yaptırdığı bu pırlanta gibi parlayan camiden artık ayrılıyoruz. Ve yolculuğumuz Atik Valide Sultan Camii'ne doğru devam ediyor. Ancak arada göreceğimiz çok ilginç şeyler var.

Çinili Camii'nin hemen ön tarafında bir eski İstanbul konağını hatırlatan bir yapı var. Tam da köşeye konumlanmış. Arkasında da geniş, cennet gibi bir bahçesi var. Her ne kadar restorasyonla biraz değişime uğramış olsa da aslında burası bir tekke. 1792 yılında inşa

inşa edilmiş. Özbekler tekkesi, Hindiler tekkesi ya da Afganlar kalenderhanesi ismiyle anılıyor. Afganlar kalenderhanesi denmesinin bir sebebi var. Buradaki tarikat mensupları, bu tekkenin mensupları öyle tarikat inancını yaymak için çalışan kişiler değil. Bunlar hac yolculuğu sırasında İstanbul'a uğrayan ve o geldiklerinde de onların konaklamasına olanak sağlayan bir tekke binası bu. Daha çok Orta Asya'dan gelenlerin kullandığı için Afganlar Tekkesi olarak anılmış. Kalenderhane ismi nereden geliyor? Onunla ilgili net bir şey yok. Ama her şeye rağmen bugün restore edilerek en azından görsel olarak bize o günleri anımsatması açısından önemli.

Zeynep Kamil semtine adını veren Zeynep Kamil Hastanesi hemen arkamda. Her birimiz belki de ya da pek çoğumuz Zeynep Kamil'i tek bir isim zannederiz. Oysa bunlar iki ayrı isimdir ve bir aşkın iki kahramanıdır. Hikayeye geçmeden önce 1862 yılında yapılan hastaneden biraz bahsetmek istiyorum. Pek çok ünlünün doğduğu ve 1,5 milyon doğumun yapıldığı bu İstanbul'un en kadim ve önemli hastanelerinden biri. Ve burada doğan çocuklar eğer kızsa Zeynep, erkekse Kamil adını alırdı. Böyle de bir gelenek oluşmuştu. Ama bizim hikayemiz hemen bahçesinde türbesi bulunan ve buraya gömülmüş olan Zeynep Hanım'la Yusuf Kamil Paşa'nın hikayesi. Yusuf Kamil Paşa Arapkir'de doğmuştur ve eğitimini tamamladıktan sonra 21 yaşına İstanbul'a gelip burada katip olmuştur sarayda. 4-5 yıl bu görevde çalıştıktan sonra çalışkanlığı becerikliğiyle öne çıkar ve kendisi Mısır'a, Hidiv'in sarayına, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yanına gönderilir. Orada onlara hizmet edecektir. Çeşitli görevlerde bulunur ve 30'lu yaşlarına geldiğinde paşanın kızı Zeynep Hanım'la birbirlerini görürler ve aşık olurlar. Bunu öğrenince babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa her ikisini de bir araya getirir ve evlendirir. Ama bir problem vardır. Züleyha Zeynep Hanım Hidiv prensesidir. Yusuf Kamil Paşa ise yoksul bir köylü çocuğudur. Her ne kadar eğitim almış olsa da bir problemdir bu. Ve doğal olarak Zeynep Hanım'ı, babasını her ne kadar rahatsız etmemiş olsa da hanedan mensuplarını ve devletin ileri gelenlerini rahatsız etmektedir. Söylentilerin önü arkası alınamaz. Çözümü onu İstanbul'a göndermekte bulurlar. Bu onların yaşayacağı kötü günlerin başlangıcıdır.

İstanbul'da bir süre kalır Yusuf Kamil Paşa ve bu sırada Abdülmecit'le yakın ilişkileri olur. Ondan çok hoşlanır Abdülmecit ve ona Beylerbeyliği unvanını da verir. Bir süre sonra tekrar geri döner ve eşinin yanına gittiğinde görür ki hiçbir şey değişmemiş. Hala ondan çok da hoşlanmamaktadır hanedan halkı. Bu sırada da Mehmet Ali Paşa ölmüş, yerine Abbas Paşa geçmiştir.

O sırada kendisine Zeynep Hanım bir hediye göndermiştir. Bir terlik ama terliğin içinde bir mektup vardır. Ve o mektupta lütfen kendine de bana da eziyet etme. Boşanma belgesini imzala. Ömrüm boyunca ben seni seveceğim der. Ve buradan yola çıkarak da boşanma belgesini imzalar. Boşanırlar ve Abdülmecit'in de araya girmesiyle sürgünden kurtulur. Ve İstanbul'a gelir. Ancak bir süre sonra Abdülmecit öğrenir ki bunların aşkları büyük. Ve tekrar bir ferman gönderir Mısır'a ve Zeynep Hanım'ı da İstanbul'a göndermelerini ister. Bu bir emirdir ve uygulanır. Zeynep Hanım İstanbul'a gelir ve ikinci kez nikah kıyılıp sonunda bir araya gelir. Ve hiç çocukları olmamıştır. Ve bu nedenle de hem çocuklarla ilgili hem de başka işlerde pek çok hayır işiyle uğraşırlar. İşte onlardan biri de bu hastanedir. Burayı 1862 yılında yaparlar ve böylece gerçekten İstanbul'un önemli bir hayır kurumu devreye girmiş olur. Vefat ettikten sonra da hastanenin hemen bahçesindeki türbelerine gömülürler.

Üsküdar sokakları tarihi yapılar konusunda birer hazine. Apartmanların arasına sıkışmış, birdenbire karşınıza çıkan çeşmeler, camiler, külliyeler ve Sıbyan mektepleri. Şimdi o çeşmelerden birinin önündeyim. Yakup Ağa Çeşmesi. 17. yüzyılda yapılmış. Ve buranın suyu aslında daha yukarıdan, Bulgurlu'dan doğuyor. Ve o Bulgurlu'daki bir kuyunun yanında bir zamanlar bir kitabe varmış. Bugün mevcut değil ama o kitabede şu yazıyor. Buradan doğan su daha sonra Yakup Ağa Çeşmesi'nden çıkıyor, cereyan ediyor diye. Yani orada kaynağından su buraya kadar taşınıyor ve buradan da halkın hizmetine sunuluyor. Tabii ki eskiden her evde su yok. Mahalle çeşmeleri bu anlamda çok önemli. Çünkü buradan su alıp evinize götürüyorsunuz. Varlıklıysanız saka getiriyor suyunuzu. Bunun dışında yine bir başka şey daha söylemek istiyorum. Bu tip hayır yapılarını, çeşmeleri, Sıbyan mekteplerini, daha küçük camileri yaptıran kişiler genellikle sarayın ağaları. Bunlar kapı ağaları. İşte Yakup Ağa da bunlardan biri. Babüssade ağası kendisi. Yani Topkapı Sarayı'nın en önemli kapısı olan Babüssade'nin girişinden çıkışından sorumlu. Ve bu kişiler çok para kazanıyorlar. Kazandıkları parayı da genellikle hayır işlerine yatırıyorlar. Çünkü sarayda çok da giderleri olmuyor. İşte onlardan birinin önündeyim. Babüssade Yakup Ağa'nın yaptırdığı çeşme. Ancak bu göründüğü gibi sadece bir çeşme değil. Çok fonksiyonlu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çeşmenin bir de üst katı var. Üst katı ise bir zamanlar mahallenin ilkokulu olan Sıbyan Mektebi olarak tasarlanmış. Dilerseniz biraz da Sıbyan mekteplerinden bahsedeyim.

Sıbyan Arapça'da sabi kelimesinin, çocuk kelimesinin çoğul hali. Burası da çocukların okulu, mektebi, Sıbyan Mektebi. Fatih Sultan Mehmet'le İstanbul'a giriyor bu mektepler ve Fatih Sultan Mehmet bir şart koşuyor. Bu okullara mutlaka mahallenin öksüz ve yetim çocukları da alınacak diyor. Onların da eğitim hakkı böylece elde edilmiş oluyor. Buraya çocuklar belli bir yaşta alınıyor. O yaşta tamı tamına şöyle, 4 yıl, 4 ay ve 4 gün. Çünkü o eşref saati dediğimiz, uğurlu saat ya da uğurlu zaman dediğimiz bir çocuk için bu zaman olduğu tespit edilmiş. Ve o nedenle de 4 yıl, 4 ay ve 4 gününü dolduran çocuklar okula alınıyor ve 7 yaşına kadar burada eğitim görüyorlar. Eğitim Kur'an okuma da dahil olmak üzere pek çok alanda yapılıyor. Ve bunun sonunda da 7 yaşa geldiğinde artık burayı bitirenler dilerlerse medreseye devam ediyorlar. Medresenin öncülü diye düşünmüyorum.

demek lazım burayı. Ve işte bu Sıbyan Mektepleri bütün mahallelerde bulunuyor ve bunların da hali vakti yerinde biraz da okumuş yazmış mahallenin ileri gelenleri ve tabii ki yaş almış olanları burada hocalık yapabiliyor. Ayrıca devletin de görevlendirdiği hocalar var burada. Ve bu eğitimin sonunda dediğim gibi dileyen çocuklar medreseye devam ediyor. Ve altlarında da bu yapıların muhakkak bir çeşme ya da zebil oluyor. Önceleri çeşme var. 17-18. yüzyıl itibariyle artık Osmanlı hayatına zebiller de girmeye başlayınca altlarına halka su dağıtan zebiller inşa ediliyor. Bu çeşmelerin önemli bir özelliği var tabii ki. Bunlar dışarıda. Çocuklar gün boyu ders görüyorlar, koşuyorlar, oynuyorlar ve kirleniyorlar. İşte hem burada ellerini yüzlerini temizlesinler, bir de namaz vakitlerinde abdest alabilsinler diye yapılmış. Ve sadece Sıbyan Mektebi'ne hizmet etmiyor. Az önce de söyledim, mahallenin su ihtiyacı da yine bu çeşmelerden karşılanıyor.

Yakup Ağa Çeşmesi ve Sıbyan Mektebi'ni artık geride bırakıyoruz ve Zeynep Kamil'in en önemli yapısı Atik Valide Sultan Camisi'ne gidiyoruz. Bir Mimar Sinan eseri, muhteşem bir yapı. Şimdi gelin ona yakından bir bakalım.

Üsküdar, Osmanlı döneminde ve Bizans döneminde de her zaman kentin doğuya açılan kapısı olmuş. Karşı kıyıdan kayıklarla, gemilerle getirilen mallar Üsküdar Meydanı'nda hazırlanır ve kervanlar buradan yola çıkıp doğuya doğru yolculuk yaparmış. İşte böyle olunca da özellikle meydan civarında pek çok cami, külliye, medrese, kervansaray gibi yapılar inşa edilmiş. Tabii ki hamamları da unutmamak gerekiyor. Tabii ki orada bütün bunlar olurken Üsküdar'ı biraz daha yukarılara doğru genişletmek ve bu tepeleri, bu sırtları da şenlendirmek adına başka camiler de inşa edilmiş. İşte onlardan biri Atik Valide Sultan Camisi. Mimar Sinan'ın son eseri. 1583 yılında burayı tamamlıyor, zaten ondan sonra da vefat ediyor. Yaptıran kişi ise 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan. Burayı yaptırdığında henüz Üsküdar Meydanı'nda bir cami yok. Sadece Mirmah Sultan'ın camisi var. Ama daha sonraki dönemlerde oraya Günlü Şemetullah Sultan da bir cami yaptırıyor. Ve aynı bunun gibi o da Valide Sultan Camisi olarak biliniyor. İkisini birbirinden ayırt edebilmek için de ona yeni valide, buna da Atik Valide, yani eski Valide Sultan Camisi adı halk arasında veriliyor. Bu cami aslında Mimar Sinan yapsa da daha sonraki dönemlerde eklemelerle üç aşamalı olarak değişime uğramış. Mimar Sinan'ın öğrencisi Davut Ağa daha sonra bu camiyi biraz daha genişletmiş. İkinci Mahmut döneminde özellikle İstanbul konaklarını anımsatan ahşap, hünkâr mahfili ve kasrı eklenmiş. Ancak bu külliyenin çok önemli bir özelliği daha var. Şehrimizde nadir olarak tek parça kalabilmiş ve bütün parçalarını muhafaza eden belki de tek yapı. Onun için bu cami çok önemli, bu külliye çok önemli ve onu uzun uzun anlatmak gerekiyor. Ama bizden önce Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir adlı kitabında bakın bu külliyeyi nasıl anlatmış. Üsküdar'da güzelliğini Yahya Kemal'den tanıdığımız eski Valide Camii, Sinan'ın son eserlerindendir. Bu cami ve etrafı hayrata yapılan ve manzarayı bir tarafından kapayan ilavelere rağmen hala Türk İstanbul'un en güzel köşelerinden biridir. Bu camide semt ile çok iyi anlaşan bir kendi içine çekiliş vardır.

Nurbanu Valide Sultan, 2. Selim'in eşidir. 3. Murat'ın da annesi. Aynı zamanda bir Valide Sultan. Hem padişah eşi

hem daha sonra bir çocuk doğuruyor ve oğlu tahta geçiyor. İşte böylesi önemli bir kadın. Ancak geçmişiyle ilgili, kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler var. Kimileri Paros Adası'nda, Yunanistan'ın Paros Adası'nda Venedikli bir ailenin kızı olarak doğduğunu söylüyor. Kimileri de Korfu Adası'nda bir Grek aileden geldiğini. Ama onunla ilgili başka söylentiler de var. Ahmet Refik onun Musevi kökenli olduğunu, Yahudi olduğunu iddia ediyor. Her ne olursa olsun İtalyan, Grek ya da Musevi. Sonuç itibariyle 10 yaşında saraya geliyor ve Hürrem Sultan'ın dikkatini çekiyor. Manisa Sancağı'na gönderiliyor. İkinci Selim'le orada tanışıyor ve ikinci Selim'le evlendikten sonra da o artık bir sultan oluyor. Ve böylece ikinci Selim'in eşi olarak iktidar yolculuğuna devam ediyor. İşte o sırada yaptırdığı eserlerden biri. Sadece bu değil, Nurbanu Valide Sultan'ı önemli kılan. Hayır işlerinin yanında ismi de dikkat çekiyor. Afife Nurbanu Sultan. Bu ismi ona Hürrem Sultan vermiş. Afife namuslu demek. Nurbanu ise ışık saçan kraliçe anlamında. İşte bütün bu ismiyle anılan Nurbanu Valide Sultan Üsküdar'a bu şahane külliyeyi kazandırmış. Yapısı olarak zaten muhteşem ama içerisi de bir o kadar dikkat çekici detaylar barındırıyor.

Antik Valide Sultan da klasik Osmanlı camilerinin o önemli özelliklerini barındırıyor. Yine burası da dışarıda oldukça sade, içeride ise özellikle Çin'i süslemeyle biraz daha süslü. Ve özellikle mihrap kenarlarında ve üstünde var olan Çinliler 16. yüzyıl İznik çiniciliğinin en iyi örnekleri. Mercan kırmızısı, turkuazlar, maviler öne çıkıyor. Ve biraz da pütürlü olduğu için ışık gölge oyunlarıyla nefis bir sanat eseri olarak karşımızda duruyor. Özellikle mihrabın üstünde Ayet-el Kürsi var. Ve Celi Sülüs olarak yazılmış. Lacivert zemin üzerine beyaz olarak. Ve bütün orayı fırdola dönüyor mihrabın üstünü. Bunun haricinde yine kapaklarda sedef kalkmalar, bahalar dikkatimizi çekiyor. Süsleme dediğim işte bu kadar. Yine de sade sayılabilecek bir camideyiz. Ancak süs yerine ışık kullanılmış. Bu Sinan'ın her zaman yaptığı bir şey. 114 pencere var ve buradan süzülen gün ışığı burayı bir ışık cenneti haline getiriyor. Onun için burada süsten çok ışığa dikkat edilmiş. Fazlasıyla ışık alan bir eser. Bir de buranın daha sonradan 2. Mahmut döneminde eklenen Hünkâr Mahfili ve Kasrı var. O da bambaşka bir dönemi işaret ediyor bize. Dönem demişken tabii ki daha sonradan eklenen şeyler de var buraya. Sadece Hünkâr Mahfili ve Kasrı değil. Özellikle minareler. 1766'daki depremde onlar da yıkılmış. Ve onlar da işte 18. yüzyılın bir takım bezeme ve süsleme öğelerini barındırıyor. Üstündeki girlandlar ve süslemeler batılılaşma döneminin izlerini taşıyor. Hal böyle olunca da bu cami 16. yüzyıl, 17, 18 ve 19. yüzyıldan pek çok mimari detayı barındıran bir eser. Şimdi dilerseniz Hünkâr Mahfili'nden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orası özel ilgiyi hak ediyor.

Bu tip anıtsal külliyelerle ilgili muhakkak birkaç rivayet vardır. İşte burası ile ilgili anlatılan bir rivayete göre Sinan'ın çıraklarından, kalfalarından biri, bir mimar, yardımcısı. Buradan kalan malzemelerle gidiyor Üsküdar'da bir mahalle camisi inşa ettiriyor. Ve Debbahlar Camisi olarak anılan bu cami bugün hala var. Ancak bu öğrenilince, bu çalınan mallarla cami yapıldığı öğrenilince yaptıran kişi idam ediliyor. Ve

Nasuh adını taşıyan bu kişi daha sonra Kurban Nasuh adıyla anılıyor. Ama bütün bunların dışında bu külliyelerin rivayetlerden uzak gerçek yanları da vardır, somut yanları da vardır. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz hünkâr mahfili. Hünkârın namaz kılması, cuma selamlıklarında geldiğinde namaz kılabilmesi için yapılmış görece güvenlikli ve kafesli bölüm. Hemen arkasında bir de hünkârın kasrı var. Kasır dediğimiz köşk anlamına geliyor ve tipik bir İstanbul konağı şeklinde inşa edilmiş. Namaza gelen sultan orada bir süre dinleniyor, namaz vaktini bekliyor ve namaz vakti geldiğinde de hemen bu kafesli bölüme geçip namazını icra ediyor. Ama ilginç olan bu kasrın ya da bu hünkâr mahfilinin içindeki süslemeler geç dönemde yapılmış ve içeride duvar resimleri var, İstanbul'dan çeşitli manzaralar. Ve Tophane'deki Nusretiye Camisi olduğu söylenen bir de cami resmi yapılmış. Onun için içeriye girdiğinizde bir sanat galerisi, bir resim galerisi görmüş gibi oluyorsunuz. Bu caminin vakfının önemli hayır işleri de var. Tabii ki bunun nedeni Nurbanu Sultan'ın hayırseverliği. Nedir o? Yılda iki defa Üsküdar çevresindeki okullardaki okuyan çocuklara iki defa elbise dağıtılıyor. Bir Mevlid kandilinde, bir de Ramazan aylarında. Böylece onların giyim kuşam sorunu ortadan kaldırılmış oluyor.

0: geldi.
1: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
1: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem.
1: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
0: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında...

0: vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İhtiyaçlara büyük kolaylık Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Bugün son gün. Acele et.
6: Hayatının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
10: Peki kuryelerimden haberi var mı?
11: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Buz gibi etkisiyle

0: anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termo Cool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Atik Valide Külliyesi neredeyse bir mahalle kadar alan kaplıyor. Medresesi, imareti ve onun yanında pek çok yapısı var. Ve mahallenin girişini çıkışını engellememek için arkamda gördüğünüz gibi çözümlerle üretilmiş. Altından bugün bile artık yayalar, araçlar geçmeye devam ediyor. Ancak işin ilginç yanı bu külliyenin bir parçası, medresesi bir zamanlar hapishane olarak kullanılmış. Ve yıllarca da Toptaşı Cezaevi olarak hizmet vermiş. Neyse ki sonradan kaldırıldı ve bugün orası yine asli işlevine döndü ve bir eğitim kurumu olarak hayatına devam ediyor. Atik Valide Külliyesi'ni en iyi anlatan şiirlerden, metinlerden biri Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz adlı kitabındaki Atik Valide'den inen Yokuşta adlı şiiridir. Bakın o şiirde neler söylüyor. İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları. Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti bir gün, diyor Yahya Kemal. Bizim de programımız burada bitiyor. Yolculuğumuz Çinili Cami'den başladı ve Atik Valide Külliyesi'nde son buldu. Yine rivayetler, söylenceler ve tabii ki tarihi gerçekler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde buluşana dek hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifli bir günde yine beraberiz. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Benim hakikaten ülkemin sevdiğim yerlerinden Karadeniz'e uzanıyoruz. Doğu Karadeniz'e, Rize'ye uzanıyoruz. Serpil Hanım gelecek birazdan mutfağıma. Ama o gelmeden önce neler yapacağız size şöyle kısaca bir özet geçeyim. İlk önce Hamsi Köy sütlacı yapıyoruz. Ben o onura, o şerefe ulaştım efendim. Hamsiköy'e bizzat gidip iki defa yedim sütlacından. Hakikaten yolunuz Rize'ye düşerse mutlaka tatmanız gereken bir lezzet diyorum. Yaparken daha üzerine konuşuruz zaten. Sonra ne yapıyoruz? Karadeniz denince bence ilk akla gelen sebze nedir? Karalahanadır. Bir karalahana dolması yapalım o zaman dedik biz de. Ve son olarak fındıklı anne kurabiyesi yapıyoruz. Yine Karadeniz denince akla fındık gelir. O zaman Serpil abla gelsin. Beraberce yapalım lezzetlerimizi.
1: Yapalım tabii.
0: Hoş geldin. Hoş ne kadar olur. Uzunmuşsun. Ben genelde hep uzun kalırım. Bu sefer benden uzun. Nasılsın? Evet, elimizde.
1: Senin için getirdim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim Laz böreği. Uğraştırıcıdır. Yapmak hiç öyle kolay değildir. Aç aç aç hamurları. Bitmez, muhallebisini yap. Bir daha üstüne aç aç
1: şerbetini
0: aç.
1: Yap.
0: Bunun, şerbetini yap. Evet.
1: Pudra şekerlisini de tercih ediyorlar bunun. Biz bu sefer şerbetlisini yaptık.
0: Şerbetlisini yapmış. Bir de bir karabiber de dökülür buna.
1: Koydum.
0: Koydum mu? Özelliği de odur. En son karabiberinin dökülmesi. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsin.
1: Yok, yönü demek.
0: Ki halbuki kolumda da şu an bir rahatsızlık var. Evet. Bir talihsizlik yaşadım.
1: Kaza geçirdi.
0: Düşmüş maalesef evde. Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
0: Ama iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür.
0: Çok şükür. O zaman Laz böreğimizi ekipçe yemek üzere kenara alıyorum. İlk önce Hamsi Köy sütlacı dedik değil mi Serpil abla?
1: Evet.
0: Böyle alayım seni.
1: Tamam canım.
0: Seyircilerimize malzeme listesini sayayım. Malzemelerimiz burada efendim. Hakikaten ye tadına doyum olmayacak bir lezzettir. Ekrana geliyor malzeme listesi. 2 litre sütümüz var. 3 yemek kaşığı Osmancık pirinç. 3 bardak su. 2,5 su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 adet yumurta sarısı, 350 gram kadar da fındığımız var. Evet, 300 gram kadar. Gözlerim bozulmuş benim de galiba.
1: Evet. Fazlasından zarar olmaz fındığın.
0: Olmaz. Fındık çok lezzetli. Bir de Karadeniz'in fındığı. Evet, daha süper. Ne olsun. Şimdi başlamadan önce biraz böyle Hamsi Köy sütlacı üzerine konuşmak da istiyorum. Bahsettim az önce seni çağırmadan. Benim de hakikaten iki
1: çok
0: defa
1: sevdim,
0: gidip yediğim.
1: Mi?
0: Evet, sizin de yolunuz düşerse. Ki zaten Karadeniz'in doğası anlat. Bitmez. Oraya giderken Hamsiköy'e böyle bir Zigana'yı ziyaret edelim. Şöyle bir Zigana'ya bakalım da uzaktan.
1: Ziyaretsiz olur mu oraya?
0: Muhteşem, güzel. Ülkemizin güzel yörelerinden bir tanesi. Hem yapmaya başlayalım hem de üzerine konuşmaya devam edelim.
1: Şimdi burada pirinci ilk önce 3 su bardağı suyla haşlıyoruz. 3 yemek kaşığı. Aslında bunun pirinç ölçüsü...
0: 3 yemek kaşığı değil
1: evet,
0: mi? Su bardağı değil.
1: Değil.
0: Evet, 3 yemek kaşığı.
1: Bunun pirinç ölçüsünü eşime göre uyarladım desem. Aynen.
0: Yani kararında aslında.
1: Kararında. Eşim biraz az pirinçli sever. Normali yarım su bardağı kadar olabilir. Bu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eşim az sevdiği için ben bunu ayarlaya en sonu bu hale getirdim.
0: 3 yemek kaşığı haline getirdin. Buyur. Şimdi efendim biraz işte neden Hamsi Köy sütlacı bu kadar meşhur? Hemen ondan bahsedelim. Hakikaten burada hayvanların beslenmesiyle alakalı bir güzelliği var. Yani sütle alakalı bir güzellik.
1: Doğal besleniyorlar
0: evet,
1: çünkü.
0: Evet, doğal besleniyorlar ve hakikaten süt de yağlı oluyor ve pişirme tekniği önemli diyebiliyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, kesinlikle.
0: 4 saat aslında uzun uzun kaynatılıyor ve işte böyle güveç kaplarda yapılıyor. Ama biz böyle bugün pratik işte nasıl
1: daha kısa nasıl yapabiliriz?
0: Yakalarız Hamsiköy sütlacının tadını aslında onu gösterecek hemen şu canlı.
1: 4 saat kaynama deyince insanlar bir üşeniyorlar.
0: Evet.
1: Bunu nasıl pratikleştirebilirim diye düşünüp bu yolu seçtim.
0: Bu daha çabuk yapar.
1: Olur,
0: İstersen
1: tamam
0: buraya alalım. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Pirincimizi koyduk. 3 yemek kaşığı pirincimiz vardı ama dilerseniz eşine göre ayarlamış pirincin miktarını. Ama dilerseniz siz yarım su bardağı kadar
1: yarım
0: mı
1: su bardağı yarım su pirinç
0: bardağı
1: alabilirim.
0: Yoğun pirinçli de yapabilirsiniz.
1: Şimdi bunu ilk önce pirinçle 3 su bardağı suyla pirinci 27 dakika kadar haşlıyoruz.
0: Haşlıyoruz.
1: 27 dakika sürüyor. Hı hı. Ondan sonra ikisini alıp bir 15 dakika kadar şey yapıyor.
0: 27 dakika yalnız. 25 değil.
1: Değil.
0: 30 değil. 27 dakika.
1: Yani biraz
0: tamam. Dakika dakika. dakika bakacaksın, kuracaksınız.
1: Çünkü soruyorlar bana. Serpil Hanımcığım ayarlayamıyorlarmış ölçüsünü.
0: Çok güzel bir bilgi verdin o zaman. O pirinci 27 dakika haşlıyoruz efendim.
1: Evet. Evet. Soruyorlar kaç dakika tutturamıyoruz olmuyor deyince.
0: Bir şeyler düşüyor.
1: Nazar
0: tamam.
1: Geliyor mu?
0: Nazar. Görkem'in mutfağı mı yıktı Serpil abla?
1: Evet. Bunu güzelce 15 dakika kadar pişiriyoruz. Bu yukarı doğru çıkınca şeker
0: pirinçler. Şekeri ekliyoruz. Evet. O zaman biz pişirirken bir taraftan da sohbet
1: tamam.
0: edelim.
1: Altını
0: anlat
1: açalım
0: kendini.
1: Mı canım?
0: Evet açalım.
1: Tamam süper. Tam açalım abla.
0: Biraz kendini anlat bize. Bu yemekle ilişki. Serpil ablayla biz Instagram'dan konuştuk.
1: Görüşüyoruz.
0: Evet evet. Instagram'dan yazıştık. Evet. Sağ olsun gelmek istedi mutfağıma. Benim için de onurdur zaten sizleri ağırlamak.
1: Evet, evet.
0: Böylece buluştuk işte. Buluştuk. Haftalar sonra diyelim değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet.
0: Evet.
1: Ben yemek işine çocukluğumdan beri çok seviyorum. Keşke şey okusaymışım, aşçılığı sonradan değil de önden okusaymışım.
0: Ya.
1: Başka okullar bitirene kadar onu okusaymışım ilk
0: olsun,
1: önce.
0: Olsun yaşı yok bence.
1: Evet, sonradan evet. Aldım ustalık her şeyimi.
0: Eğitimini aldın.
1: Eğitimini, her
0: şeyimi. Maşallah.
1: Usta öğretici, öğretmenlik hepsini aldım çok şükür. Çok seviyorum, oyalanıyorum. Bir kere psikolojik olarak da
0: yemek
1: hamur,
0: yapmak iyileştirir.
1: Hamur ve çamurdur biliyorsunuz
0: evet.
1: Psikolojide. Ben
0: toprağa değeceksin.
1: Hamuru. Çamur da seçenler çok başarılı bu
0: doğru,
1: konuda.
0: Doğru çömlek yapımı
1: değil
0: var
1: mi?
0: Değil
1: süper.
0: Mi? Çok da severim ben de.
1: Aynen ondan sonra bu şekil başladım. Tam 10 sene oldu.
0: Maşallah.
1: Bir akşam yatarken kalkıp eşime ben dedim yarın firma kuracağım.
0: Gerçekten
1: İsim mi? Bulabilir miyiz dedim. Ha öyle mi? Tamam tamam dedi. Eşim herhalde uyku sersemi zannetti. Fakat
0: 10 senedir
1: ertesi
0: de...
1: günü yani 1 Nisan'da şaka gibiydi. 1 Nisan'da karar verdim. 2 Nisan'da şirket başvurusu yaptım. Resmi olarak.
0: Resmi olarak. Senin
1: ama
0: şimdi bir...
1: Home ofisim var. Evden çalışıyorum
0: evden
1: ben.
0: Evden çalışıyorsun. Ama ne yapıyorsun ama? Yani ben, catering mi yapıyorsun?
1: Benim web sitem var. Web sitemden bütün siparişlerim oradan geliyor. Yoğun bir şekilde satış. Web sitesinden direkt bana ulaşıyorlar. O yüzden Instagram benim şey için hatıra anı defterim gibi.
0: Evet
1: aslında.
0: Orada biriktiriyorsun.
1: Anı
0: evet,
1: defterim
0: evet,
1: gibi çocuklara ileride. Ondan sonra bir süt karıştırsınlar. Aynen defteri vermiyorum ondan hallediyorum.
0: Aa ne güzel. Yani aslında hobini, bu zevkini
1: evet.
0: Paraya da çevirdin.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel. Ev bütçesine katkı.
1: 10 sene oldu tam. 2008'di şu an 2018. Bu şekilde yoğun bir şekilde devam ediyorum. Orada işte kalfalık, ustalık, usta örtücülük. Bütün sınavlarımı gelin başarıyla aldım. Öyle o şekilde devam,
0: devam
1: ediyorum.
0: Ediyor.
1: Resmi biraz seviyorum ben. Her şeyi resmi seviyorum.
0: Resmi olsun
1: her
0: diye.
1: Şey
0: aa,
1: düzenli olsun.
0: Peki en çok böyle Laz böreği siparişi mi alırsın mesela?
1: Ben inan enteresan cheesecake'in yanında dahil zeytinyağlı yaprak sarması kaçınılmaz. Ha. Her siparişin yanında o
0: mutlaka zeytinyağlı yaprak sarması.
1: O çok yoğun.
0: Karalahana değil, zeytin şey yaprak sarması.
1: O da var. O da var ama aha. Çoğun net.
0: Ben
1: o hiç
0: de
1: değişmiyor.
0: Şeyi daha çok severim.
1: Karalahana mı?
0: Yok, yaprak.
1: Yaprak mı?
0: Ben çok aram yoktur sarmayla. Altı mı açık değil?
1: Biraz daha açabiliriz.
0: Tüpümüz mü bitiyor acaba? Şöyle bir sallayalım.
1: Ben sallayayım bu cüz seni iyi olur. Gelir kendine bence.
0: Ay evet bir tüpte bir azalma var gibi sanki. Yok yok evet. Yanıyor.
1: Ev hali ya olur böyle şeyler.
0: Olur olur. Evet bizim evimizin mutfağındayız
1: aynen, zaten. Aynen ev hali.
0: Sarmayla çok aram yoktur onu söylüyordum. Yani, tam.
1: Bir oturuşta 10 kilo.
0: Misin?
1: Yok yok 10 kilo ha. Sarıp kalkarım diyecektim.
0: Oo böyle hızlı hızlı.
1: Çok yoğun oluyor ya. Doğum çünkü yani 40 kilo, 30 kilo, 800 kişilik düğün sipariş şeyleri.
0: Oluyor.
1: Hepsini hazırlıyorum. Bir de ev halini çalıştırıyorum.
0: Bir saatte yani.
1: Yok bir saatte olmaz. Ha. Gün içinde.
0: Onu gün içinde.
1: Farz edin ki önümüzdeki aydaki siparişlerin bile benim şimdiden bellidir.
0: Bellidir.
1: Bellidir.
0: Ha. Ben acaba böyle bir gün içinde herhalde 20 tane falan mı sayabilirim? Ay o incecik ben incecik seviyorum yani. Yiyeceksem
1: ince ama de. Onun usulü içi dolu olacak. Hani ince olup da içinde böyle kıytırık kadar koyarsan
0: kıytırık
1: olmaz.
0: Kadar olmaz. Malzemeden kaçmayacaksın. Ben şekerini getireyim mi?
1: O tam kaynasın.
0: Tam kaynasın
1: tam
0: öyle
1: kaynasın.
0: Getirelim. Tamam. Acaba diyorum ki bir taraftan da onu ben kaynatırken.
1: Ben şunu süzeyim mi?
0: Ha,
1: süzeyim olur
0: efendim,
1: canım.
0: Efendim ikinci yemeğimiz de ben bir taraftan karıştırmaya devam
1: tamam,
0: edeyim de.
1: Olur.
0: Görevimizi iyice doğru düzgün yapalım. Kara lahana dolmasının lahanaları aslında haşladık biz onu ama böyle bir sıcak suya birkaç dakika batırmak da yetiyor diye biliyorum ben.
1: Şimdi,
0: yetmiyor mu?
1: Biraz yetmiyor şeyine
0: yetmiyor
1: göre. Evet şu anda yetmedi. Aslında karalahanayı kar yağınca yemek lazım. Şu an daha kar yağmadığı için biraz haşlamak
0: doğuya,
1: lazım.
0: Sivas'ta yağmadı.
1: Ama buraya
0: kar.
1: Yağmadı.
0: Ha, buraya yağmadı. Evet yağmadı.
1: Buraya
0: doğru.
1: Yağmadı.
0: Doğru. Evet, o zaman efendim bir taraftan hamsi köri sıcacını yaparken bir taraftan kara lahanaya da geçmiş olduk aslında. O zaman ben size malzeme listesini sayayım, kara lahana dolmasına neler varmış. 3 bağ kara lahana, 750 gram satır kıyması, 3 adet kuru soğan, 1 su bardağı haşlanmış mısır yarması, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı tuz ve sosu içinse 1 yemek kaşığı domates salçası.
1: Evet.
0: Evet. Ben hamsi köy sütlacını kaynatmaya devam ederken bir taraftan da Serpil abla haşladığımız kara lahanaları soğuk sudan bir kendine gelsin diye, değil mi?
1: Ama var ya aldığım yapraklar da çok güzel şey gibiymiş. Çok tazeymiş gerçekten. Süper.
0: Evet. Bu arada efendim seyircilerimize de şimdi iletmek istiyorum. Bugüne kadar sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bize, bana, yapımcım Büşra'ya ulaştınız mutfağıma gelmek için. Ama bundan sonra TV360'ın web sitesinden, kanalımızın web sitesinden bize başvuruda bulunarak mutfağımıza gelebilirsiniz. Hanımlara sesleniyorum. Biliyorsunuz mutfağımız herkese açık, şeflerimiz geliyor. Daha önce Mehmet Özer burada olmuştu, sevgili Danilo burada olmuştu, Eyüp Kemal Sevinç hocamız, Melih şefimiz. Önümüzdeki günlerde de yine şeflerimiz gelecek mutfağımızda. Ama ev hanımlarımız da her zaman başımızın tacı. Bekliyoruz. Başvurmak isterseniz de kanalımızın web sitesinden başvurabilirsiniz diyelim. Tamam. Ne yapıyorsun Serpil abla, yok oldun. Gel.
1: Kaçtım ben.
0: Arkada yok oldun. Yalnız sütlaç da inatla kaynamamaya devam ediyor.
1: Efendim? Bu yaprak çok tazeymiş, fazla tutmuş usta. Gerçekten çok haklısın.
0: Yani
1: çok haklısın.
0: İşte biliyorum diyorum, anlatamıyorum. Diyorum, biliyorum bu işleri. Günde her gün 3-4 çeşit yemek yapıyorum sonuçta.
1: Heyecandan ben ne yapacağım şaşırdım herhalde.
0: Hiç heyecanlanma, rahat rahat. Şimdi ben buna devam edeceğim.
1: Tamam canım, o zaman ben de buna başlayayım mı?
0: Başla. Seyircilerimize tamam. Bir kez daha hatırlatıyorum. Efendim bir kaynama süresi olduğu için sütlacın biz kara lahana dolmasını da yapalım dedik. Her ikisinin de tüm detayları size aktaracağım. Hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi evet, çiğden satır kıyma.
1: Satır kıyması bunun olmazsa olmazıdır.
0: Kasabımız yapar onu zaten.
1: Süper.
0: Evet. Şöyle satır kıymasını aldık.
1: Evet, 3 adet soğanımızı aldık.
0: Maşallah.
1: Biraz soğanlarımız ama bizim maşallah iri iriymiş. Ha. Ben gerektiği kadarını koyayım.
0: Koyuyorsun.
1: Eğer çok büyükse 2 de yetebilir.
0: Tamam, orta boy soğanlardan 3 tane, büyük boysa 2 tane soğanımızı koyuyoruz.
1: Yeter,
0: efendim.
1: Evet.
0: Küçük küçük, rendeli edebiliriz.
1: Pek rende olmuyor bunlar diye, daha iyi oluyor diğeri.
0: Olmuyormuş, tamam.
1: Rende olmasa daha iyi olur. Şimdi ben maydanozları halledeyim, bir bıçak alayım canım
0: bıçak.
1: Oradan.
0: Tahta ister misin?
1: Ya, gerek.
0: Elinde.
1: Evet.
0: Sistem elde.
1: Soğan da elde. Çıt
0: tamam,
1: çıt çıt.
0: Soğan da elde. Klasik. Anne yöntemi.
1: Anne yöntemi.
0: Anne yöntemi. Evet. Aynen. Aslında bu arada ilk planlamamızda Serpil ablayla burada Laz böreği yapmak vardı.
1: Evet.
0: Ama tabii kadıncağız maalesef dün talihsiz bir evde kaza geçirince tekrar geçmiş olsun.
1: Sağ ol canım.
0: O hamuru açmak, o yufkaları açmak da hiç kolay değil.
1: Yani omuzdan dolayı sıkıntı olabilir düşüncesiyle.
0: Çok iyi
1: ettin. Oklavamı gibi de getirmiştim.
0: Bir daha gelirsin.
1: İnşallah.
0: Bu getirdiğin Laz böreğini kendin burada yaparsın. Seyircilerimize görmüş olur.
1: Olur canım.
0: Çok da lezzetlidir. Severiz Karadeniz'in, Rize'nin. Yalnız bak Laz böreğiyle ilgili şöyle rivayetler var.
1: Söyle bakalım.
0: Yunan tatlısı da deniyor.
1: Ama
0: ne münasebet canım
1: şeyi,
0: diye hemen şeyi. Ne münasebet. Bayağı Rize'nin tatlısı.
1: Bu yaz benim arkadaşım, yan komşum Yunanistan'a gitti ve aynı şeyi bana söyledi. Serpil'cim tam dedi bizimkine benziyor.
0: Evet diyorlar.
1: Benziyor dedi.
0: Var öyle bir şey.
1: Ay dedim alt etmişler. Bizimkiler bizim daha o. Güzel.
0: Evet, baklavamızı da alıyorsunuz.
1: Her
0: şeyi
1: alıyorsunuz ya.
0: Ben de Yunanistan'a gittiğimde Türk kahvesi diyorum. Turkish coffee işte rica ediyorum.
1: Evet.
0: Greek coffee.
1: Greek
0: no,
1: coffee.
0: No, no, no, değil yani. Bayağı Turkish coffee. Gerçi yani Türk kahvesi de dediğin hepsi.
1: Benzediğini söyledi yalnız sevgili Özlem. Dedik Serpil'cim dedi yani gerçekten dedi. Çok benziyor. Her şeyimizi alıyorlar.
0: Benziyor, doğru doğru. Benziyor.
1: Aa, inanmıyorum.
0: Evet efendim, yani inşallah kaynayacak.
1: İnşallah koyabiliriz.
0: Yapıyoruz kaynamasını.
1: Çok sabırlıyız. Yemek sabırdır ya.
0: Yemek sabır işi.
1: Gerçekten evet. Çok sabır işi.
0: Hakikaten yemek. Öyle. Evet, ne yapıyoruz? Cam kabımıza satır kıymamızı koyduk. En önemli özelliği kara lahana dolmasına satır kıymasıymış.
1: Satır kıyması ve mısır yarması.
0: Mısır yarması.
1: Evet, ha. Pirinç kullanmıyoruz mesela. Normal dolmalarda pirinç kullanır.
0: Pirinç kullanır.
1: Bulgur da konur filan. Aynen.
0: Mısır yarması kullanacağız. Şimdi sen bunlar böyle aktarlarda satılıyor zaten bu mısır yarmaları.
1: Satılır.
0: Sen bunları haşladın.
1: İlk önce geceden suya koyuyorsun. Hı-hı. Geceden suya koyduktan sonra ertesi günü haşlıyorsun.
0: Geceden suya koyuyoruz mısır yarmasını. Gibi. Evet, kuru fasulye gibi. Ertesi günde ne yapıyoruz? Haşlıyoruz. Ay şöyle bir sıcak geldi de. Mutfak, tencere, ocak kaynayınca tamam. Haliyle biz kaynamaya başladık.
1: Çok şükür.
0: Koyayım şimdi şekerini.
1: Evet, şimdi şeker. Çok.
0: Evet şimdi... efendim, kara lahana dolmasının iç harcını hazırlarken şimdi hamsi köstacımıza geri dönüş yapıyoruz. Kaynadı, fokurdamaya başladı. Pirinçlerimizi de koymuştuk hatırlarsanız. Allah şimdi bu çok fena kaynayacak. Kısalım. Şekerimizi
1: koyalım.
0: İlave edelim ve karıştırmaya devam edelim. Aynen. Değil mi?
1: Şimdi bu esnada 6 dakika kadar kaynayacak.
0: Ha, dakika. 27 dakika pirinçleri haşlıyoruz. 15 dakika pirinçle sütü pişiriyoruz. Şekeri koyduktan sonra da bir 6 dakikaya ihtiyacımız var. Yani işte hamsi köstacı yapmak kolay değil, her ne kadar pratik olsa da diyebiliriz. Şimdi konuş neler yapıyorsun?
1: Bunları hep insanların talepleri üzerine oluşturuyorum dakikaları. Çok merak ediyorlar işte bu dakika şu dakika diye. Çünkü hiç bilmeyen de var biliyorsunuz değil mi mutfak işini?
0: Var tabii. O yüzden en daha ince detayına kadar vermek lazım.
1: Çok detaycıyım.
0: Biz bir yemek programıysak böyle yapmak lazım hakikaten. Şimdi neleri koydun? Salçayı koydun.
1: Bir çay bardağı zeytinyağı koydum. İki yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, mısır yarmamı koydum. Gördüğünüz gibi soğanı, maydanozu gördünüz zaten.
0: Mısır yarmasını kaç dakika haşladın canım?
1: Onu bir yarım saat sürdü.
0: Yarım saat
1: acelem vardı o ara.
0: Yarım saat ama akşamdan suda bekletiyoruz efendim ilk önce değil mi?
1: Evet canım aynen öyle. Evet. Şunları da kaldırayım.
0: Ya hiç sen zahmet kenara al ben hallederim.
1: Sıkıntı yok.
0: Evet şimdi.
1: Şunu da kaldırayım.
0: Kaldır. Ben de hamsiköye devam.
1: Bu arada bunu yoğurmadan ben şunun... nişastasını ve yumurta sarısını hazırlamam gerekiyor.
0: Ben hazırlarım onu.
1: Olur mu?
0: Tabii olur.
1: Yalnız.
0: Yalnız bir pürüz noktası var. Dinliyoruz.
1: Aynen. 3 yemek kaşığı dolusu buğday nişastasını 6 yemek kaşığı suyla açacağız.
0: Tamam.
1: Biraz dakikacı oldum ama.
0: Açalım.
1: Tamam.
0: Şimdi. Sen ona devam et. Ben burada kendi kendime öyle.
1: Çalışırsın.
0: Çalışacağım ben kendi kendime. Bir kaşık alalım. Suyumuzu da yanımıza alalım. Çünkü 3 tepeleme buğday nişastasını 6 yemek kaşığı suyla açacağız.
1: Sıcak olmasın su, soğuk su.
0: Soğuk.
1: Tamam.
0: Tabii ki canım sıcak olur mu? Tamam. Aşk olsun. Şimdi iyi mi? Yeterince tepeleme mi?
1: Güzel. Harika.
0: Tamam. Bu zaten tam ölçüsü de.
1: Süpersin sen. Aynen öyle.
0: Bakıyor. Şu an kendi iç harcına konsantre olamadı. Evet. 6 yemek kaşığı da suyumuzu koyuyoruz efendim. Bir.
1: Şimdi hep kendi başıma çalışmaya alıştığım için ondan da kaynaklanıyor bu.
0: 3. Kafamı karıştırma. 4. Sayıyorum burada. 5. Allah biraz kaçırdım.
1: Sıkıntı yok.
0: 6. Tamam. Böyle açıyorum.
1: Evet.
0: Güzelce. Evet güzelce
1: ben
0: açıyoruz.
1: De bu arada bu tatlı kaşığı küçük olduğu için 3 tane koydum tuz ölçüsü.
0: Şimdi

0: pul biber, baharatlarını koyuyoruz.
1: Baharat efendim. Koyuyorum. Bunu biraz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz.
0: Tamam. İstediğiniz gibi. Aynen. Acı. Ben acı severim mesela. Acı seven daha çok pul biberini ekler, koyar. Evet, ben mesela çok acı severim.
1: Of, benim gibi bendensin sen. Benim büyük kızım da acı sever. Bu arada 3 tane çocuğum var.
0: Maşallah. Kaç yaşındalar?
1: 21.
0: 21.
1: Üniversiteye gidiyor. Evet. Psikoloji öğrencisi. Kızım 18 yaşında bu sene üniversiteyi kazandı. Diş teknisyenliği okuyor.
0: Oh, ne güzel.
1: Oğlum 12 yaşında.
0: Maşallah. Hepsine buradan selam olsun. Psikoloji eğitimi alıyor en büyük, öyle
1: üniversitede.
0: Mi? Üniversitede eğitim alıyor. Ben de sosyoloji mezunuyum.
1: Gidiyor.
0: Eyvah. İşte böyle kaynatıp sohbete dalınca böyle şeyler oluyor.
1: Ah bu hanımlar. Ah.
0: Ben yalnız açtım onu güzelce. Ha? Hiç topaklanmıyor. Süper oldu. Açtım ben onu. Şimdi bunun içine ne yapmamı istersin?
1: İki tane yumurta sarısını koyup geri karıştıracağız.
0: Tamam, hemen karıştıralım. Evet. Efendim.
1: Ben yoğurmaya başlıyorum.
0: Sen başla başla, ben de devam ediyorum. Ne yaptık? Hamsi köstüleci için sütümüzü kaynattık. İçine pirincimizi koymuştuk. Bir 15 dakika onları pişirdik. Sonra fokurdamaya başlayınca şekerimizi koyduk efendim. İyice fokurdadılar. Hatta taşma noktasına geldiler.
1: Kısalım. Altını kısabiliriz.
0: Evet, altını iyice, aslında ben şuraya alacağım bunu.
1: Evet,
0: alacağım.
1: Şu anda kısabiliriz, evet.
0: Evet. Şimdi 3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastasını 6 yemek kaşığı suyla açtım. İçine 2 tane yumurtanın sarısını ilave ediyorum.
1: Güzelce çatalla çırpacağız şimdi.
0: Tamam. Bana diyor ki kaşığı bırak. Şimdi çatala geç Tuğçe. Tabii ki hemen geçeceğim. Güzelce çırpacağız ve kıvam aldırmak için bunları ilave edeceğiz.
1: Evet, bu ilave kısmı önemli, onu bir göstereceğiz.
0: Tamam. Ha, önemliymiş. Bana bırakmayacak yani o işi.
1: Elimi iki yana kadar.
0: Evet. Arkadaşlar, çatal rica ediyorum, içeride kalmamış. Şimdi kaşıkla çırpmaya devam edeyim.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Bak bu arada nasıl?
0: İyice diyorsun.
1: Evet. Giydirelim bunu.
0: Ben hatta geliyorum, biraz çırpıcımı kullanayım burada.
1: Kullan bizi. Mutfakta her şeyi
0: yapabilir. Şey, her evet, şey. Evet, evet,
1: evet. Her şeye çare buluveriyoruz hemen, değil mi?
0: Yani biraz zaten mutfak öyle bir şey değil mi?
1: Aynen.
0: Çare, evet. Ben bu arada böyle uzun zamandır hep, yani 3 aydır, 5 aydır artık Tuğçe'nin mutfağı Temmuz'dan beri
1: evet,
0: devam ediyor. Ve hiç oje sürmüyordu. Böyle oje sürmeyi özledim. Dedim bugün de çok karışmayayım, mutfakta müdahale etmeyeyim. Seyircilerimiz ama kızmasınlar. Böyle bir 2 gündür, 2-3 gündür ojeliyim. Bir özendim oje sürmeye tekrar.
1: Ay, genç sizler, sürün sürün.
0: Evet, bence yeterince iyi oldu sanki.
1: Oldu, çok güzel oldu.
0: Evet.
1: Şimdi kepçeyle
0: kepçeyi alıyorum arkadan.
1: Buradan evet. Alıp onun içine katacağız.
0: Ha, kesilmeme.
1: Kesilmeme durumunu. Hı hı. Şimdi ben elimi yıkayıp geliyorum.
0: Şimdi bundan buraya koyuyorum.
1: Koy canım, bunu da karıştır.
0: Karıştırayım. Böyle yapacakmışız efendim. Sütümüzden bu buğday nişastası karışımına koyuyoruz. Kaç kepçe koyayım?
1: yeter.
0: Yeter mi bu kadar?
1: Yeter canım.
0: Böyle bir karıştırıyorum, sonra yavaş yavaş mı?
1: Şimdi geliyorum ben.
0: Yok, o bana kısmını yaptırmayacak.
1: Geleyim ben.
0: Gel. Heh, al canım. Geleyim.
1: Şimdi şey lazım, karıştırıcıyı alacağım ben gene.
0: Tamam.
1: Çırpıcıyı.
0: İstersen bir elini kurula canım.
1: Olur güzel.
0: Aha. Bir taraftan Karalahana, bir taraftan Hamsiköy. Tüm Rize'ye de selam olsun. Sen Rizelisin.
1: Evet, Rizeliyim. İkizdereliyim.
0: İkizderelisi.
1: Annem de babam da, ikisi de.
0: Oradalar mı onlar?
1: Yok, burada İstanbul'da doğduk.
0: Burada herkes İstanbul'da.
1: Büyüdük. Evet canım.
0: Şimdi ne istersin? Şimdi, yavaş yavaş dökeyim mi?
1: Bunu her kendi başına yapacaklar için önemli olan, sağ elinizle sürekli karıştırıyorsunuz hiç bırakmadan. Bunu da bu şekilde
0: döküyoruz.
1: Hiç eliniz durmayacak.
0: Ya işte çorba terbiyesini yapar ve terbiyesini koyar gibi efendim.
1: Evet. Biraz sulu bir kıvam olacak. Çok katı bir görüntü olmayacak. Fakat durdukça kıvam alacak. Kesinlikle bir yapıldıktan dışarıda tutulmasını öneriyorum ben. Dolaba katı koyulması kesinlikle.
0: Kendi kendine öyle bir
1: olsun. Ertesi gün dolaba kaldırırsın. Çünkü mesela bizim evdekiler sıcak sever. Ilık.
0: Ha, ben de ılık
1: başında
0: severim.
1: Beklerler.
0: Ben de ılık severim. Evet, doğru, anlıyorum onları. Çünkü ben de ılık severim hakikaten. Böyle karıştıra karıştıra pişirecek miyiz?
1: Şimdi sana kadar veriyorum bunu.
0: Tamam. Ne yine oldu? Ben görevimin başına geçiyorum. Hamsiköy'ü de hadi ben yapmış oldum, Hamsiköy sütlacını.
1: Sen yaptın tabii, ben yaptım.
0: Canım benim. Öğreniyoruz işte, yapıyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Ama ben biraz daha pirinçli olsun isteyebilirim mesela.
1: Durunca pirinç şimdi diğer pişenlerden yiyeceksin.
0: Hı hı. Evden de yapmış getirmiş hepsini.
1: Ha. O kıvamı görün diye. O kıvamı gör, ona göre karar ver.
0: Ona göre karar vereyim.
1: Hani niye tamam. De diyebilirsin. Mesela benim kayınbiraderim çok pirinçli sever. Yani damak tadına göre değişiyor aslında. Ben orta karar bana göre.
0: İşte yarım su bardağı uygundur. Daha az isterseniz 3 yemek kaşığı da diyebiliriz. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. İç harcımızda bir daha neler vardı? Seyircilerimize söyler misin? Karalahana dolmasının özellikleri iç harcı dedik.
1: İç harcımızda evet. 750 gram satır kıyması var. Hı hı. 3 bağ yaprak suyla haşlanacak, bu kısmını da söyleyelim. Hı hı. İçinde 2 yemek kaşığı acı biber salçası var. 1 yemek kaşığı domates salçası var. 2 tatlı kaşığı tuz ama... Şeyiniz, kaşığınız küçükse 3 yemek kaşığı, aman 3 tatlı kaşığı da koyabilirsiniz.
0: Soğanımız var.
1: 3 tane soğan koyacağız. Tane, orta
0: evet,
1: boysa.
0: Orta boysa pardon.
1: Büyükse 2 tane koyalım.
0: Hı hı. Maydanozumuzu doğradı.
1: Yarım demet maydanoz yeterlidir. Mısır yarması var. Aktarlarda bulabilirsiniz. İlk önce geceden suya koyup sabah da onu güzelce haşlayalım.
0: Yarım saat kadar.
1: Yarım saat yeterli oluyor. Sonra yalnız onu soğuk suda süzmemiz lazım. Haşlandığı gibi
0: bir
1: olmayacak.
0: Kendine gelsin.
1: Aynen.
0: Soğuk bir ayrılsın suda. Birbirinden aynen. Değil mi?
1: Evet. Ondan sonra da gördüğünüz gibi ele kuvvetle yoğurduk.
0: Şimdi sarmaya başlayacak. Zaten kadıncağız gün içinde kaç kilo sarıyordu?
1: Ben en az 10 kilo sarıyorum.
0: 10 kilo sarma sarıyor.
1: 10 kilo.
0: Allah'a.
1: Yani geçen hafta sonu mesela 32 kilo.
0: Kime gitti o?
1: 25 kilo düğün vardı.
0: Maşallah.
1: Düğün sahibi eksikmiş dolması. Serp Hanım rica edebilir miyiz dedi. Tamamlayalım mı? Tamamlarız dedim.
0: Aklınızda olsun Serpil abla.
1: Düğün dernek işleri benden sorulur.
0: Evet, evet, evet. Aklımızda olsun. Şimdi yapraklarımızı haşladık. Sonra soğuk suda şöyle bir kendine getirdik. Ve sarma işlemine.
1: Şöyle alayım ben bunu.
0: Aslında bu tarafa doğru öyle alsak daha iyi. Tamam. Hı-hı. Evet, evet, bu tarafa doğru alsak daha iyi olacak. Tamam. Şunu da alayım ben
1: tamam,
0: buradan.
1: Hı-hı. Evet.
0: Şimdi sarma işlemi.

0: tarafta Karalahana dolması, Rize'ye uzandık. Ben Hamsiköy sütlacını size şöyle bir kez daha anlatayım diyorum sarmalarımız sarılırken. Buna da bir de rica edeceğim. Lütfen Karalahana dolması, biz de aslında dolma yazıyoruz ama sarıyoruz. Sarma bu.
1: Sarması
0: ama
1: olur.
0: Ama sizler dolma diyorsunuz.
1: Dolma diyoruz
0: evet,
1: biz, evet.
0: Ama sarıyoruz aslında. Bak dolma, açarsın içini böyle kaşıkla
1: biber dolması tarzında değil mi?
0: Sarma işte sarıyoruz. Evet. Burada da sarıyoruz. Bu benim önemli hassasiyetlerimden bir tanesi değil. Hamsiköy sütlacında ne yaptık efendim? Sütümüzü ocağımıza aldık. Önceden haşladığımız pirinçlerimizi içine koyduk.
1: Koyduk.
0: Evet. İster yarım su bardağı, daha az pirinçli olur derseniz 3 yemek kaşığı pirincimiz var. Pirinçle sütler böyle iyice pişince şekerimizi ilave ettik. Yani kaynayınca, fokurdayınca sütümüz, şekerimizi ilave ettik.
1: Oh,
0: kaç daha dakika? Sonra...
1: Kaç dakika?
0: Ha, kaç dakika? Dur, dakikaları söyleyeceğim.
1: Sınav.
0: Pirincimiz 27 dakika haşlanacak.
1: Oh, süpersin.
0: Sütle pirinç beraber 15 dakika.
1: Harika.
0: Bir de bir 7 dakika vardı.
2: 6 dakika. O nişasta kısmı. Nişasta gelince hani nişastalar yumurtayı ekleme aşaması var ya. Şekerden sonra pişme.
0: Şu andaki süremiz
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet,
0: evet. Bu 6 dakikayı geçti ama.
2: Yok, yok. Şöyle şekeri kaynatıyoruz ya. Şeker kaynadıktan sonra buğday nişastasıyla yumurta sarısını koyduktan sonra o bir arada bir ara vardı.
0: Evet.
2: O bir ara 6 dakikaydı.
0: 6 dakika. Ha işte. Neyse baştan şöyle bir geri sarabilseler keşke. Şaka bir tarafa. Ne yaptık? Şekeri de koyduktan sonra ayrı bir cam kapta 3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastasını 6 yemek kaşığı suyla bir güzelce açtık. 2 tane yumurtanın sarısını ekledik. Güzelce çırptık. Bir kıvam aldırdık. Daha sonra sütümüzden o buğday nişastası karışımımıza ekledik. Şöyle güzelce bir karıştırdık. Dökerken de o buğday nişastalı ve yumurtalı karışımımızı bir taraftan karıştırmaya devam ettik. Bir taraftan da döktük. Aynı çorba terbiyesini ilave ederken yaptığımız gibi. Sistem gibi.
2: Şimdi onun işi bitti. Kaldıracağız.
0: Alayım mı ocaktan?
2: Ocak. Şimdi kapatacağız da. Biraz sardıktan sonra mı acaba kapatayım? Durabilir biraz daha öyle.
0: Dursun biraz daha. Evet,
2: şey
0: evet,
2: atacağız. Fırına atacağız.
0: Ha bir de fırına vereceğiz
2: tabii,
0: ya
2: tabii,
0: doğru.
2: Tabii o yüzden. Fırına
0: ha,
2: atacağız.
0: O zaman dur. Ben güveçlerimizi getireyim yanımıza.
2: Olur.
0: Bir de bir kepçe alayım. Kepçeden koyayım.
2: Şey yalnız tepsiye ilk önce su koymamız gerekiyor.
0: Ha, fırına tepsiye girmek. De su koyacağız.
2: Evet.
0: Tamam koyalım tepsimize su. Hemen. Yani ne kadar olacak tepsideki su?
2: Taşmayacak dibinde gibi.
0: Şöyle efendim.
2: Şöyle gibi. Üstüne sakın çıkmadan.
0: Bir taraftan Hamsiköy sütlacının tavasını, ya tavayı diyorum güvecine hazırlıyoruz. Fırına vereceğiz ya. Şöyle tepsimize suyumuzu koyuyoruz. Nasıl Serpil abla, yeterli mi?
2: Birazcık daha canım.
0: Birazcık daha.
2: Birazcık. Tamamdır.
0: Tamam mı?
2: Tamam canım.
0: Bu kadar bir su koyuyoruz. İşte pişirme tekniği demiştik ya, önemli olan şeylerden bir tanesi diye. Şimdi güveçlerimize koyalım. Alayım ben bu güveçleri. Koyuyorum.
2: Koy canım.
0: Var mı yapmam gereken
2: başka bir
0: şey?
2: Tahminim iki kepçe falan alıyor tahminim.
0: Tamam.
2: Güvecin büyüklüğü, boyutu küçüklüğü de önemli ya hani. İki kepçe alır sanki o.
0: Alır mı diyorsun?
2: Evet. Alır gibi duruyor.
0: Koyayım mı daha?
2: Koy biraz da.
0: Tamam. Tamamdır. Evet, iki kepçe. Allah elim yandı.
2: Ay çok sıcaktır aman
0: olsun,
2: aman.
0: Olsun olsun. Ay tadı da güzelmiş. Ne oldu İsmet? Hoşuna mı gitti elimin yanması? Öyle dikkatli dikkatli bakıyorsun. Kameraların ardından bana. Evet. Şimdi güveçlerimi doldurayım. Sen de bir taraftan sar.
2: Şey bu yalpaladı ya şurayı. Onları sonra alırız. Sonra yanıyor çünkü şeyde.
0: Ha, tamam. Tuğçe dikkatli koy diyor yani bana. Ama sen de taşırıyorsundur.
2: Ben de taşırıyorum. Ha. Ben siliyorum ben de. Tabii
0: sen
2: canım.
0: De siliyorsun.
2: Tabii canım.
0: Yani ben de öyle.
2: Yok yok.
0: Şaka ay. Yapıyorum ya.
2: Hep taşıyacak. Yapacak hiçbir şey yok
0: hiçbir
2: ona.
0: Hiçbir şey yok. Doğru. Taşıyacak. Kenarlarını silin efendim güveçlerinizi.
2: Sonra yanık oluyor çünkü.
0: Haklısın.
2: Kötü bir görüntü oluyor.
0: Peki niye mesela su koyuyoruz tepsiye?
2: Su buharını şeyde üstündeki yanığını rahat oluştursun diye. Ha. Üzeri yanıyor ya. Yumurta
0: o karamelize
2: koy...
0: hali evet. O yanık hali.
2: Evet, evet. O su onun şeyini sağlıyor. Buharlaşmasını sağlıyor.
0: Sağlıyor. Vallahi çok güzel.
2: Ben
0: böyle güveç kaplarda evinizde misafiriniz geldiğinde kendim yaptım Hamsiköy sütlacı diye. Mis gibi. Havalı da bir şey yani.
2: Havalı.
0: Hamsiköy
2: çok havalı.
0: Sütlacı yaptım. Demek
2: çok
0: evet.
2: Çok havalı gerçekten.
0: Bunu da koyalım.
2: Sen de süpersin.
0: Vallahi yani elimden geldiğince işte size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yalnız bir 6 tane
2: bence
0: daha güveç olsa
2: yardımcı
0: olur.
2: Oluyorum.
0: Öyle görünüyor. Ben sana yardımcı oluyorum. Aşk olsun. Olur mu?

0: da koyduk. Şimdi ben bir kenarlarını sileyim aman efendim. Çünkü ne dedik? Yanmaması gerekiyor dedik. Evet. Şöyle bir kenarlarını silelim. Yanmasın. Zaten suda olduğu için silmek bir daha kolay oldu. İster istemez. Senin sarmalar ne durumda?
1: Vallahi bitmek üzere gibi duruyor. Ben daha önce de sardım biraz.
2: Daha önce üstünde... de sarmış. Kadıncağız her şeyi hazır hazır getirmiş yahu.
1: Koyalım pişsin
2: şunu da
1: ne
2: veriyorum.
1: Yapalım?
2: Ay azıcık kaldı bunları da saralım, değil mi? Ha, vaktimiz var nasılsa.
1: Tamam.
2: Sonra da ne yapacağız?
1: Kurabiyeye geçeceğiz.
2: Kurabiyeye geçeceğiz. Evet bu kadar yeter. Zaten bir şey de kalmamış. Ne yapacağız efendim?
1: Fındıklı.
2: Sonra fındıklı.
1: Anne kurabiyesi,
2: kurabiyesi yapıyoruz. Bu aslında kurabiye... amacımız Laz böreğiydi ama inşallah o Serpil abla bir daha gelince yapacağımız bir
1: i̇nşallah
2: lezzet
1: canım
2: olacak.
1: Benim ya, inşallah.
2: Etrafı sildik. Oh. Şimdi Serpil abla kaç
3: canım,
2: derece?
3: 200 alalım ve üst tarafı alalım.
2: Evet.
3: Ben şöyle elimi şöyle tutayım. Allah olduğu için.
2: En üst tarafa mı?
3: Şuraya koyalım canım ki.
2: Şuraya mı?
3: Evet pişmesin direkt kızarsın diye yapıyoruz bu işi.
2: Pişmesin
3: direkt kızarsın. Allah... Mesela alttaki rafları alırsak pişmeye sağlar, katılaşır.
2: Katılaşır. Evet. 200 derece mi?
3: 200 alalım.
2: 200'e aldık. Kaç dakika ortalama?
3: Tahminim 20 dakika kadar
2: 20
3: yeterli
2: dakika
3: gelebilir.
2: O zaman şimdi bunu da kenara alıyorum.
3: Süper.
2: Artık ne yapacağız?
1: Ocağa atalım bunu. Bunlar
2: evet
1: kalsın mı?
2: Kalsın. Bunu koydum. Şimdi salçalı bir su mu yapacaksın?
3: Evet canım.
2: Evet. Salçalı su kabım vardı. O nereye gitti? Kullandın
1: şunu
2: mı?
1: Şunu yapalım mı?
2: Yap yap güzelim yap. Ay çok... Ben de diyorum bir şey kokuyor. Diğeri de açık kalmış. Salçalı su yapacağız. Sonra kaç dakikada pişecek?
1: Yani bir çok fazla değil. Yarım saati bulmaz bile.
2: Yarım
1: çünkü
2: saati bulmuyor.
1: Yapraklar çok iyi yaşlandı. İç gayet iyi şey
2: i̇yi oldu.
1: Oldu.
2: Şimdi salçamız domates salçası.
1: Domates salçası.
2: Tamam su istiyorsun.
1: Bunu sana vereyim mi ben gene? Çok iyi alıştım ben galiba.
2: Ben şeyi yap diyorsun. Tamam salçayı açalım. Hemen açarız hiç problem değil. Efendim salçayı açarken günün son tarifi
1: kurabiye
2: fındıklı
1: geç
2: anne kurabiyesi gelsin o zaman. Malzeme listesi görelim malzeme listesini. Yazın kalemi kağıda hazırlayın. Evet bir paket katı yağımız var. 5 su bardağı unumuz var. 1 çay kaşığı karbonat var. 1,5 su bardağı toz şekerimiz var. Kalsın
1: evet
2: ablacığım onlar hem seyircilerimiz de görsün. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, 300 gram kırılmış fındığımız
1: evet
2: var.
1: Canım.
2: Evet şimdi.
1: Şeyi de getirdim.
2: Tamam ben hallederim. O bende.
1: Tamam.
2: O iş bende.
1: Hepsi sende oldu.
2: Olsun
1: maşallahım.
2: Evet ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bunun özelliği benim büyük ablam bu şekil yapardı. Ondan öğrenmiştim ben bunu bu tarifi. Hı-hı.
2: Bu arada ister misin biraz daha su?
1: Birazcık daha su olur
2: tamam,
1: canım.
2: Tamam tamam.
1: Birazcık daha su hı-hı olur. 5 su bardağı un ile ilk önce bir paket 250 gramlık katı yağını yumuşak katı
2: tereyağı
1: yağını. Tereyağı katı yağı hangisi müsaitse?
2: Ben margarin kullanmayı çok sevmiyorum.
1: Evet.
2: En güzeli tereyağı.
1: Evet. İşte hani evde bazen olmayabiliyor. O aha açıdan da söyleyelim. Fakat dediğiniz gibi tereyağlı da gayet
2: daha
1: iyi olur.
2: Sağlıklı.
1: Daha sağlıklı olur.
2: Şimdi pardon yine sözünü kesiyorum. Domatesini koydum. Süper. Biraz da su mu istiyorsun?
1: Su koydun galiba. Biraz daha su koyalım.
2: Biraz daha su koyalım. Evet.
1: Biraz konabilir. Çok az da tuz
2: serpiştirelim. Serpelim ve pişmeye bırakalım. Ben hallederim onu.
1: Kapatalım kapağını.
2: Ve kapağını kapatıyoruz efendim. Karalahana dolmalarımızın, daha doğrusu sarmalarımızın pişmesini bekleyeceğiz böylece. Şimdi artık full konsantre anne kurabiyesindeyiz. Evet.
1: Şimdi işte bu şekil öğretmişti. Ben de o şekil her şeye bir şey eklerim ben. Bütün tariflere muhakkak. Buna hiç ekleme gereği duymadım.
2: Duymadı.
1: Hiç duymadım.
2: Tamam.
1: İlk önce unumuzu koyuyoruz.
2: Bunu da pişireceğiz herhalde.
1: Evet.
2: Evet. Onda. Cam kabımız, içine yağlı kağıdımızı koyduğumuz unumuzla
1: yağımızı
2: katı yağımızı
1: koyuyoruz.
2: Evet. Hemen güzelce bir yoğuracağız. Evet.
1: Bunun özelliği o kıyır kıyır, kıyır kıyır.
2: Kıyır kıyır
1: onu da bir becerebilsem söylemeyi.
2: Kıyır kıyır. Kıyır, kıyır ve kıyır. Evet.
1: Hep kıyır kıyır diyorum.
2: Kıyır kıyır olmasının özelliği nedeni?
1: İlk önce bunu yağla unu bir anda karıştırmak, birbirine özdeşleştirmek.
2: Tereyağıyla unumuzu bir anda karıştırıp özdeşleştirmek.
1: Evet canım.
2: Benim yapmam gereken bir şey var
1: şu
2: mı sırada?
1: Şu anda yok. Şey yapacağım ben.
2: Ne ekleyeceksin?
1: Tek tek ekleyeceğim hepsini.
2: Ben yardımcı olayım sana.
1: Olur, o da olur. Hmm. Bir özdeşleyeyim.
2: Şekerimiz ve yağımız mı gelecek şimdi?
1: Akabinde şeker, ondan sonra diğer malzemeler.
2: Diğer malzemeler. Tamam. Ekleyeyim mi şekeri?
1: şey yapayım tam. Tam yoğuramadı.
2: Tamam. Ya da... İyice bu kurabiyenin özelliği efendim kıyır kıyır olmasının nedeni unla katı yağın hemen böyle birbirine girmesi.
1: Girmesi. Hı-hı. Bu çok Hı-hı. önemli bir detay.
2: Çok önemli bir detaymış.
1: Arkasından şekeri ekleyip şekerle de yoğuruyoruz.
2: Yoğuruyoruz. Evet. Ekliyorum şekeri. Evet. Şekerimizi de koyduk. Ha, ayrı da bir şeker var.
3: Onu ah canım Laz böreği için ayırmıştık. Ha, ha,
2: yapamadığımız Laz böreği var ya hani. Ama sözümüzü alalım değil mi?
1: Evet,
2: bir daha geldiğinde evet. Laz böreği yapacağız.
1: Yaparım.
2: Bir daha geldiğinde ben buldum menüyü oluşturdum. Evet. Mıhlama.
3: Oo bak sen.
2: Büşra yaz. Mıhlama, Laz böreği, bir de kaygana.
3: Kaygana.
2: Hmm, olmaz mı? Sen olur musun?
3: Ben sıkıntı yok yaparız.
2: Bir problem var kayganayla ilgili çözeceğiz. Ama bakayım başka ne olabilir?
3: Ben çok sevmem ama severim. Yani yapmayı ha. çok sevdiğim için sıkıntı yok bana.
2: Tamam ya tamam, yani şimdi seni sevmen değil benim sevmem.
3: Seni sevmen ben seni şey yapacağım. Yoğurt, sıvıya. Öyle de bir huyum var bu Karadeniz özelliği. Sevmediğim şeyi de çok yapmıyorum ha.
2: Normalde. Doğru. Bizim... Ama Karadeniz kadınları da evet yani bir hoşuma gider. O güçlü Karadeniz kadını profili İrem de böyle böyle yapıyor. O da bir Karadeniz kızı.
3: Vay.
2: Evet. Hakikaten
3: sen
2: güçlü.
3: Sen de neredesin?
2: Fakat konuşmaya başladım.
3: Ah biz Karadeniz'den.
2: Evet çok severim yani.
3: Sevimizi.
2: Seviyoruz, seviyoruz.
3: Sevimizi. Şimdi canım. Hı. Yumurtanın birini alayım, diğer sarısını da buraya alayım. Akıyla şey
2: bir
3: yapacağız.
2: Bir tanesinin sarısı ve beyazı, evet.
3: Evet, tamamı.
2: Al canım.
3: Birinin sadece sarısı, beyazını şey yapacağız.
2: Tamam, şuraya o zaman.
3: Fındık kırığını bulayacağız sonra.
2: Evet, bir ayıralım bakalım.
3: Karbonatım, bir çay kaşığı karbonatım olması lazım.
2: Şu galiba. Şekerim şu an çok önemli bir işlemdeyim. O yüzden bir cevap veremiyorum. Cevap veremiyorum hiçbir şekilde.
3: Beni rahat mı bırak diyorsun.
2: Şöyle ayırayım mı sarısını?
3: Olur, olur.
2: Tamam. Bir dakika.
3: Sarısını
2: bir...
3: buraya katacağız zaten.
2: Ha, direkt oraya mı
3: evet,
2: katacağız?
3: Evet, evet.
2: Tamam, pardon.
3: Şöyle, o sarıları da buraya kat, hiçbir şey olmaz.
2: Ama beyazı yumurta karıştırdım ben.
3: Ucundan al hiçbir şey olmaz.
2: Tamam, bir kaşık yardımıyla. Dur bir elimi temizleyeyim. Tamam, kaşık canım. Yardımıyla alayım. Ben anlamadım beyazını kullanacağını. Ha. Kullanacak mıyız?
3: Evet.
2: Beyazını fındıkla mı bir şey
3: fındıkla
2: yapacaksın?
3: Fındıkla dedin ya fındıkla beraber.
2: Ay tamam tamam.
3: Karambole geldi oraya heyecanlandık.
2: Karambole geldi evet evet. Şöyle sarıları da koyalım.
3: At ne buluyorsa içine.
2: Aman ne olacak ki değil mi? Azıcık sarıyı evde buraya karıştırmışız.
3: Evde yapmıyor muyuz sanki?
2: Evet. Tamam mı?
3: Ucundan artık olacak.
2: Bunu da ilave ettik. Şimdi fındıkla yumurtanın beyazını bir karıştıracağız.
3: Yok karıştırmayacağız.
2: Ne yapacağız?
3: Bunları yuvarladıktan sonra biraz yumurta akına fındığa en üstteki süsü o.
2: Süsü evet. Tamam. Bununla şimdi ben, da işimiz yok. Bunu istedi.
3: Onu alayım.
2: Karbonatı istedi. Niye kabartma tozu değil de karbonat?
3: Çok fazla kabarmasını istemiyoruz. Hmm. Hafif çok az açılmasını istiyorum.
2: Hmm.
3: Hani böyle bu bir dağılmasın.
2: Dağılmasın istiyorsun.
3: Karbonat çok dağıtmıyor.
2: Tamam şimdi bir gösterelim hadi bir şekil verelim.
3: Hemen şey şimdi toplayacağım un azıcık alacağım.
2: Un istiyorsun onu da böyle yanına koydum.
3: Hı. Bunun unu biraz fazla katılırsa çok sert bir hamur olur. Çok dikkatli katmamız gerekiyor.
2: Dikkatli katmamız Hı. gerekiyor. Ya, sert bir hamur istemiyoruz efendim. Evet, evet şu malzemeyi
3: ben şimdi bundan sonrası
2: koyalım.
3: Alıyorum ben bunu.
2: Al canım. Tepside de değil cam kapta pişiriyoruz.
3: Hı hı.
2: Niye?
3: Şu an elimizde cam kap var çünkü.
2: Malzemeden cam kapta olması gerekmiyor yani.
3: Gerekmiyor.
2: Tepside de pişirin.
3: Aynen.
2: Tamam.
3: Elimizde ne varsa onu kullanıyoruz. Telaş yok.
2: Evet. Şimdi iyice hamuru.
3: Hem kalan unları da alıyorum.
2: Evet.
3: Hiçbir şey bırakmıyorum.
2: Bırakmıyoruz. Tüm malzemeyi kullanıyoruz. Kullanın. Hadi bir gösterelim
3: hemen.
2: Artık merak ediyorum.
3: Şimdi.
2: Nasıl bir şekil olacak ha?
3: Şurayı bir alalım.
2: Ne istiyorsun?
3: Elimi alacağım.
2: Evet. Küçük küçük. Yuvarlak mı olacak?
3: Bu şekilde. Hı-hı. Kubbe şeklinde. Önü sivri, altı Aa, sivri.
2: O nasıl yapacağız ya?
3: Şöyle bir el sabit duracak, bir el hareket halinde Hı-hı. bu şekilde.
2: O kubbeliği öyle oluşturuyorsun.
3: Evet, o şekilde.
2: Tamam. Yuvarlak şekilde. Oluversin, olmaz mı?
3: Ona göre dağılımı oluyor kurabiyenin. Tamam. Şimdi yersin anlarsın aradaki
2: tamam.
3: farkı.
2: Yumurta sarısına, pardon beyazına batırıyoruz. Sonra yapışsın diye fındıkları da üzerine ilave ediyoruz.
3: Evet canım, aynen gördüğün gibi.
2: Bir yumurta beyazı ve sonra fındık. Aynen bu şekilde efendim. Kubbe yapıyoruz. Ben hiç bulaşmıyorum. Yapamam falan.
1: Sen zaten daha ne yapacaksın?
2: Ha, hamsi köstülacı yaptım yani. Daha ne yapayım?
1: Dolmayı pişirdin. Bak bakalım.
2: Evet, hafif hafif bir kızarmalar başlamış. Evet, başlamış. Böyle böyle şekiller veriyoruz. Sonra fırına kaç derecede?
1: 170 yeterlidir.
2: 170
1: bir
2: yeterli.
1: Üstü çok kızarmayacak. Bunun çok fazla
2: bunun
1: kızarmayacak.
2: Bunun da üstü çok kızarmayacak. Tamam. Evet.
1: Katı koyalım olur öyle. Çünkü.
2: Tamam. Bir taraftan da kara lahana sarmamız da fokurdamaya başladı.
1: Biraz kısalım mı Altın'ın?
2: Tabii ki kısalım. Hemen Altın'ı da kısıyoruz. Efendim, Hamsiköy sütlacı fırında. Şöyle göstereyim İsmet'ciğim, göstereyim. Al canım, bak mis gibi. Daha ne olsun, kapatıyorum. Hamsiköy sütlacımız fırında. Bir taraftan fındıklı anne kurabiyesi yapıyoruz. Güzel bir hamur, kıyır kıyır. Ne dedik? Kıyır kıyır olması için tereyağıyla unu hemen buluşturuyoruz. Bir güzelce yoğuruyoruz. Sonra ne ilave ettik içine? Toz şekerimizi ilave ettik.
1: 1,5 bardak toz şeker ilave ettik.
2: Sonra ne ilave ettik?
1: Sıvı yağ.
2: Sıvı yağ koyduk.
1: Karbonat
2: koyduk.
1: Yoğurt.
2: Yoğurt koyduk. Bir tane yumurtanın tamamı. Bir de sarısını ilave ettik. Beyazını ayırdık. Güzel böyle kubbe şeklinde, evet, elinde yoğurdu Serpil abla. Bir yumurtanın beyazına batırıyoruz, sonra fındıklarımıza 170 derecede üzerinin çok kızarmasını istemiyoruz.
1: Evet.
2: Evet. Hamsi köstülacıma ben yine bir bakayım. Şöyle bir açsam ne olur?
1: Hiçbir şey olmaz. Ben açar açar bakarım.
2: Evet. Evet efendim, bize yaptım, ne dedik? Gelmek isterseniz Tuğçe'nin mutfağına TV 360'dan, bizim web sitemizden, sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Memnun oluruz. Buyurun gelin, çıkın gelin.
1: Buradan gelin.
2: Da Yıldız Yakar'a selam olsun. Bizim Gezmek Olsun programımızın sunucusu Yıldız'a da selam olsun. O zaman fırına bırakıyorum.
1: Fırına bırakıyoruz, tamam.
2: Tamam, 170 derece fırına gidiyor. Bizim kurabiyeler. Evet. Hamsiköy sütlaçlı. Gel gel. Nasıl? Evet.
1: Şimdi o kız ne kadar kızarık sevdiğinize de bağlı. Mesela ben az severim. Fazla almıyorum.
2: Ben biraz daha severim.
1: Ondan sonra devam etsin.
2: Ben biraz daha kızarık sevdiğim için efendim biraz daha kızartacağız. Gel Serpil ablacığım, vallahi çok keyifliydi. Birazdan tüm yemeklerimiz pişecek. Şöyle güzel bir sunum hazırlayacağız. Seyircilerimizin sizin karşınıza çıkacağız efendim az sonra.
4: Ferdi! Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
5: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
4: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
5: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
4: Fakat karıcığım...
5: Hiç mazeret dinlemem.
4: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
5: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
6: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV 4'te.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: anların dondurması Oando.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
14: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
15: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
14: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.
16: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?
3: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
2: Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimela, Ştikap, Cheese Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Evet efendim, bugün Rize'ye uzandık. Serpil ablayla beraber karşımıza da böyle güzel lezzetler çıktı. Serpil ablacığım yine bekliyorum. Mıhlama yapacağız, Laz böreği yapacağız, bir de kaygana yapacağız.
11: Tamam.
10: İyi ki geldin. Umarım sen de keyif almışsındır.
11: Çok keyif aldım. Harikaydı her şey. Çok teşekkür ederim.
10: Yine bekliyorum.
11: Geleceğim.
10: İyi bak kendine. Hoşçakal. Efendim çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir yayın oldu bence. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Ne diyorum hep ben? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm. Hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

Metrekare'de bu bölüm Nişantaşı'ndayız. Mimar Dicle Hökenek tarafından tasarlanan, modern tarzda dekore edilmiş bu daireyi gelin hep birlikte gezelim.

Merhaba, Mimar Dicle Hökenek ben. Şu anda sizlerle Nişantaşı Top Ağacı'nda Ihlamur Yolu üzerindeki Çehreli Apartmanı'ndayız. Yaklaşık 8 yıl önce tasarlayıp uyguladığım bir evdeyiz. Bu evin hikayesi özellikle terastan başladık. Çünkü evi satın alma aşamasında zaten ilk izlenimimiz bu terasın neye dönüşeceği üzerine, ilk kurgumuz bunun üzerine kuruluydu. Kod farkından dolayı birazdan göreceksiniz, çok güzel bir İstanbul manzarasıyla karşı karşıyayız. Ev sahibi öncesinde çok daha modern çizgileri olan bir dairede yaşıyordu. Benden de talepleri aslında aynı çizgide bir evin buraya da adapte olup olmayacağı ile ilgili biraz etüt yapmaktı. İlk geldiğimizde bu dairenin hem metrekare olarak boyutları çok farklıydı, teras kullanımları çok farklıydı. Salonun ölçeği, planlaması yine çok farklıydı. Terasın bulunduğu alanı tamamen aslında salonun yarı açık devam ettiği bir kış bahçesi olarak ilk günden beri çalıştık diyebilirim. Bu yarı kapalı teras alanımız, üzeri açılıp kapanabilen, hem yazın hem kışın kullanılabilen yarı açık mekan. Mimari yapısı gereği aslında çok çizgileri gereği çok modern bir Nişantaşı apartmanı. Biz de teras alanını tasarlarken bütün bu yapının mimarisini de çok fazla bozmayacak şekilde nasıl müdahaleler yapabiliriz diye çok düşündük. Ön taraftaki saçağımız tamamen bize aslında yeşil bir bahçe izlenimi verebilecek saksıları yerleştirdiğimiz çok güzel bir potansiyeli olan bir saçak olarak önümüze çıkıyor. Teras alanını hem bir oturma alanı hem bir yemek yeme bir araya gelinen, toplanılan bir alan olarak planlamıştık ilk günden beri. Aynı zamanda salonun da sonradan yaptığımız bu alüminyum antrasit renkli doğramaların tamamen hepsi açılabiliyor. Ve yazın aslında teras alanı bu bahsettiğim saçak, yeşil saçağa kadar uzayabiliyor. Salon alanını bu alana kadar büyütebiliyoruz. İç içe geçmiş, salonla iç içe geçmiş bir terastan bahsediyorum. Terasta göreceğiniz üzere evin brüt beton, gri renkler ve yeşille olan birlikteliğini içeride de devam ettiriyoruz. Bütün dokular, renkler grinin birbirinden farklı dokularda, çok farklı tonlarında bir araya geldi. Dilerseniz evi gezmeye başlayabiliriz.

Şu anda evin salonundayız. Bu salonun en önemli özelliklerinden biri, öncesinde kapalı bir mutfak vardı. Hem mutfak alanı, hem teras alanı, hem yemek bölümü birbirinden aslında ayrılıyor. Plan şeması gereği de bütün bunların yerleşimlerini en baştan tasarladık diyebilirim. Özellikle bu evde bizim müdahalelerimiz, iç mimari müdahalelerin biraz ötesine geçti diyebilirim. Evin ilk planlamasında küçük bir giyinme odası ve tek banyosu vardı. Şu andaysa evin daha büyük bir salonu, iki adet banyosu, iki adet odası var. Teras alanları biraz daha ilk haliyle, satın alındığı halinden daha küçük durumda. Salon alanıyla ilgili özellikle şunu söyleyebilirim. Ev sahibinin kendi evinde var olan mobilyalarını aslında kullanmayı istemişti bizden. Biz de zaten bu mobilyaları, özellikle televizyon ünitesinin mobilyası, koltukları yine aynı şekilde bizim evi tasarladığımız çizgiyle çok paralel olduğu için bunlara sadece küçük müdahaleler yaptık. Örneğin koltukların sadece kumaşlarını yeniden seçip yüzlerini değiştirdik. Televizyon ünitesini yine keza yerine uygun, buraya uygun şekilde yeniden konumlandırdık ve ölçülerini, yüksekliklerini ona göre ayarladık. Yemek masası ve sandalyeleri, yine yanındaki pufu, mevcut mobilyaların bir araya geldiği bir düzen içinde tekrardan karşımıza çıkıyor. Tabii bunların renkleri, dokuları evin bütününde bir ahenk içinde devam ediyor. Yani siyahın, brüt beton etkisinin, yer yer ahşabın araya girdiğini göreceksiniz. Özellikle mutfak benim için çok önemli bu evde. Çünkü siyah bir mutfak tasarlamak ve bunu uygulatmak çok yenilikçi bir durum. Siyah lake mutfak genelde hani malzeme kullanımının ve onun üzerindeki mutfaktaki hareketliliğin çok yoğun olmasından ötürü çok tercih edilen bir şey değil. Bu evde en iyi evi bütünleştiren ve bir araya getiren unsurun da bu siyah mutfak olduğunu düşünüyorum. Mutfak alanında buzdolabının yerleşimi bizim için çok önemliydi. Keza aydınlatması yine lineer bir aydınlatma ve o alanı salondan ayıran bir çizgide duruyor. Mutfak alanının zeminiyle salondaki masif meşe parke ayrımı da net bir çizgi halinde, sadece zeminde bize bir iz olarak karşımıza çıkıyor. Bu evde kullanılan seramikler, terasta daha koyu bir brüt beton tonunda bir seramik kullanırken iç mekanda daha aydınlık bir, yine beton görünümlü bir seramik dokusu kullandık. Evin genelinde bu brüt beton ve gri tonlarının hakim olduğu noktalarda özellikle küçük köşelerde farklı alanlar yarattık diyebilirim. Örneğin işte salonunla mutfağın birleştiği alanda bir soba yerleşimi var. Aslında bu biraz ev sahibinin tercihi ve sonrasında gündeme gelen bir şey oldu. Bizim tasarladığımız alanlar olmasının ötesinde ev sahibinin yaşarken de ihtiyaçları gündeme geldikçe yeni önerilerle kendini dönüştürdüğünü düşünüyorum. Ve bunu yaparken de karşılıklı yine fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Bahsettiğim gibi 8 yıl önce tasarladığım ve uyguladığım bir ev, bugün içine girdiğimde birçok yaşayan alan yeni fikirler uyandırıyor. Örneğin kullanılan kilimler, hem yemek bölümünde daha oraya uygun tonlarda, zaten yeterince aydınlık olan bir alanda yemek bölümünü çerçeveleyen bir halımız var. Salon alanındaysa biraz daha buradaki oturma alanı daha sık kullanılan bir alan. Ve bütün bu ahşabın üzerinde, ahşabın o rustik dokusunun üzerinde daha renkli bir kilimimiz var. Boyut olarak da koltukların sınırlandırdığı alanı olabildiği kadar kaplayan bir büyüklükte. Sehpası da öyle.
Evin genelinde bu doğal ahşap dokusu, brüt beton ve mermer dokusuyla çok fazla karşılaşacağız. Banyoda, mutfak tezgahında nero, siyah, mermer kullandık. Yemek masası, mutfak tezgahı, banyo, lavabo, bizim tasarladığımız lavabosu. Bunların hepsi doğal taş olarak karşımıza çıkıyor. Yemek bölümünün özelinde geçiş alanının olduğu yerde net blok bir deri bench kullandık. Yine bunun dokusu, derinin dokusu, sandalyelerin dokusu birbirinden farklı. Evlerde ben genellikle farklı dokuları bir arada kullanmayı da, bunları doğru bir şekilde bir araya getirmeyi de çok seviyorum. Özellikle koltukların üzerinde göreceğiniz kırlentler, renkleri, dokuları, bütün bu ahengi biraz daha zenginleştiren unsurlar.

Evlerdeki aydınlatma unsurları benim için birer ışık kaynağı olmanın ötesinde aslında formuyla, bulunduğu alanı aydınlatma biçimiyle önemli birer tasarım objesi. Bu evde de özellikle bütün aydınlatmaların hem konumlanış biçimi hem formu terastaki duvarlardaki apliklerden, yemek masasının üzerindeki tasarım aydınlatmadan, mutfaktaki saklanan, gizlenen aydınlatma unsurları hepsi teker teker özellikle çalışıldı, tasarlandı diyebilirim. Keza banyoda aynı şekilde karşılaşacağız benzer detaylarla. Mutfak alanını ilk tasarladığımızda ölçek olarak ihtiyacı karşılayabilmesi için olabildiği kadar depolama alanlarını çok farklı işlevlere hizmet edecek şekilde çalıştık. Bu nedenle mutfak tezgahını duvarla arasındaki küçük mesafeyi dahi kavanozları, baharatlıkları depolayabileceği tasarlanmış bir duvar panosuna çevirdik diyebilirim. Mermer tezgahın biraz daha geriden başlıyor olması onun arkasındaki depolama alanını bizim için kullanıma açıyor. Mutfak alanıyla yemek bölümü aslında birbirinden salonun ölçeği anlamında baktığınızda mesafe olarak biraz uzak diyebilirim. Yani bu ölçekteki bir ev için. İlk tasarımımızda mutfak alanıyla oturma alanı arasında bir ada önerimiz vardı. Tasarım sürecinde ve uygulama sürecinde ihtiyaç olmayacağı kanıtına varmıştık. Yani ev sahibiyle birlikte ve bunu uygulamamıştık. Sonrasında aradan 5 yıl geçtikten sonra yemek bölümüyle mutfak bölümü arasındaki bu sirkülasyonun artmasıyla muhtemelen yeniden bu adayı nasıl kurgulayabiliriz diye konuştuk. Ve mutfağı da depolamasını arttıracak şekilde daha çok kahvaltı ve hızlı atıştırmalıkların yapılacağı bir ada ünitesini sonrasında tekrardan benzer dokularla yeniden yerine adapte ettik.

Şu anda evin yatak odasındayız. Burası ölçek olarak da bir yatak odasına göre içinde bir sürü farklı işlevi barındıran bir mekan. Sadece yatak odası demek çok doğru olmayacak. Çünkü aynı zamanda bir çalışma odası, aynı zamanda bir giyinme odası. Hepsi tek bir mekan içinde birbirine paralel şekilde dizayn edildi. Yatak odasıyla yine dış mekanın ilişkisini arttıracak bir küçük bir balkon alanımız var. Mevsim geçişlerinde özellikle orada da kitap okuma alanları tasarlandı diyebilirim. Bu alan evin ilk metrekareleriyle kıyaslandığında bütün teknik olarak da çatısı yeniden tasarlandı ve biraz da yukarı kaldırıldı. Daha eğimli, çok daha basık, küçük bir giyme alanı olan bir odaydı. Biz bu alanı tasarlarken arkasındaki banyo alanıyla yatak odası arasındaki bütün yüzeyleri kaldırıp ayrıca doğrultusunda daha hızlı ulaşabileceği, daha sık kullandığı işte ayakkabı ünitesine çevirdi ve bunları açık bir şekilde kullanıyor. Aslında benim için de bu ev biraz daha yeniliklere açık, yenilikleri deneme alanı olarak da çok keyif veren bir tasarım alanı diyebilirim. Yatak odasıyla banyo alanı aslında bir ebeveyn banyosu kullanımı şeklindeydi. Daha sonrasında eklenen bir odayla beraber bu yatak var olan ebeveyn banyosu bir genel banyoya dönüştü. Burada da karşımıza öncesinde tasarladığımız yatak odasıyla ebeveyn banyosu arasındaki duvarı kaldırdığımız ve orayı bir giyinme ünitesi olarak tasarladığımız duvarı bu sefer holde aynı şekilde görebiliyoruz. Ama burada normal şartlarda bir evin holünde böyle bir giyinme ünitesiyle belki karşılaşmaya olabiliriz. Bu aslında bu evi ve bu evin sahibini bütünleştiren önemli bir tasarım unsuru haline dönüştü diyebilirim. Yatak odalarında ben yatak ünitesinin üzerinde bulunan duvarda genellikle ya bir resim, ya bir aydınlatma, ya bir heykel, biraz

sanatsal bir unsur kullanmayı tercih ediyorum. Yani kendi başına var olan standart bir yatak başı ünitesindense orada evin bütününe ile daha paralel olabilecek bir tasarım unsuru geliştirmeyi tercih ediyorum. Burada da yine aslında tavanda kullanılan bir aydınlatmayı biz bir duvar apliğine çevirdik ve bunu kendimiz boyutlandırdık. Burada konumlanması bile aslında yatağın bulunduğu alanla arkasındaki fon olarak kullanılan duvarın üzerinde nasıl yerleşeceği, bu farklı üç boyutlu circle'ın nasıl bir araya geleceği yine özellikle çalıştığımız bir tasarım elemanı diyebilirim. Yine bu sanatsal objelerden söz ederken bu evde benim en çok sevdiğim, zaten ev sahibinin de kendi merakının da yansıdığı duvarlarda çok fazla sanat işleriyle karşılaşıyor olacaksınız. Hikayesi olan, bulunduğu alandaki diğer o arka gri duvar fonlarının önünde çok fazla bir dinamik katan, özellikle yatak odasında karşılaştığımız bu ejderhaların olduğu turuncu bir anda öne çıkan tablo. Sonrasında koridorda boylu boyunca göreceğimiz siyah beyaz fotoğraflar, salonda yine karşılaşacağımız yemek masasının yanındaki beyaz üzerine grafik, infografik dilde olan işler. Bunların her biri aslında bu evin yaşantısını bir herhangi bir misafir dahi geldiğinde ev sahibiyle ilgili onun bugüne kadarki yaşantısını, kültürünü yansıtan önemli unsurlar diye düşünüyorum. Bizim buradaki payımız ise buna çok paralel bir şekilde neyin nerede nasıl daha iyi konumlanacağı ve orada nasıl kendini daha iyi ifade edeceği konusunda destek olmak oldu diyebilirim.

Evin yine en önemli alanlarından biri olan banyoyla da ilgili söyleyebileceğim. Öncesinde bir ebeveyn banyosuyken, yani ikinci odayı eklemeden öncesinde bu banyoyla ilgili özellikle duş alanını özellikle terasla ilişkilendirdiğimiz bir alan olarak tasarlamıştık ve orada yeşil bir bitki dokusu tasarlamıştık. Daha sonrasında arkaya gelen odayla birlikte orayı da bir yansıtıcı siyah bir cam duvara çevirdik. Banyoyla yatak odasını, şimdi ise koridoru ayıran duvar ise bizim için tamamen tasarlanmış bir mobilya olarak karşımıza çıkıyor. En önemli konulardan biri yine bu banyoların ve yatak odasının kapılarının kayar kapı olması. Ben çünkü banyo alanlarında kapı alanının banyonun metrekaresine göre çok fazla alanı kullanımını zorlaştırdığını düşünüyorum.

Nişantaşı Top Ağacı'nda gerçekleştirdiğimiz bu tasarım umarım sizin de kendi evlerinizde kullanım alanlarınızda malzeme seçimlerinizde aydınlatmaları kullanırken ya da depolama alanları ile ilgili umarım sizin de evlerinizde aradığınız çözümler için iyi bir rehber olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Şimdi ise iç mimar Tuğba Sayıl'ın Arnavutköy'de bulunan evindeyiz. 125 metrekare büyüklüğünde Fransız stilinin hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibi

Merhaba, ben Tuğba, iç mimarım. Şu anda Arnavutköy'de yaşadığım evde bulunmaktasınız. Şu anda terasta, Arnavutköy'ün tepelerinde, sırtlarında, boğaz manzaralı evimizde keyifli bir teras alanında bulunmaktayız. Yazın keyifli alanlarda arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz güzel bir alan, deniz temalı ve tekne havasında dekore ettim. Teras alanı bizim en keyif aldığımız alan. Havalar ısındığı zaman en çok vakit geçirdiğimiz bir keyif alanı bizim için.

Arnavutköy'deki evimiz 3 oda 1 salondan oluşuyor. Salon çatı katı olduğu için biraz hafif eğimli bir mimarisi de sahip. Evimde birkaç antika heykeller, Fransız stilinden esinlenerek aldığım heykellerimle ve modernle beraber karıştırdığım bir stile sahip, gri ve beyaz tonlarına hakim bir salon. Salonum az önce de bahsettiğim gibi Fransız stili, oymalar kendi detaylarımızla, kendi mekanıma uygun ölçülendirerek yaptığım çalışmalar. Yemek masam öyle eski klasik bir Fransız yemek masasını rengini değiştirerek, modernize ederek beyaz olarak kullandım. Apliklerim yine Marie Therese, Fransız stili aplikler. Mekana derinlik kazandırmak için aynayı çok kullandım. Mekanda derinlik hissiyatı vermek için aynalar, mimari detaylarda önemli bir unsur. Heykellerim Fransız heykeller. Evim genelde klasik tarzda. Koltuklarım rahat bir koltuk, rahat koltuklar. Ama aksesuarlarım ve aydınlatmalarım klasik detaylardan oluşuyor.

mutfak açık sistem bir mutfak. Bu da bize servis alanında kolaylık sağlıyor. Mutfağımın karşısında yer alan vitrin, koleksiyonlarımı topladığım, koleksiyonlarımı sergilediğim, fincanlarım, antika parçalarımı sergilediğim bir alandan oluşuyor.

Çalışma masam, sabah kalkıp kahvemi içtiğim ve en keyif aldığım bir alan. Çalışma masamın olduğu bölüm ve koleksiyonlarımın yer aldığı bölüm benim kendi konforlu keyif alanım. Bu arada ben resim çalışmaları yapıyorum. İç mimar olduğum için resimlere büyük sevgim var. Ve evimde de daha evime girmeden kendi yaptığım resim çalışmalarıyla koridorlarımdaki merdiven çıkışlarımda

Ah, ağırlıkta, siyah ve gri ağırlıkta. Antik Yunan çizgileri taşıyan bir küçük misafir banyosuna sahibim. Burada da küçük bir alanda keyifli bir düzen oluşturmaya çalıştım. Evimin genel havasını yansıtmak için banyomda da detaylarla, heykellerle, dekoratif unsurlarla siyah ve gri olarak banyomda da böyle bir keyifli bir alan oluşturdum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Mofigo, Dekomia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları...

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

şu anda yatak odasındayız. Yatak odası çatı katının devamında hafif eğimli bir mekan. Burası tamamen ölçülendirilerek, ince detaylandırılarak yapılmış bir mekan. Dediğim gibi çatı katı olduğu için buranın özel ölçülerle dekor edebildim. Tabii evin tamamen aynı konsepte yer alması için bayağı özen gösterdim. Burası keyifli bir alan yaratmaya çalıştım. Çünkü biraz büyük bir mekan olduğu için salonda oturmadığım zamanlarda burada çalışabildiğim, keyifli vakit geçirdiğim, kitap okuduğum, televizyon seyrettiğim,

ettiğim bir mekan benim için. Buralara beyaz ağırlıkta, yine Fransız stilinin yer aldığı perde detaylarında, gardıropta, kitaplıkta yer alan bütün ince detaylar Fransız stiline ait çalışmalardır. Bütün bunları kendi atölyemde, kendi oluşturduğum kalıplardan çıkartarak yaptığım çalışmalar. Perdelerimi ham ipekten bal rengi olarak kullandım. Çok güneş geldiği için güneşlikli keten perdeler kullandım. Aydınlatmalarım yurt dışından getirdiğim, New York'tan getirdiğim bir aydınlatmayı kullandım. Eski bir parçayı, heykeli aydınlatma haline getirdim. Diğer aydınlatmalarım yine aynı şekilde kendi atölyemde yaptığım çalışmalar sonucunda oluşturduğum aydınlatmalar. Diğer parçalar antikacılardan alıp kendime göre tekrar yorumlayıp işlev kazandırarak hazırladığım aydınlatmalar oldu. Bütün detaylar bana aittir.

Oğlum Özgür'ün odasında da mavi tonları kullandım. Gökyüzü, uzay, gezegenler, yıldızlar teması, oğlumun ilgisini çeken mekanlar olduğu için odasında da mavi tonlarında ve gökyüzü temasında detaylar kullandım. Eğim problemi olduğu için odada hafif üçgen bir alan oluştu. Bunu işlevsel hale getirmek için köşedeki noktalara depolama alanları koydum. Oğlum ilkokula gidiyor. Burada kendi kendine rahat çalışabileceği, huzurlu bir ortam sağlamaya çalıştım.

size Arnavutköy'de yaşadığım, ailemle yaşadığım evimi anlattım. Terasta keyifli vakitler geçirdiğimiz bir alanda güzel bir çalışma yaptık, güzel bir çekim yaptık. Umarım evimizi beğenirsiniz. Böyle güzel bir keyifli bir ekiple güzel çalıştığım için teşekkür ediyorum.

Ben Türev Uludağ. Bugün size İç Anadolu bölgesinden çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Çemenli, kıymalı, hafif salçalı, soğanlı bir yumurta tarifi vereceğiz. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Kıyma var, tereyağı var, salçamız var, soğanımız var, kuru soğanımız var ve taze soğanımız var ve yumurtamız var. Burada gördüğünüz gibi lavaş ekmeklerimiz de var. Bu lavaş ekmekleri ne yapacağız? Bu yumurtayı yaptıktan sonra o lavaş ekmeğinin arasına koyacağız. Sonra afiyetle yiyor olacağız. Hemen soğanları doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Çemenli yumurta biraz önce belirttiğim gibi İç Anadolu bölgesinde çok fazla tüketilen bir yumurta aslında. Daha çok böyle Kayseri, Tokat yörelerinde tüketilen, sevilen bir besin. Çemen çok faydalı. Yani şöyle böyle savaş dönemlerinde eskiden savaşçılar çemen yermiş. Böyle daha güçlü olabilmek ve daha cesaretli olabilmek için. Tabii ki yani vücuda faydası olduğu gibi her şeyin fazlası da zarar. O yüzden her şeyin kararında ve böyle yeterli miktarlarda yiyor olmamız önemli. Hemen soğanlarımızı böyle ince ince doğrayacağız. Daha sonra soğanı önce birazcık kavuracağız salçayla birlikte. İçerisine kıymamızı koyacağız. Sonra yumurtaları koyacağız. Sonra da afiyetle yemeye devam edeceğiz. Soğanın kabuklarını soyuyorum. Bir tane soğan kullanacağım. Yeterli olacaktır. Dilerseniz bu soğan miktarını arttırabilirsiniz. Daha fazla da soğan kullanabilirsiniz. Ben bir tane soğanın yeterli olacağını düşünüyorum. Hemen bu arada doğrama işlemini yaparken taze soğanımızı da doğrayalım. Ben taze soğan çok seviyorum. Çok yararlı ve çok faydalı olduğundan dolayı mutlaka tariflerinde olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Çok besleyici özelliği yüksek olan bir sebze. Size tavsiyem mutlaka taze soğan tüketin. Güzel güzel ince ince doğradık soğanlarımızı. Şu parçaları ayırdık. Şimdi taze soğanlarımız burada dursun. Ocağımızın altını yakalım. Birazcık çok az ayçiçek yağı koyduk. Tahta kaşık yardımıyla birazcık da tereyağı koyacağız şimdi. Tereyağını böyle güzelce eriteceğiz. Tereyağını erittikten sonra lezzetli böyle o mis gibi tereyağı kokusu gelecek. O lezzetli, o koku bizi gerçekten bizden alacak. Hani böyle bir deyim var ya, o mutluluk beni benden aldı diye. Tereyağı eriyecek, soğanlarımızı eriteceğiz. Pardon, soğanlarımızı pişireceğiz. Hafif böyle pembeleşecekler. Salçamızı koyacağız. Sonra kıymamızı koyacağız. Sonra da yumurtalarımızı ekliyor olacağız. O arada tabii ki çemenimizi de ekliyor olacağız. Bu besleyici özelliği çok fazla olan, çok yararlı, protein bakımından çok zengin kahvaltılık bir tarif aslında. Mutlaka bunu evinizde denemelisiniz ve afiyetle yemelisiniz. Biz yani bunları yapıyoruz. Buradaki en güzel şey şu, bunları evinizde deneyip benimle paylaşıyor olmanız. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, bunun için teşekkür ediyorum size. Çok güzel, çok keyifli paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Tekrar ya bugün mesela yaptığımızda paylaşmak isterseniz Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan mutlaka yazın. Çok eğlenceli, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Gerçekten sizin bu programı bu kadar severek izliyor olmanız beni gerçekten çok motive ediyor ve beni çok mutlu ediyor. Hemen mis gibi tereyağı koktu. Yavaş yavaş soğanları çok öldürmeden pişirmeye başlayacağız. Salçamızı ekleyeceğiz. Salçayı ekledikten sonra birazdan üzerine kıymayı ekleyeceğiz. Çok güzel, çok basit, çok keyifli bir tarif haline getireceğiz. Buradaki asıl faktörlerden birisi çemen. Çemen buna farklı bir lezzet katıyor olacak. Ve onu başka bir noktaya doğru taşıyor olacak. Bence tarifler yaparken yeni şeyler denemekten çekinmeyin. Çünkü ne kadar yeni şey denerseniz bu o kadar güzel olacaktır ve o kadar keyifli hale gelecektir. Bu damak tadınızın o kadar gelişmesini sağlayacaktır. Bu çok önemli. Ben hani evimde de dükkanlarımda da yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Burada da bu programda da yeni şeyler denemeyi çok seviyorum. Siz de bu yeniliklere açık olursanız çok keyifli olur. Soğanları çok fazla öldürmeden hemen
Salça ekliyorum birazcık. Yavaş yavaş salçayı soğanla birlikte kavuracağız. Çok fazla kavurmadan. Bakın mis gibi burnuma o tereyağın, o soğanın, o salçanın kokusu geliyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz keyifli. Yemek yemek dünyanın en güzel şeylerinden birisi değil ya. Bence bu hayatta belirli şeyler var. Bir, gülmek. Yani çok güzel ya. Hayatı böyle gülerek, eğlenceli bir şekilde yaşıyor olmak. Dünyanın

en güzel şeylerinden birisi. Yemek yemek ya. Ya bu hani gerçekten beni benden alan ve beni başka bir noktaya taşıyan bir durum. Şimdi içerisine kıymamızı ekleyeceğiz. Ben dana kıyma kullanıyorum şu an. Biraz önce de belirttiğim gibi bu daha çok İç Anadolu bölgesinde tüketilen bir besin. Daha doğrusu kahvaltılık bir tarif. Şimdi her bölgede böyle gelenek görenekler var aslında. Yani hani biz çünkü büyük bir toplum olduğumuzdan dolayı çok fazla geleneğe ve göreneğe sahibiz. Tokat bölgesinde de bu bahsettiğim çemenli yumurta genelde Tokat'ta tüketilen bir besin olduğundan dolayı Tokat bölgesinde de benim çok ilgimi çeken bir adet var aslında. Bu adet şu, honça dedikleri bir altılı bir kap var. Bu kap gelin ve damadın ilk yemeklerini yedikleri kap. Ben bunu ilk duyduğum zaman çok enteresan gelmişti bana. Gerçekten ülkemizde böyle güzel adetlerin, geleneklerin, göreneklerin yaşıyor olması, bunları yaşatabiliyor olmak, bunları nesilden nesile aktarabiliyor olmak bence çok değerli ve çok güzel.

Birazcık yağ ekleyeceğiz buna. Biraz daha ayçiçek yağı ekleyelim. Ben biliyorsunuz acıyı çok seviyorum. Birazdan buna acı ekleyeceğiz. Pul biber ekleyeceğiz, tuzunu ekleyeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel. Yapımı basit. Yani kıymalı yumurta yapmaktansa ben bunu yapmanızı tavsiye ederim size. Çünkü içerisine koyacağınız o çemen ona gerçekten çok farklı, çok güzel bir tat verecek. Pul biberini birazcık ekleyelim şimdi. Tuzunu da ekleyelim kıyması için. Bu arada ben yumurtalarımı çırpmaya başlayabilirim. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yumurta besleyiciliği çok fazla olan bir besin. O yüzden her sabah kahvaltıda mutlaka yumurta tüketmenizi tavsiye ediyorum. İyice çırpacağız.

Birazcık buna tuz atalım. Birazcık da pul biber yumurtamızı atalım. Şimdi çemenimizi ekliyoruz. Daha doğrusu çemen tozumuzu ekliyoruz.

Kıymalar iyice pişti. Soğanlar çok güzel oldu. Salçayla kıyma karıştı. Çok lezzetli ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bakın çemen tozunu ekledikten sonra kıymanın var olan hali de değişti. Şekli de değişti. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Daha iyi pişirmek için.

tam da şu an istemiş olduğum kıvama aslına bakarsanız geldi. Hemen yumurtayı içerisine ekleyebiliriz. Yumurtayı da içerisine ekledik. Güzelce karıştıracağız. Kıymalar iyice pişti.

Çok güzel olacak. Çok lezzetli. Yapımı çok basit. Çok güzel olan bir tarif bu. Çok fazla pişsin istemiyorum. Hemen lavaşları üstüne koyacağım.

lavaşımız üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi lavaşımız ısınıyor. Şöyle hemen lavaşın arasına çemenli kıymalı yumurtamızı koyalım. Hemen diğer lavaşımızı da koyalım. Taze soğanları ekledim. Güzelce saralım. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel oldu, çok güzel görünüyor. Şimdi bunu yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Buradaki ekip arkadaşlarımın bakışlarından da yani ne zaman yiyeceğiz hemen yiyelim bakışlarını hissedebiliyorum. Hemen bu arada ocağın altında kapattım. Bütün yumurtaları cömertçe koyuyorum. Birazcık fazla oldu. Şöyle biraz alalım. Evet. Şöyle kalın bir durum olacak bu. Ve çemenli kıymalı yumurtamız hazır. Tabii ki bu işin en güzel tarafı olan kısmına geldik. Ne yapacağız? Tadına bakacağız. Şunu alalım. Şuradan ikiye böldük. Bakın şu güzelliğe bakın. Oh, mis gibi kokuyor. Çok güzel. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. O çemenin tadı, o kıymanın tadı, o yumurtanın tadı hepsi birbirine geçmiş durumda. Birazcık tuzu az ve birazcık benim için acısı az. Acısı sizin için yeterli olabilir ama şuradan birazcık tuz ve acı ekliyorum. Tuz olabildiğince hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Çünkü hani tuz vücuda çok da yararlı olan bir besin değil. Bunun arasına bu arada mesela domates söğüş yapabilirsiniz. Üzerine domates söğüş koyabilirsiniz. O onu daha da renklendirecektir. Böyle domatesleri ince ince kıyın. O kadar güzel ve o kadar renkli olacak ki. Şu an tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Çok sevimli bir işim var. Bakırköy'de Nalan Öğretmen'in anaokulundayız. Branş öğretmenlerin yaptırdığı her şeyi ben çocuklara yaptırmaya çalışacağım. Yaptırabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Çocukları çok seviyorum, orası kesin. Minik kuzular beni bekliyorlar. Hiç vakit kaybetmeden onların yanına gideceğim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim en tatlı sınıfımıza geldik. Tabii ki bu sınıfın da bir öğretmeni var. Gözde öğretmen. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Efendim ben bugün böyle anaokulunda

0: tatlı bir sınıftayım ve onlarla ilgilenmek istedim açıkçası. Hani bir günde öğretmen olamam tabii ki. Çok kutsal bir meslek. Ben sadece lab aramızda bahane ettim biraz çocuklarla vakit geçirmek için daha doğrusu. Ben bugün onların yapmış oldukları etkinliklere dahil olacağım efendim. Gözde Hanım beni yönlendirecek değil mi?
1: Tabii ki.
0: O halde buyurun başlayalım.
2: Çocukluğumuz hayatımızın en güzel zamanı. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor sevgili izleyiciler.
3: Öncelikle bilmecelerimizden başlayacağız.
0: Bilmecelerden başlıyoruz. Evet. Öncelikle nasılsınız çocuklar, iyi misiniz?
4: İyi.
0: Benim adım Tuğba. Tanışmadık sizinle galiba değil mi? Ya çok tatlılar ya. En sevdiğim şeyi yapıyorum şu an. Nasılsınız diyoruz ya. Nasılsınız?
5: Daniel.
0: Hiçbir tepki yok şu an.
5: Evet, güzel oturur musun lütfen?
0: Cevap vermediler bana. Neyse.
5: Duymadık mı acaba Tuğba öğretmenimizi?
0: Öğretmen miyim ben şimdi? Aa, çok güzel.
5: Nasılsınız diye sormadı mı? Ne dememiz lazım? İyi. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi elimde bilmeceler var. Bunları tek tek soracağım değil mi?
5: Evet.
0: İlk bilmecemize başlıyoruz. Şey gibi hissettim kendimi ya, yarışma programı sunuyormuş gibi. Elimde kartlarım var sevgili çocuklar. Şimdi buradan ben soracağım. Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur. Sen söyle.
6: Ben insan.
0: İnsan.
5: Hayır.
0: Yok, hayır değil. Sen? Polis.
5: Ne bildi. Polisi olabilir?
0: Aa, ne güzel.
5: Evet.
0: Trafik
5: o polisi. Zaman bence alkışlayalım.
0: Devam ediyoruz. Tüm hızımızla devam ediyoruz bilmece yarışmamıza. Gökte gördüm köprü, rengi 7 türlü.
5: Herkes çok sever bunu.
0: Heyecanlandık. Sen söyle.
6: Gökkuşağı.
0: Aferin sana, gökkuşağı.
5: Evet.
0: Bak, burada birisi karşı çıktı. Hiç bana söz hakkı vermiyorsunuz dedi. Vereceğim, sana da sıra gelecek. Aynı benim küçüklüğümdeki saçım aynı zamanda saç modelim. Evet, senin saçın biraz uzamış.
2: Tuğba ablamız hemen kaynaştı sevimli çocuklarımızla.
0: Sona doğru geldim. Okuyamadım. Yazın giyinir, kışın çıkartır. Ne olabilir? Ben de bakayım, merak ettim. Acaba kime cevap versem? Kime şans versem bu konuda? Kim cevap vermedi hiç? Sen vermedin. Mont. Ama mantıklı bir cevap
5: mantıklı
0: gerçekten.
5: Ama değil.
0: Ama değil. Sence?
6: Ağaç.
0: Aferin.
6: Yapraklarını dökmez, sonra döker.
0: Evet, neden? Yenisini açmak için değil mi?
6: Evet.
0: Hemen bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Ne olabilir? Sen söyle.
5: Duymadım.
0: Limon.
5: Evet.
0: Evet, çok güzeldi. Bu bilmece bölümümüzü de bu şekilde kazasız belasız tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz size minik kuşlar. Ben diğer aktivitelerle devam ediyorum. Hocam ne yapacağız şimdi?
5: Şimdi hikaye okuyacağız.
0: Aa, ben evet. Okuyacağım, dinleyecekler öyle mi?
5: Evet, arkalarında yazıları yazıyor.
0: Aa.
5: Siz sadece resim göstereceksiniz.
0: Anladım. Böyle evet. Gösterip okuyacağım.
5: Evet, aralarda isterseniz bölük bir soru sorabilirsiniz.
0: Nazlı Elif'e neden gidiyor? Nazlı Elif'e gidiyor diye bir çalışmamız var. Öğretmeniniz bunu hazırlamış sizler için. Başlıyorum. Aklına güzel bir fikir geldi. Elif'e gitmeye karar verdi. Nazlı Elif'in en yakın arkadaşıydı. Annesinden izin alması gerekiyordu. Eve girdi. Annesi mutfakta yemek yapıyordu. Elif'e gitmek için izin istedi. Annesi de gidebilmesi için Elif'leri arayıp evde olup olmadıklarını sordu. Elif'ler evdelerdi. Hazırlanıp dışarı çıktılar. Peki siz arkadaşınıza giderken izin istiyor musunuz annenizden?
6: Evet.
0: İzin almamız gerekiyor, öyle değil mi? Öyle aklımıza estiği gibi hareket edemeyiz. İzin alıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Eğer annelerimiz babalarımız izin vermezlerse gidemiyoruz. Öyle değil mi?
2: Bravo Tuğba.
0: Nazlı annesinin elini tuttu. Karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Trafik ışıklarını gördüler. Nazlılar bu hafta trafik ışıklarını öğrenmişlerdi. Hemen okulda öğrendiği bilgiler aklına geldi. Siz biliyor musunuz trafik ışıklarını, trafik işaretlerini?
6: Evet. Benim oyuncağımın bir tanesi yanıp sönen bir tane trafik ışığı.
0: Öyle mi? Çok tatlısın. Eliflerin evine yaklaşmışlardı. Bahçelerinde yavru bir kediyle karşılaştılar. Biraz acıkmış ve tüyleri kirlenmiş görünüyordu. Yavru kediniz var mı sizin evde?
6: Hayır. Benim bir tane kedim var.
0: Her şeye cevap var.
6: Hayır. Kedimi bir yerden kurtarmıştık ama sonra...
1: Benim de kuzenimde var.
0: Herkesin kedisi var. Anladım. Senin kedin vardı, kaçtı. Bu hikaye de burada sona erdi. Daha bitmedi diyorlar. Bence bitti.
2: Bitmedi Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Elime aldım çubukları, pomponları, tabakları ama ne yapacağımı ben bilmiyorum. Belki benden daha çok biliyorlardır şu an ne yapacağımızı.
5: Evet. Yarışmamızın adı pompon yarışması.
0: Ha, ne güzel.
5: Eşit sayıda pomponlarımız var. İki arkadaşımızı çağıracağız. 30 saniye içerisinde el göz koordinasyonuyla hızlıca pomponları tutup tabaklara yerleştireceğiz. En fazla toplayan kazanır. Tamam?
0: Oo, o zaman hadi bakalım. Böyle karşılıklı oturacaklar değil mi?
5: Evet.
0: Ben mi seçiyorum?
5: Bir kız bir erkek seçebiliriz.
0: Seni ve seni alabilir miyiz?
2: Heyecanlı oyunumuz başlıyor.
5: Başlayınca çubuklarımıza dokunacağız. Sivri köşeleriyle tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde sivri köşeleriyle. Pomponlarım eşit. Sen de dağıt öğretmenim. Alkışı yaptığında başlıyoruz, tamam mı?
0: Hmm. Bunları en çabuk tabağa dolduran kazanıyor.
5: Evet.
0: Tamam, şimdi oldu. Anladım.
5: Bir, iki, başla.
0: Heyecan dorukta. Nefesler tutuldu. Ve yarış başladı. Bakalım hangisi başarılı olacak? Dış sesin işini ben yapıyorum şu anda. Kusura bakmasın dış ses artık ama.
2: Rica ederim Tuğba. Sevimli çocuklarımızı görünce ben de bir an çocukluğuma gittim. Bugün sana çok takılmıyorum.
5: Tamam, vurun. Bırak. Bitti. Bakalım sayalım. Kaçar tane yapmışlar?
0: 5 tane.
5: 3 tane. İkisine de alkış. Burada da kazandı.
0: Tebrik ediyoruz.
5: Sıradan arkadaşlarımızı alalım. Anıl alalım hemen yerini.
2: Yeni yarışmacılarımız da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
5: Bir, iki, başla.
0: Bakalım kim kazanacak?
2: Tuğba ablaları sevimli çocuklarımızı dikkatle izliyor. Rekabetin en güzeline, en masumuna şahit oluyor.
5: Bitti.
0: Bitti mi?
5: Evet. 4 ve 3. İkisine daha alkış, öykü. Bir farkla kazandı.
0: Esas izleyin sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın. Büyük kapışma az sonra.
5: Başla.
2: Az sonra ne olacağını merak etmeye başladım.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Kolay değil. Yani esas kolay mı sandın? Burada.
2: Hayret, kolay değil dedin Tuğba. Şaşırdım.
0: Sushi yer gibi ya böyle hani.
5: Ters tutmuşsun verme, ondan zor tutuyorsun. Bitti.
0: Bir teknik hata vardı zaten.
5: Evet. Tamam. Bir farklı Özgür. 3 ve 2.
0: Evet şimdi nefesler tutuldu.
5: Dikkat öğretmenim. Tutuyorum.
0: Kameraman arkadaşım Ayberk'le birlikte.
5: Bitti mi?
0: Tamam. Kameraman arkadaşım Ayberk'i alkışlarla buraya Şimdi sevgili minnoşlar, sıra bizde. Kameraman abinle birlikte.
5: Bakalım kim kazanacak?
0: Kameraman abiniz
5: Ayberk'le. Tuğba öğretmen mi yoksa?
0: Ayberk mi? Nefesler tutuldu.
5: Çöp şişleri bırakır mısınız?
0: Tamam, şöyle başlayacağız. Hazırım ben.
5: Bir, iki, başla.
0: Ayberk sana yenilirsem var ya kendimi çap etmem. Bir şey soracağım. Bir dakika. Gülüyorum diye yapamıyorum şu an. Çok eğlenceli ya.
2: Nefesler tutuldu.
0: Benim topum bitti. Topum bitti. İşte Ayberk.
5: Hadi sayalım
0: her yerde böyle
5: arkadaşlar. Hep birlikte. Bir, iki,

0: seni her yerde böyle görüyorsun ki nasıl bir terim kullanayım? Al aşağı iderim. Şimdi Mithat abi de herhalde. Mithat abi hazmedemedi. Diğer kameraman arkadaşımı alkışlarla buraya alıyorum. 1-2 başla. Hadi bakalım Mithat abi. Benimle misin, değil misin? Çok hızlı yalnız.
1: Sahneye yetmeyecek.
0: Aa, takıldı mı da takılıyor yani.
2: Bitti.
0: Bitti mi? Ya. Oo, iyi de sayalım mı? Tebrik ediyorum. Mithat abi. Tebrik ediyorum. Büyümüşsün. Ben bilerek yenildim. Mithat abi büyüksün. Yapabileceğim bir şey yoktu yani.
3: Arkadaşlarımız ekip olarak çok eğleniyorlar. Durumun özeti şu ki, Ayberk kaybettiğin için üzülme. Tuğba'nın işi gücü oyun zaten, hepimiz bunu biliyoruz. Mithat sen de kazandığın için sevinme. Tuğba sana bilerek kaybetti, haberin olsun.
0: Evet öğretmen, evet, ne yapacağız şimdi?
4: Evet, sanat etkinliği yapacağız. Çocukların en sevdiği, çünkü kendilerinin el işlerinin kattığı etkinliktir bu. Her gün muhakkak biz yapmaya çalışıyoruz. Kozalaklarımızı topladık. Parmak boyalarımızı kullanarak bir yılbaşı ağacı yapacağız onlara. Küçük pompalarımız var. Bunları üstüne ekleyeceğiz, renklendirip.
1: Ne güzel.
3: Çocuklarımız kozalakları süsleyecekler.
5: Sen de al. Sen de al.
6: Hayır, boyayacağım.
0: Sırayla dağıtıyorum.
5: Ne yapabilirim ki? Al bakalım. Sen de al. Bunu da arkadaşına ver.
3: Tuğba ablaları çocuklarımızla çok iyi anlaşıyor ve onlarla güle oynaya keyif içinde zaman geçiriyor.
0: Büyünce ne olmak istersin?
4: Ada.
0: Öğretmen mi? Ne güzel.
7: Ben doktor. Yani hemşire.
0: Ama bak doktor tipi yok mu? Vallahi doktor, direkt doktor yani. Kesin. Şey de takmış, kravat da takmış. Çekim var bugün diye. Uyumlu gelmiş. Senin adın ne?
8: Baran.
0: Baran. Baran tam tekmil gelmiş bugün çekime. Teşekkür ediyorum bunun için sana.
3: Doktor Baran Bey, Doktor Baran Bey, danışmaya lütfen.
0: Nasıl oluyor sence? Oluyor mu?
1: Zeynep dikkatli yapıyor.
0: Vallahi benden daha iyi yaptıkları kesin.
3: Çocuklarımız öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirip yeteneklerini keşfediyor ve dikkat konusunda yetişiyorlar Tuğba. Bu çok güzel.
0: Beni sevdiniz mi?
9: Evet.
0: Hem de nasıl dedi ya? Yerim ben seni.
9: Çok seviyorum.
0: Çok mu sevdiniz beni? Ben geleyim böyle ara ara. Gittiğim bir yer beni tekrar istiyor. Bu şaşılacak durum sevgili seyirciler. Normalde istemiyorum.
4: Tuba bugün çok tatlıydı ve çok sevecendi. Bize yardıma geldi. Hoş geldiler. Üç etkinlik yaptık. Türkçe dil etkinliği. Başarılıydı bence. Sanat etkinliği yaptık boyamalarda. Ona da başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yarışmalarda çok heyecanlıydı. Ve kendisi de başarılı bir şekilde bitirdi. Onu alkışlıyorum. Güzel bir gün geçirdik. Kendisine teşekkür ediyorum.
0: Ben bugün anaokulu öğretmeni olmaya çalıştım. Yani öğretmenime yardımcı olmaya çalıştım. Daha doğrusu düzeltelim. Çünkü öyle bir günde öğretmen olunmuyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi sınıfınıza kabul edip ilgilendiğiniz
4: ben
0: ve
4: teşekkür ederim.
0: Çok güzel vakit geçirmemizi sağladığınız için.
4: Ben teşekkür ederim yardımlarınız için. Tekrar bekleriz inşallah.
0: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.

0: Babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin.
3: Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
4: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver. Ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
5: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
5: Mumtaz Bey biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var. Yarın yazıhaneden arayın.
5: Tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mumtaz? Hadi beni onların yanına götür.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
5: Mumtaz Bey biladerim, sen beni kardeşim.
1: Rıfkıcığım, canım kardeşim. Olacak şeydir Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
5: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
5: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
5: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
5: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
5: Ölmek gibi olmasın ama arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimdilikte tüm arazinin başında.
1: Hala.
5: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mumtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Sözümüz söz Rıfkıcığım.
5: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel. Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
5: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
0: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
0: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
5: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
0: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
0: Nasıl bir şeymiş o?
5: Nişanladık yani.
0: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
0: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
1: Evet öyle.
5: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
0: Olacak şey mi bu?
5: Oldu bitti bile.
0: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
0: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
0: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
5: Böyle evlenmeler çoktur bizde. Töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
0: Şu haline bak. Kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraş.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Dur! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin!
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya! Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin!
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Üstüm hasta oldum sana!
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor!
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş! Yapma bak! Bana bak! Yapma diyorum! Hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin!
3: Ay yapma! Ay! Ay yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşütmeyeceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler! Bebekler gibi oynamaya utanmıyor musunuz ha?
2: Hadi! Geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin
7: beyim! Hoş geldik, hoş gördük!
4: Hoş geldin ağabey! Hoş geldin!
8: Adnan nerelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi. Sözü söz. Ve lakin...

0: erkin kızı senin gibi aynı soysunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
1: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
0: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ney. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.

0: dans etmeye, kepinmeye.
1: Ay şimdi bayılırım. Nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
2: Sopayla kovalarım billahi.
3: Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir mata zanneden o nane şekerini bir güzel dövecek
0: ve... Sus sana lan sen, cinim tepemde zatı!
4: Öfkelenme baba. En baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok mu? Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Kat'i olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinizde mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başüstüne efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez sürü. Evet beyler. Are you coming?

0: These coats, bu sahiller are the most beautiful coats of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance are more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi.
1: Sersemin birisin sen!

0: Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu.
1: Öderim gözlüğünü, üzülme.
0: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
1: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size, mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız. Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz.
0: Ha? Seni ilgilendirmez, çabuk dönelim!
1: Baş üstüne Mistiyana!
2: Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi ettin.
3: Biraz da kendi canınızı acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Kimo?
1: Sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
0: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kıstırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulucuyuz. İyi geceler. Hı hı.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, ya ama yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.
2: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Annem! Annem, ay yetişemedik mi, bitti mi be?
4: Sahiden yetişemedik be.
3: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
5: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
1: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
3: Tebrikler. Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikah da kerem.

0: Mehmet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
1: Size fikrinizi soran olmadı.
0: Aa, yok! Çerebazlığa gelemem ben. Bana cevap vermek kimin haddine? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana. Mürvet yerim adamı! Aa,
2: dur hala, dur ya!
3: İdare et reisimizdir. Mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksa planları o yapar. Cevat kasa açar. Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
4: Müjde beyim, müjdeler olsun!
5: Küçük hanımdan telgraf var.
6: Sevgili babişko, yıldırım nikah ile evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
3: Sen olmasan hapisteydim şimdi. Tekrar tekrar sağ ol.
1: Konuşmana dikkat et. Sen değil, siz diyeceksin. Fazla samimi oldun.
3: Olmaz. Yeni evli, çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
1: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam. Fakat şimdi gereği yok. İki yabancıyız.
3: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir. Teklerim sevgilim.
1: Hey, kendine gel. Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
3: Peki hayatım.
1: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
3: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
1: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
3: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
1: Ne yapıyorsun?
3: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
1: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
3: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
1: Dur, ne yapıyorsun?
3: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
1: Kürdan var, kürdan!
3: Amma alengirli işler! Ha parmak, ha kürdan, ne fark eder?
1: Yandım, çok uğraştıracaksın beni.
3: Yani daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
1: Ben masaya yaklaşınca sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
3: Olur.
1: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: yavaş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli...

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnızken siz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.

0: 50 bine çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolay.
1: Of, hışman! Mesleğini de buldum. Armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
0: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Ε.
1: Vai, vai, vai, vai. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydın bu evin... ...gece gizlice girer...
2: O mesleği unut dedim sana.
1: Ha?
2: Beni öldürecek misin?
1: Yo, asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
3: Odanızı dünden temizledik. Buyurun istirahat edin.
2: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
4: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
2: Babişkocuğum, çok özledim seni.
4: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
2: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
1: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
4: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
1: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
4: Hadi, hadi.
2: Al şunları, uykum geldi yatacağım.
1: Önce şu para meselesini halledelim.
2: Ne parası?
1: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görünmek, küfür yemek yoktu.
2: Babam benden başka herkese haşindir.
1: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
2: Gecenin bu saatinde mi?
1: Para ödemenin saati olmaz.
2: Yarın veririm.
1: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi... tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
2: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız!
1: İyi geceler karıcığım.
2: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?
0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum! Çek diyorum!
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!
1: Çek elini diyorum sana! Bir daha böyle sululuk istemem!
2: Meraklı değilim canım, hizmetçi vaziyeti anlamasın diye sana birazcık sarıldım.
1: Ahlaksız herif!
2: Sana da ne yapsak yaranamıyoruz.

0: Bu tokatınız için 10.000 liralık bir fatura kesilmiştir.
1: Çık odamdan, çık çabuk, defol!
0: Sinirlenme sevgilim, sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
2: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
0: Aha, çok güzel! Dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
2: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın, muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
0: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
2: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet!
3: Hayırlı günler beyefendi, Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
2: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur, olur. Şimdi yazarım, yolla memurlardan birini vereyim.
0: Kimse zahmet etmesin buraya kadar, çeki ben götüreyim.
1: Yo, istemem, ne münasebet!
0: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
1: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
2: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
4: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
5: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına, erkeğin ailesinden kimse var mı?
6: Peki, ne iş yapıyormuş?
1: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
6: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keselim de ağzını!
7: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
1: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz!
8: Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın, kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme, görgüsüz kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
0: Önce paramı isterim.
8: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatın.
8: Paranın zamanı mı şimdi, aşağıda bekliyorlar.
0: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
8: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın!
0: Aklımda duracağını cebimde dursun.
8: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
0: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım.
8: Ee?
0: Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
8: Aman!
0: Yüksek sosyeteye rezil etme beni!
8: Allah seni kahretsin!
9: Güzel ama hikayesi!
8: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni!
0: Biliyorum, merak etme, göreceksin!
8: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
0: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
10: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiydin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım seni.
0: Neşemi kaçırıyorsun, başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyorduk. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadeniz.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör. Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Aygir'e mi geç kaldı?
4: Kimsiniz?
3: Damat Bey'in akrabalarındanız.
4: Bekleyin, haber vereyim.
3: Çekilerimden de molos sende. Oğlumuz demede sulan mı gireceğiz yani, kokona?

0: insan karşılamaz mahlasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım, yavrum. Gel bakayım, koş bana.
1: Hoş geldin halacığım.
2: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma, heyecandan unutuvermişim.
2: Bir dahaki düğünü unutma. Nerede gelinim, gelinim nerede ha?
3: Hoş geldiniz.
2: Öpsene kız. Evlilikte hemencik yarıyı vermiş.
4: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin.
5: Keramet nikahta değil, Adnan'ımızda.
2: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
6: Kimdir hanımefendi?
3: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
2: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
3: Babam.
2: Maşallah, tam tipim.
6: Nasılsınız hanımefendi?
2: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
4: Bizler de çok iyiyiz.
7: Ömrünüze duacıyız efendim.
8: Daha yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü, ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
3: Peki kuryelerimle haberi var mı?
4: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Bugün son gün. Acele et.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bakın. Tam da leslik.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel her yıkamada daha beyaz.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
8: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Salon da pek güzelmiş doğrusu.
5: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatardı.
6: Yok yok yok, olamaz. Yengemizin hatırı var.
5: Öyle ya.
7: Yatak odanız burası mı?
8: Burası ve içerisi.
7: Güneş görüyor mu bari?
5: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
9: Susun lan, terbiyesiz.
8: Kendinize gelin. Yeter be. Yangın var diye bağıracağım şimdi.
4: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
5: Fakat en faydalısı geğirmektir.
6: Uf, şu saate bak be, harika.
8: Şşş, bırak onu. Ha? Bugün yeminliyiz.
5: Aa, öyle ya.
6: Ye oğlum, Cevat ye.
5: Abi şundan al, şundan.
6: Alıyorum, alıyorum.
7: İnsan bu köşkte tek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
10: Hem de nasıl, hiç sormayın.
7: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
10: Ah, nerede o günler, nerede?
7: Ah, seni eski kulağı kesik. Dünden hazırsın değil mi?
10: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
7: Ah, nasıl isterseniz. Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de. Ay, bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be? Söylesene güzelim, ne zaman ha, ne zaman? Hadi Nani, Cevat hadi bakalım. Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek t

0: değil mi? Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yok, öyle bedava sihir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
3: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lamba.

0: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
1: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
0: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
1: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
0: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız. Gir!
2: Meyve sularınızı getirdim.
0: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
1: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
0: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
0: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odamdan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana! Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap! Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para, para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: biraz
0: beni.
1: Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyor.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: canım, gel birazcık. Da insan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen de ya.
2: Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha? Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine nanaşım.
1: Oh canım, canım benim, suhatine yavrum. Çekil canım, ayıp ya.
0: Yaklaş bana, başını ruhuma yasla.
1: Ay canım. Bakalım, sarıl bana. Canım benim.
0: Mürüvvet.
1: Canım.
0: Biricik nanoşum.
1: Söyle yavrum.
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba.
1: Ne işi var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkide.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
1: Çocuk bu be Mürtaz Bey, koskoca adam. Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş. Ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
5: Olmaz olsun böyle eğlence.
1: Artık sana esir olmayacak. Öyle değil mi Nanoş?
0: Sen nasıl istersen Nanoş.
5: Ayıptır. Babamı kendine benzetemezsin.
1: Bana bak, gelin melin dinlemem. Bozarım senin fiyakanı. Bozma kafamı. Yani.
5: Sizlerden her şey umulur.
0: Barış Bey'in. Beni sen soysan yatır Nanoş'um.
5: Olamaz. Bu kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
0: Nereye gidermişsin?
1: Bir dakika, seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için, o kadar. Hadi yürü.
0: Nanoş'um gitti.
5: Hey, nereye gidiyorsun baba? Dur.
0: Nanoş'uma.
5: Şimdi yat, uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım, hadi.
0: Ne varmış konuşacak, yani biraz içtim diye mi?
5: İçeceksin tabii ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
0: Mürvet.
5: Senin...
0: Mürvet.
5: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
6: Eğrinin köründe. Bilmiyor musun kimin
5: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
6: Ay, bana kimse karışamaz.
5: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
6: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
0: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getirince.
6: Ya.
0: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
6: İyi akşamlar muhterem peder.
0: Eyvallah damat.
6: Demek ikimiz de dağıttık bu gece.
5: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
6: Cart kaba kağıt.
0: Ah Mürvet. Ah.
6: Madam, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear,

0: bu ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira!
0: Ahlaksız herif!

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontonum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı. Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Ah, şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Ha, bak bu olur işte! Para dedin mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Ah! Hayırlısıyla bitse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Ah, Mümtaz'ım da koç gibiydi ha? Vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
7: Madem ki emrediyorsunuz...
6: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız. Gel bakalım, geç karşıma.
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi.
6: Anlamadım.
1: Davetliyim, geç bile kaldım.
7: Söyleseydin, ben de yemezdim.
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim.
6: Canım olur mu hiç, yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum. Biz o şartla evlendik. Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız. Öyle değil mi sevgilim?
7: Ha, evet. Öyle.
1: İyi geceler.
7: Sana da.
1: Merci. Bay bay.
6: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
7: Söyledi işte. Anlaşmamız var. Ne yapabilirdim?
6: Bir de soruyor. Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle. Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar. Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım. Boşuna ümitlenmişim. Seni de muma döndürdü. Gene bildiğini okuyor. Yazıklar olsun.

0: İç kuyu şekerim. Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
1: Çok mutluyum.
0: Neden?
1: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
0: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
1: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
2: Geldi seninki.
0: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: Demin bir şeyler söylüyordun.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
2: Tam zamanında geldim galiba.
1: Maalesef.
0: Bak masamız orada, içki de var, git otur.
2: Hadi evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
2: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim ha! Bırak beni!
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
2: Karışma! Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
2: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim!
3: Gitmeyecek!
1: Boşanacak, istemiyor seni. Aa.
2: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
1: Bas git lan! Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi!
2: Gel buraya hadi! Yürü!
0: Bırak beni, gitmeyeceğim!
2: Gitmeyeceğim diyorum!
0: Gitmeyecekmiş!
2: Yürü!
0: Pis adam, ne olacak? Bırak! Bırak diyorum sana!
2: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın! Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
0: Bağırma, sağır değilim.
2: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı... ...gırtlağını sıkıveririm senin.
0: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
2: Buyurun efendim, ben Adnan.
5: Müjde Adnan'ım, baban geldi. Merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
2: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
5: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet! Baban geldi diyorum! Burada, köşkte seni bekliyor!
2: Hemen geliyorum! Öperim bir tanem! Ben çıkıyorum! Belki de akşama gelmem!
0: Sen bir yere gidemezsin! Benim nikahlı kocamsın!
2: Çekil yolumdan! Ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim!
0: Sen serbestsen, ben de serbestim!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon içmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana.

0: Aferin, tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
1: Hırsız polisçilik mi oynamadık, nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık görecek beni!
0: Mürüvvet kalfa, kalan pek de marifetliymişsin maşallah!
1: Ohoho! 70, 80, 90! Rampi, rampi, rampi, rampi! O sosyete kızı görecekti, yüreklerine indi vallahi!
0: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
2: Evet baba! Çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Öcü kopuyor.
0: Tam kumpanyasın kız, öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
2: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
1: Aa,
0: ya, o kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir taverneye gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: kimin ne hakkı var
1: ki aslan sütü der bu be.
2: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
3: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Yavaş bağırma.
1: Aman sen de! Garson! Hey bana bak! Garson!
2: Buyurun efendim, emriniz.
1: Çalgıcılara içki götürür. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Oldur. Hadi ben sana söylüyorum.
3: Biraz ara versem dokunur belki.
1: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
4: Yanındayız bir tabii.
5: Yani demek istiyoruz ki
1: tekleme ne abi? Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
5: Anlamadım yenge.
1: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun hadi hadi.
4: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
1: Olur. Hadi içelim.
0: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
1: Ha?
0: Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
1: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
6: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
7: Bana düdük diyenin...
1: Dedim ulan, adam mısın?
7: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
8: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
1: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayıl!
7: Ulan parçalarım seni!
8: Ağzını bozma, halden anla dedik.
9: Barışacak bir şey yok!
7: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
8: Ulan bıyıklı...
7: Yapmayın beyler, sakin olun, ayıptır!
1: Yürü, taşa!
7: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düşse alır. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh, Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
4: Pos bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine rapten şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun. Ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
3: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
3: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
3: Benim de kaysın, ne fark eder? Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım ne müthiş bir zevkti.
1: Yok olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
3: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
3: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
3: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
3: Ne biçim hırsızsın sen? Sevineceğine korkuyorsun.
1: Ama...
3: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
3: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.
4: Yandık! Artık bizi kimse el kurtaramaz!
5: Elimizde kelepçeler, mahpushane sürüneceğiz artık!
6: Bu işlere girmez olaydık!

0: Yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.
1: Eller yukarı.
2: Kıpırdayanı vururum.
3: Şimdi mahvolduk işte.
4: Anneciğim, annem.
5: Ben bunların kurbanıyım komiser bey.
1: Ortaya çıkın, yan yana durun. Geçin şöyle.

Oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

Gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abaküs.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde Mofigo, Dekovia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
10: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz. Ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın öncü döner, pidem ve terra pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Tam da leslik.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalık...
9: Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
10: Trim dışında her şeyi çekerim.
11: Fiber ısınma hedefi.
12: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
10: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
12: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
10: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
11: Fiber hızında hedefim, havada karada...
10: Hedefinize geldiniz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece pişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
10: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
12: Yazmışlar abi.
10: Altını çiziyorum oğlum.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
14: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Aa!
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temiz.

0: Games.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimela, Ştikap, Cheese Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
3: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
2: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
3: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
2: Fakat karıcığım...
3: Hiç mazeret dinlemem.
2: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
3: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
4: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV4'te.
5: Gidebilir miyiz motorcu?
6: Dinle beni.
7: Hayır, istemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Dur.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Aykut. Ben 10 yaşındayım. 3. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir yarışma olur. Bay bay.
2: Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim voleybol oynamak, dans etmek ve paten sürmek. Bu programı çok severek izliyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek ve müzik çalmak. En sevdiğim dersler fen bilimleri ve matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba Süper Kumbara ailesi, ben Miraç Talha Aydın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Aslen Ordalıyım, İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, gezliğe çıkmak ve kitap okumaktır. Ve daha fazlası. Burada yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Birinci masamızda Miraç var bugün, ikinci masamızda Ada, üçüncü masamızda Kadir ve dördüncü masamızda Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyi.
0: Çok iyi gözüküyorsunuz. O zaman Miraç'la başlayalım. Miraç'cığım hoş geldin tekrar.
7: Merhabalar, ben ismim Miraç Talha Aydın. Aslen Ordalıyım, İstanbul'da oturuyorum. Hobilerim futbol oynamak, voleybol oynamak, sonra geziye çıkmak ve daha fazlası.
0: Peki ne olmak istiyorsun Miraç'cığım?
7: Büyüyünce subay olmak istiyorum.
0: Subay olmak istiyorsun. Bütün hayallerin gerçek olsun. Teşekkür ediyoruz. Adacığım hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Ada Yıldırımcı. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Paten kaymayı çok seviyorum.
0: Şahane.
8: Bu programı çok seviyorum ve herkese başarılar diliyorum.
0: İyi ki geldin. Sen ne olmak istiyordun?
8: Oyuncu olmak istiyorum.
0: Oyuncu olmak istiyorsun. Sana da başarılar diliyorum Adacığım. Kadir'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Meftun Kadir Kahramanoğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Bulgaristanlıyım. Hobilerim basketbol oynamak, resim çizmek, müzik çalmak.
0: Peki ne olmak istiyorsun?
9: Bilgisayar mühendisi.
0: Bilgisayar mühendisi. Senin de hayallerin gerçek olsun Kadir'cim ve Ayşe'cim hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim adım Ayşe Yardımcı. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek, mutfakta tarifler yapmak. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Peki sen ne olacaksın?
10: Diş doktoru.
0: Diş doktoru. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. O zaman artık hazırsak başlayalım mı?
7: Başlayalım.
8: Başlayalım.
0: Başlayalım. Miraç için geliyor harf tablomuz.
7: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 50 puan değerinde ve eş anlamlılardan gelecek sorumuz. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Kutlama sözcüğünün eş anlamlısı ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Tebrik.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo, 30 puanı kumbaraya attık arkadaşlar. Şahanesiniz ve adayla devam ediyoruz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 60 puan değerinde ve geleneklerimizden geliyor sorumuz. Bayramlarda saygı göstermek amaçlı yapılan, getirisi çocukları mutlu eden eylemdir. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Miraç. Etmek. Katılıyor mu arkadaşların sana acaba? Katılıyor musunuz arkadaşlar? Herkes Miraç'a katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Bayramlarda mutlaka el öpüyoruz arkadaşlar. Getirisi ne oluyor peki? Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ediyoruz, el öpüyoruz, şeker yiyoruz. Sonra harçlık alıyoruz değil mi? Getirisi ne olmuş oluyor? Kadir'le devam ediyoruz. Hangi harf olsun?
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir şeyin tozunu, kirini temizlerken veya bir yeri boyarken kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması fırça derken Miraç'tan gelen cevapla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turunun 4. sorusu Ayşe için geliyor.
1: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Etin dik bir şişte pişirilip ince ince kesilerek servis edildiği bir yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Döner.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Sever miyiz arkadaşlar döner? Hı? Herkes seviyor döneri. Evet, görselimizi evet, de gördük evet. Ve Miraç'la devam ediyoruz.
2: Usta'nın ulusu.
0: Urfa'nın mı? Urfa'nın ulusu 40 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz. Dikdörtgen biçiminde bir köşesi kesik, yassı bir zeminde telleri olan enstrüman. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Miraç.
1: Kanun.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de burada. Enstrüman çalan var mıydı arkadaşlar? Miraç, Ada ve Kadir neler?
1: Ben keman çalmaya başladım.
0: Kemana başladın Ada?
2: Eskiden piyano çalıyordum.
0: Eskiden piyano, Kadir?
3: Melodika.
0: Harikasınız ve Ada ile devam ediyoruz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyundur. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Var mı fikriniz? Yok mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Fil dişi, kemik veya tahtadan yapılmış küçük çubuklarla oynanan bir tür oyun. Bir kutu daha açalım. Son kutumuzu da açalım ve düşünelim. Açalım. Var mı tahminler? Hadi bir tahmin yürütelim Ada.
1: Mikado.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Oynamamıştık değil mi arkadaşlar galiba?
1: Hiç
0: evet, kimse oynamadı.
1: Yok.
0: O yüzden duymayanlar da varmış. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi görseli de burada görmüş olduk ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Sallandığında küçük bir hava akımı oluşturan ve özellikle yüzü serinletmeye yarayan eşyadır. Süremiz başladı.

0: salıncak.
1: Gelen salıncak cevabı doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Yaparız bunu.
2: Yelpaze.
1: Yelpaze mi doğru cevabımız görelim? Şahanesiniz. Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışması. Miraç böyle yaptı sana oradan, el sağladı, tebrik etti. Teşekkür ediyoruz Miraç'ım, Ayşe'yi kutladın. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si 30 puan değerinde ve kumaşlardan geliyor sorumuz. Bir böceğin kozalarının çözülerek çıkarılmasıyla elde edilip işlenen kumaş türüdür. Süremiz başladı.

0: Açalım bir kutu. Kadir.
1: İpek.
0: İpek mi doğru cevabımız, görelim. 20 puan daha kumbaramıza attık. Arkadaşlar, kumbaramız demişken ben şimdi hemen bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puanımız var. Kumbaramızda 280 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için 2220 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Miraç'la devam ediyoruz.
2: Nane'nin nesi?
0: Nane'nin nesi 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güçtür. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Kişinin davranışlarını kendiliğinden değerlendirmesini sağlayan güç. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Vicdan olabilir mi?
0: Olabilir mi görelim? Bravo. Ve adayla devam ediyoruz.
1: Hilal'in H'si.
0: Hilal'in H'si 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Sarı çiçekli olan, tohumu tıpta kullanılan turpgillerden bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ama daha iyiydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Öyle düşünelim. Sarı çiçekli olan tohumu tıpta kullanılıyor. Ve turpgillerden bir bitki bu arkadaşlar. Bir kutu daha. Ada.
1: Hardal.
0: Ada.
1: Olmaz aslında.
0: Olur mu olmaz mı?
1: Olur.
0: Olur diyor Ada. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Burada görüyoruz bitkimizi ve Kadir'le devam ediyoruz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İsimleri aynı olan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
2: Adaş.
0: Kadir'den gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 30 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar son harfimiz Ayşe için geliyor.
1: Yaren'in Y'si.
0: Yaren'in Y'si 50 puan değerinde ve ülkelerden gelecek sorumuz. 60 milyona yakın nüfusu bulunan başkenti Roma olan ülkedir. Süremiz başladı.
1: İtalya.
0: Miraç,
3: İtalya.
0: Son saniyede Ayşe'den de bir cevap gelmişti ama süresi bitti. Miraç da cevapladı. Ayşe ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Artık birbirinizi kutlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani. Nasıl kutluyorsunuz bir göreyim. Hadi bakalım bir kutluyorlar şu anda ısınma turunun sonunda.
4: Bir, iki, üç, süper kumbara.
0: Şahanesiniz. Arkadaşlar böyle kutlayacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Bana da sürpriz oldu, harikasınız. Nasıldı bu tur?
4: Çok iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Güzel miydi Miraç'cığım? Adacığım?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi Kadir.
2: Güzeldi.
0: Ayşe'ciğim?
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. O zaman hadi bir de tahminleri alalım. Sence kaç puan birikmiştir kumbarada?
4: Bence bir 700 falan birikmiştir.
0: 700 olmuş mudur diyorsun Ada?
1: 500.
0: 500 Kadir?
2: 410.
0: 410 Ayşe?
1: Bence de 500.
0: 500 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 420 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2080, harikasınız. O zaman şimdi hızlıca ikinci sıra gidelim mi?
4: Gidelim
0: evet,
4: tabii.
0: Evet, duyamadım.
4: Gidelim!
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbaya'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik artık ikinci turumuza. Ve ikinci tura bu şahane ekip hazır değil mi arkadaşlar?
4: Evet.

0: Yerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Güneşin kendini tam olarak gösteremediği hava durumudur. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması derken Kadir'den cevap gelir mi?
1: Parçalı bulutlu.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 120 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Harikasınız ve adayla devam ediyoruz.
2: İkizim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 110 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz arkadaşlar. Toplu olarak dile getirmeyi ifade eden tabir. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz? Bir kutu daha açalım.
3: Her bir ağızdan.
0: Her bir ağızdan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışsın. Yaparsınız bunu ekip, Ada.
2: Hep bir ağızdan.
0: Arkadaşların katılıyor mu?
3: Ben katılıyorum.
0: Herkes katılıyormuş. Görelim doğru mu? Şahanesiniz. Ekip çalışması olunca ne kadar güzel oluyor değil mi arkadaşlar?
2: Evet, evet.
0: Kadir'le devam ediyoruz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur anlamındaki atasözümüzdür. Nerede nokta nokta, orada nokta nokta. Süremiz başladı. Olmadı ekip çalışması. Hadi bakalım bir ekip çalışmasıyla bulalım. Acaba ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Çalışmanın olduğu yerde bolluk olur. Ne olurmuş? Bolluk. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım.
1: Nerede hareket, orada bereket.
0: Doğru mu görelim? 80 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Babam Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pasta, kek, kurabiye gibi yiyeceklerin üzerini kaplamak veya süslemek için kullanılan malzemedir. Süremiz başladı.
2: Krem şanti.
0: Krem şanti mi doğru cevabım?

0: Ada?
1: Şeker hamuru.
0: Şeker hamuru. Ayşe, sen de çok seviyordun değil mi yapmayı tatlı?
2: Aa, evet.
0: Aa, evet. Peki kabul ediyor musun bu cevabı?
2: Evet.
0: Ortak cevap. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Hadi bir kumbaraya gidelim o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 780 puanımız var ve bayağı sadece var. 1720 puana ihtiyacımız var. Harikasınız.
3: Bayağı bir olmuş.
0: Bayağı oldu evet. Miraç'la evet. Devam ediyoruz.
4: Ablam Sümeyye'nin S'si.
0: Sümeyye'nin S'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. İnsanlar uyurken ortama az miktarda ışık veren cihazın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: Gece lambası.
0: Derken Kadir'den gelen cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Aday için geliyor harf tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Evlerin dışındaki açık alanlara konulan masa, sandalye, sehpa gibi eşyalara verilen addır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ekip bir çalışsın bakalım.
1: Sanki başı bahçe.
0: Bir ekip çalışması başladı şimdi. Bakalım ne olabilir?
1: Hadi. Bahçe takımı.
0: Bahçe takımı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Miraç.
2: Bahçe ahşapları.
0: Bahçe ahşapları mı doğru cevabımız, görelim. Ekip çok güzel çalışıyor ama. Şimdi Ada oradan bir başlangıç yaptı. Acaba ne olabilir?
2: Acaba ne?
0: Açalım bir kutu derken Ada'dan cevap gelir mi?
1: Bahçe süs eşyaları.
0: Bahçe süs eşyaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Hadi bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Ayşe.
1: Bahçe oturma takımı.
0: Bahçe oturma takımı mı doğru cevabımız? Bir kutu daha açalım.
2: Bahçe modaları.
0: Bahçe modaları mı doğru cevabımız? Olmadı. Ekip çok güzel çalışıyor
1: bahçe
0: şu an.
1: Bahçe mobilya takımı.
0: Bahçe mobilya takımı mı doğru cevabımız? Biraz uzun oldu sanki Ayşe'cim. Görelim. Ada.
1: Bahçe mobilyaları.
0: Doğru mu, görelim? Çok yaklaştık arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken Miraç'tan.
2: Bahçe mobilyası.
0: Bahçe mobilyası mı cevabımız? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Kadir'le devam ediyoruz.
3: Hatay'ın E'si.
0: Hatay'ın E'si 90 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Pamuk Prenses masalında üvey annenin en güzel kadının kim olduğunu sorduğu nesnedir. Süremiz başladı.
3: Ay, sihirli ayna.
0: Cevabımız doğru mu, görelim? Bravo. Harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve seyahat.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Oto kullanma.
0: Oto kullanma cevabıyla ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Olmadı. Ada?
1: Yok olmaz.
0: Ne düşündün?
1: Oto pilotu düşündün de çok küçük
0: Oto pilotu mu düşündün?
1: Az kaldı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Oto. Küçük çocukların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için üretilen gereç. Çok güzel bir ekip çalışması yine başladı. Herkes düşünüyor şu anda.
2: Oto ne olabilir ya?
0: Açalım bir kutu. Ada?
1: Otokoltuk.
0: Otokoltuk mu doğru cevabımız? Miraç?
3: Otokoltuğu.
0: Doğru mu görelim? Ayşe, Kadir, Ada ve Miraç'ın ortak çalışmasıyla yine kumbaramıza puanımızı ekledik ve arkadaşlar ikinci tur içinde sadece kaldı 4 sorumuz. Miraç'la devam ediyoruz.
3: Yaren'in yeğesi.
0: Yaren'in yeğesi 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Fileyle bölünmüş kum bir alanda iki takım arasında yapılan spordur. Süremiz başladı.
3: Ayak voleybolu.
0: Doğru cevabımız ayak voleybolu mu görelim? Olmadı. Ekip şimdi bir düşünsün bakalım acaba ne olabilir? Açalım bir kutu.
2: Alt kısmı voleybol galiba.
1: Voleybol ama voleybol.
2: Kum bir alanda.
0: Bir kutu daha açalım.
3: Plaj voleybolu.
0: Katılıyor musunuz Miraç
1: evet,
0: arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ikinci turumuz için de son 3 harfimiz ve 3 sorumuz görelim.
1: Faruk'un F'si.
0: Faruk'un F'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. İstifade etmek sözünün anlamıdır. Süremiz başladı.

Olmadı. Şimdi bir ekip çalışması zamanı. Açalım bir kutu.

0: İstifade etmek sözünün anlamı ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ada?
1: Faydalanmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı iki sorumuz ve iki harfimiz Kadir için geliyor.
2: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 130 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Dil bilgisinde fiil, özne, nesne gibi kavramlara verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Miraç oradan bir şey söyledi. Kadir'in de eli böyle butona gidiyor geliyor. Kadir.
1: Cümlenin ögeleri.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya gitmek istiyorum. Gidelim mi?
2: Gidelim gidelim.
0: Bir kumbaraya gidelim. Kaç puan birikmiş? Kesin 1000 puan. Arkadaşlar kumbaramızda 1360 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 1140. Şahanesiniz. Son harfimiz Ayşe için geliyor. Hangi harf Ayşe'cim?
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Tehlike hissettiğinde ve yaralandığında karın kısmını şişiren bir su canlısıdır. Süremiz başladı.
3: Balon balığı.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görseli hemen yanımda balon balığının. Size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Balon balıklarının derileri pulsuz ve serttir. Bazı türlerinin derilerinin üzerinde küçük iğneye benzer yapılar bulunur. Karın yüzgeçleri yoktur. Sırt yüzgeçleri ise kısadır. Yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını suyla doldurarak kurbağa gibi şişirebilirler. Bu şekilde normal boyutlarının birkaç katına çıkarak avcıları tarafından yenilmez hale gelirler. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü olabilirmiş. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve nasılsınız arkadaşlar?
2: Çok iyi.
0: Bu tur da bitti, ne diyorsunuz?
2: Evet.
3: Bence başarabiliriz yani.
0: Bence başarabiliriz diyorlar. O zaman hızlıca gidelim mi finale?
2: Evet, gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve final turuna hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Miraç için geliyor kategorilerimiz. Türkçe, bilim, spor ve kuşlar hangisi olsun?
2: Türkçe Osman'ın olsun.
0: Türkçe Osman'ın olsun. Sorumuzu görelim. Kendisiyle ilgili örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan işarettir. Süremiz başladı.
2: İki nokta.
0: Miraç'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puanımız var görelim. Kumbaramızda 1650 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 850. Yani bu ne demek oluyor? Kaç soru daha bilirsek ödül bizim? 5 soru daha bilirsek, evet. Ödül bizim. Adayla devam ediyoruz.

0: yenisi.
1: Bilim Yeliz'in yenisi. Teşekkür ederim. Sorumuzu görelim. Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adıdır. Nokta nokta bilimler. Süremiz başladı.

0: topluma daha iyi de ekip çalışması ne olabilir? Toplumu, insan ilişkilerini ve kültürel faaliyetleri inceleyen dalların ortak adı. Bir kutu açalım. Ada.
1: Sanayi.
0: Sanayi bilimler mi? Sanayi bilimler mi görelim? Çok emin olmadı Ada ama cevap doğru mu? Değil. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Sosyal bilimler.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Şahane gidiyoruz arkadaşlar. Kadir için geliyor kategorilerimiz.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Farklı türleri olan ve at üstünde yapılan spordur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir final turu. Ekip çalışıyor. Bir kutu açalım. At üstünde yapılan spor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 20 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ada.
1: Binicilik.
0: Kadir'in de eli butona gitti. Ne diyorsun Kadir?
1: Binicilik.
0: Herkes binicilik mi diyor?
2: Evet. Ben katılırım.
0: Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Şahanesiniz arkadaşlar. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Kuşlardan Ç.
0: Kuşlardan Ç. Sorumuzu görelim. İnsanlara yakın yerlerde yaşayan, genellikle sırtı kahverengi olan ötücü bir kuştur. Süremiz başladı.

0: Eller butona gitti.
1: Serçe.
0: Doğruysa cevabımız kumbaramıza bu harika çocuklar 200 puan daha ekler mi? Şahanesiniz.
2: Helal olsun hadi.
0: Miraç için geliyor kategorilerimiz.
1: Serçe.
3: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
3: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
3: Fakat karıcığım...
1: Hiç mazeret dinlemem.
3: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
4: Severek ayrılalım. Bugün 16.15'te TV4'te.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödeme...

0: 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Bugün son gün. Acele et.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Tam da leslik.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
11: Dondurulmuş uzak doğu lezzetleri A101'de. Sushi'da dondurulmuş ton balıklı onigiri 179 lira. Bay Mochi'nin dondurulmuş mochi 159 lira.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.

0: Yeni Durunem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
3: bankayız, Halkbank. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da öğrendi.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum.

0: İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Trendyol büyük indirim günlerinde Mofibo, Dekovia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
15: Kuşlar G.
16: Kuşlar G. Görelim sorumuzu. Kanatları geniş, tüyleri siyah renkte olan, sesiyle de dikkat çeken bir kuştur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Haydi. Ayşe. Ayşe'den gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 2450 puanımız var arkadaşlar ve sadece 50 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha bilebilirsek eğer ödül bizim adayla devam ediyoruz.
17: Spor üye.
16: Spor üye sorumuzu görelim. Atasporumuz olarak tanınan bir spor dalıdır. Süremiz başladı. Nedir bizim atasporumuz?
17: Güreş.
16: Herkes katılıyor mu?
18: Evet.
17: Evet.
16: Doğruysa ödüle gider miyiz?
18: Şimdi aklıma geldi.
16: Herkesin aklına geldi. Herkes katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Miraç. Bravo Miraç. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ada. Bravo Ada. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Kadir. Bravo Kadir. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Arkadaşlar çok güzeldi değil mi? Nasıldı Miraç senin için?
19: Benim için çok iyiydi.
16: Çok iyiydi. Ada?
17: Çok beğendim. Keşke tekrardan yapabilsek.
16: Belki ilerleyen zamanlarda. Kadir?
2: Bence çok güzel ve eğlenceliydi.
16: Harikasın Ayşe.
17: Bence de çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
16: Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Benim için de çok güzeldi. Arkadaşlar ödül abla nerede gören var mı?
17: Hayır.
16: Bir baksak mı? Nerede? Bir... Elinde tabletler varmış. Nerede duruyor? Gören var mı Ödül ablayı? Şu hayır. Tarafta mıydı? Nerede? Bu tarafta. Buldun.
17: Evet.
16: Buldun. Burada tabii karanlıkta evet. Yine her zamanki gibi. Hep bu karanlığa saklanıyorsun. Çocuklar da bulamadı seni bugün. Ödül ablamıza teşekkür ediyoruz tabletler için. Alkışlar. Ödül ablamıza. Ayşe'cim iyi ki geldin.
17: Teşekkür ederim.
16: Kadir'cim iyi ki geldin. Adacığım iyi ki geldin. Ve Miraç'cığım iyi ki geldiniz. Hadi hep beraber hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.

Tuzlu'ya. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Ben bugün bir enerjiyim. Dışarıda hava çok soğuk ama ben burada gerçekten kıpır kıpırım. Sizle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bugün böyle çok güzel bir gün olsun istiyorum. İki tarifle geldim. Bugün ne yapacağız? Bir tatlı yapacağız, bir de tuzlu yapacağız. Hem de sohbet edeceğiz. Çok güzel bir program yapacağız birlikte. Ne yapıyoruz? Bizim evin bir tuzlu çöreği vardır. Yani mesela anneme giderseniz hani böyle hazırlık gününde misafir gelecekse ya da bize yapacaksa onu yapar. Biz de çok beğeniriz. Onu muhakkak sizle paylaşmak istedim. O yüzden bugün burada tatlı tuzlu da önce bir tuzlu çörek yapacağız. Arkasından da İtalyanlar diyormuş ki beni yukarı çek, yukarı taşı, tiramisu beni yukarı çek demekmiş. Yani aslında iki türlü düşünebiliriz. Biri ya o kadar hafif bir tatlı yap ki ben şöyle havalara kalkayım. Hani ikincisi de ya ben birazcık düşük moddayım. Beni şöyle bir tatlıyla neşelendir anlamına geliyor. Bugün tiramisu yapacağız ama biz Türk kahvelisini yapacağız. Ay bir yakışıyor Türk kahvesi ona. Biraz normal kahveden biraz da Türk kahvesi koyacağız. Çok güzel bir tiramisu bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Tuzlu çöreğin malzemelerini saymakla başlıyorum. Unum var, yoğurt, şeker, tuz, sıvı yağ, kabartma tozu ve margarin var. Evet, hadi hemen başlayalım şöyle güzelce. Şu benim en sevdiğim yoğurma işleminden hemen mutfağa başlayalım. Evet, şöyle yavaş yavaş yağımı da koyayım. Evet, şöyle yoğurdumuzu koyalım. Yoğurt da ne kadar yakışıyor değil mi hamurlara? Çok lezzet veriyor. Şeker, tuz, evet. Biraz da bir tuzlu olacak.

aslında bu bildiğiniz pastane tuzlarına çok benziyor. Ama tam pastane tuzlusu gibi değil. Şöyle bunları da koyalım. Hemen başlayalım. Sonra bunu birazcık tezgahta yoğuracağım. Evet, şöyle biraz un koyayım. Bakalım ne kadar un isteyecek. Yavaş yavaş birlikte karar veririz. Sizin de böyle yaptığınız özel şeyler oluyor mu? Mesela hep benim davetimde vardır dediğiniz şeyler var mı? Bazen insanın aklına başka bir şey gelmiyor yapmak, değil mi? Çok enteresan. Hani bazı şeylere alışınca, ben onu ne zaman yaşamıştım biliyor musunuz? Yeni evlendim. İşte biliyorsunuz bayağı bir kişi ağırlamak gerekiyor. Eşim de bana bir liste yaptı. İşte bizim akrabalar, arkadaşlar, işte dostlar, tanıdıklar. Liste 150 kişilik. 150 kişi. Evet, yanlış duymadınız. Ve bana diyor ki işte biz Haziran ayında evlendik. Ben de çalışıyorum. Yalnız dedi bunlar dedi işte Eylül ayındaydık o zaman. Ekim'de falandık. Dedi ki ocağa kadar bitsin hani mümkünse falan dedi. Yani nasıl yani nasıl bitsin? 150 kişi nasıl biter? Ben çalışıyorum. Sonra ben başladım. Bir menü hazırladım. Tabii yeni evliyken daha böyle ürkek oluyorsunuz. Yani herkes bence asıl böyle yemekle tanışması evlenince başlıyor. Yani gerçekten bir menü yaptım. O menüyü bayağı bir iki ay falan herkese. Çok da güzel bir menü ama tabii aynı yemekler. Cuma misafir var, cumartesi misafir var. Pazar o yemekleri yiyoruz, pazartesi o yemekleri yiyoruz. Sonra çarşamba yeniden aynı yemekler. İki ay sonra şimdi hayır ben dedi başka bu yemek menüyü değiştir dedi yani Özge. Ben daha fazla yemeyeceğim dedi. Annemi aradım. Menüyü değiştir diyor. Anne nasıl düşüncesiz? Annem ki haklı kızım iki aydır dedi. Aynı yemekleri yiyor. Öyle menü değiştirdim tabii ki. Ondan sonra zaten elim öyle bir alıştı ki hiçbir şeye gerek kalmadı. Kendim çok rahat kurtarabildim yani. Evet. Bu arada ben gastronomi de okudum ama yine de işte evdeki yemek ve misafir ağırlama başka bir şey. Okula falan benzemiyor. Evet, şimdi hamurum çok güzel oldu. Hamurumu ne yapıyorum? Şimdi şöyle elime alıyorum. Tezgahıma şöyle uzun, ince uzun bir hamur yapacağım. Sonra da onu böyle katlayacağım.

tuzlu çöreklerimi güzelce yaptım. Üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Sonra şimdi susam yapıyorum biraz. Çünkü çok yakışıyor susam buna. İsterseniz susam sevmiyorsanız çörek otu da kullanabilirsiniz. Evet şöyle. Gayet güzel olacak. Fırınımı 180 dereceye önceden hazırlamıştım. Ve şimdi hemen onları fırına götürüyorum. Evet efendim. Hadi biz fırına gidiyoruz. Geldik tatlı tuzunun ikinci bölümüne. Yani en tatlı bölümündeyiz. Türk kahveli tiramisu yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hemen malzemeleri saymaya başlıyorum. Pandispanyam var. Hazır pandispanya. Sıcak su, yumurta, Türk kahvesi, hazır kahve, şeker. Bir şekerim daha var çünkü ayrı iki sosa kullanacağım. Labne, un. Evet efendim bu kadar malzemeler. Bir de böyle kaselerim var koymak için. Malzemelerim bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Önce... Aa bir de sütüm var. Bakın nerede kalmış sütüm? Hemen şöyle sütümü buraya çekiyorum. Bir de bir litre sütüm var efendim. Aman olur mu sütsüz tiramisu olur mu hiç? Evet şöyle koydum. Sütümü koymakla başlıyorum. Malzeme sayıp sütü göremeyince sonra şey oldum. Evet sütümü de aldım. Şimdi içine şekerini koyuyorum. Ama şöyle yapacağım. Unla şekeri bir birleştireceğim. Topak topak olmasın diye. Evet şu kaşık alayım bir tane. Evet şöyle önce unla şekeri bir karıştıracağım. Çünkü muhallebiye süte koyduğum

zaman topak topak olsun istemiyoruz. O yüzden şöyle karıştırıp koyacağım ki şeker ağır bassın ve un topaklanmasın. Evet, böyle unumu da koydum. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım ama önce yumurtamı da kırıyorum. Süper, harika oldu. Şimdi başlıyorum bunu bir karıştırmaya. Çünkü önden karıştırırsak sonra bize hiç sıkıntı çıkmıyor. Topaklanma olmuyor, yumurta da patlamış oluyor, iyice karışmış oluyor. Evet, gayet güzel. Hatta şunu bir çırpıcıyla yapmak istiyorum ben. Bakın burada çırpıcım var. Artık o kadar her şey kolay ki, değil mi? Küçük çırpıcılar, büyük çırpıcılar, ne isterseniz var. Hele böyle pasta malzemeleri satılan yerlere girince gerçekten insanın çıkası gelmiyor yani. O kadar güzel ürünler var ki. Her şey artık daha kolay eskiye göre. Evet, harika. Şu anda muhallebim hazır. Hemen onu ocağa alıyorum. Ocağın da altını yakıyorum. Arada sırada karıştırarak muhallebimi pişireceğim. Artık bu kaşığa da geçebilirim. Evet, şöyle. Aklım burada. Ama bir yandan da tabii ki diğer şeyleri de yapacağım. Şimdi geldik sosunu hazırlamaya. Burada sıcak suyum var. Evet, bir çay bardağı kadar sıcak su. Hatta böyle biraz daha fazla koyabilirsiniz. Az olmasın, çok olsun ki elinizde olsun sos. Diyelim ki bütün pandispanyalar ıslandı, o zaman kullanmazsınız. Bu da kahve ve Türk kahvesi. İki kahveyi de karıştırdım. Bir de kaşık alıyorum. Evet, şöyle şekerin de erimesi için, kahvelerin de güzel erimesi için bu yani kaynar su değil de ılım biraz daha sıcağı bir su yeterlidir. Kaynar suya da gerek yok zaten. Şekerin eriyeceği kadar su yeterli. Evet, böyle güzelce karıştırdım. Şekerimin eridiğine emin oldum. Bir yandan da bu pandispanyaları şöyle bir bardak yardımıyla yuvarlak halde kesiyorum. Evet, şöyle biraz itmem lazım çıkması için. Tam da böyle bir kat yerleştiriyorum. Bayağı da çıkıyor pandispanyadan. Hatta sonra kenarlarını da kullanabilirsiniz. Bu tam benim kaselerimin ölçüsünde. O yüzden şimdi bende 4 tane kase var. Onlar kadar alacağım. Sonra burada tabii ki bu pandispanya kalır mı efendim? Kalmaz. Burada hiçbir şekilde hiçbir şey kalmıyor. Gayet güzel ekiple birlikte bunu yemeye devam edeceğiz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hatta buraya da bir siliyorum. Evet, bu arada muhallebimin durumuna da bakalım birlikte. Evet, şimdi yavaş yavaş muhallebim fokurdayacak. Sonra ne yapacağım? Evet, şöyle kenarlarını temizleyelim. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? İçine labnemi ekleyeceğim. Evet, labne ekleyeceğim. Labneli çok güzel bir tiramisu bizi bekliyor olacak. Sosum da eridi. Pandispanyalarımı da bu sosla ıslatayım, ne dersiniz? Şöyle her birine 2 kaşık yeterli. Şimdi bu sosun kıvamı ve ayarı çok önemli. Çünkü çok ıslanınca fazla oluyor. Az ıslanınca kek kuru kalıyor. Hiçbirisi olsun istemiyoruz. O yüzden şöyle düşünün. Tamamıyla ıslandığını, altında da birazcık su kaldığına devam edin. Çünkü çekecek, çekmeye devam edecek. Evet, her türlü hazırlığım hazır. Şu anda sadece muhallebimi bekliyorum. Muhallebim piştiğinde de hemen labnesini ilave edeceğim.

Muhallebim pişti. İçine bir de lablisini ekledim. Evet, zaten pandispanyaları ıslatmıştık. Hadi gelin muhallebiyi dolduralım. Bu en güzel kısmı zaten. Şöyle muhallebimizi dolduruyoruz. Evet, dümdüz yapacağız üstünü. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben biraz Türk kahvesiyle kakaoyu karıştırdım. Türk kahvesi çok çok az koydum içine. Evet, şöyle yapalım. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi Türk kahvesi çok az koydum çünkü birazcık tadı sertleşiyor. Şöyle evet, bol kakao koyuyorum üstüne. İşte harika tiramisu'muzun bir tanesi hazır bile. Bakın çok güzel oldu. Evet, şimdi biraz dolapta da bekleyecek. Gayet güzel soğuyacak. Ay, çöreklerim de pişti. Ben onları da alıyorum. Hemen sunumda görüşüyoruz. Bir tatlı tuzunun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

abla, kolay gelsin. Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul'da değiliz. İstanbul dışına çıktık. Bursa'ya geldik. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalı Kızık köyündeyiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Bursa Yıldırım ilçesinde Cumalı Kızık köyünde başlasın.

0: Sevgili seyirciler, gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başladı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Cumalı Kızık köyündeyiz. Buraya nasıl gelindiğini program içinde anlatacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Dar sokaklarından yürürken hem sağınızda hem solunuzda alışveriş yapabileceğiniz birçok tezgah var ve kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan var burada. Şimdi biz birazdan kahvaltı yapmaya gideceğiz. Burada betonerme binanın neredeyse hiç olmadığını söyleyebiliriz sizlere. Cumalı Kızık'ın tarihi 1300'lü yıllara dayanıyor. Çok çok eski bir köy. Şimdi şöyle gezdiğimizde ki zaten ziyaret edeceğiz. Böyle taze taze ürünler satan tezgahlar görebilirsiniz. İçeride bir abla var, erişte kesiyor. Ben ilk kez erişlerin bu şekilde kesildiğini gördüm açıkçası. Gidelim içeriye biraz sohbet edelim. Sonrasındaysa güzel bir yerde kahvaltı yapalım. Cumalı Kızık'a gelmişken. Yardım edeyim mi?
1: Kesebilecek mi?
0: Şöyle kollarımızı sıyıralım. Ben hayatımda abartmıyorum. İlk kez bu şekilde erişlerin kesildiğini gördüm.
1: Evet, çok güzel ama.
0: Çok mu güzel?
1: Evet, bir de yemesi var.
0: Yemesi var, yemesi daha güzel. Şöyle tereyağlı, cevizli, oh, mis gibi değil mi?
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz normalde alıştık böyle makinelerde kesilmesine eriştenin. Mithat biliyorsun değil mi?
1: En güzeli elde kesilmesi.
0: En güzeli elde mi kesilmesi? Evet. Peki.
1: Bol yumurtalı.
0: Evet.
1: Tazecik.
0: Tazecik. Ne kadar sürüyor bunu böyle hazırlamak?
1: Sabahtan akşama kadar sürüyor.
0: Sabahtan akşama kadar bunu mu yapıyorsunuz?
1: Öğlene kadar açtım. Öğleden sonra da keseceğim.
0: Öğlen

0: Olsun sana. Sevgili seyirciler, gerçekten gördüğünüz gibi buraya geldiğinizde doğal ürünleri böyle büyük emek karşılığında alıyorsunuz. Yardım edeyim mi? Şöyle kollarımızı sıyıralım. Hadi bakalım bir deneyelim. Erişte kesmedim demeyeyim Cumalı kızı gelip de. Şöyle mi başlayacağım?
1: Bak şöyle başlayacağım.
0: Şöyle. Abla helal olsun sana. Sana helal olsun diyecek hiçbir şeyim yok. Zormuş. Benimkiler kalın alıyor herhalde.
1: Bunları sana pişirir misin?
0: Yerim, sen pişir yeter ki yemem mi? Vallahi ben kestim ama benimkiler şöyle oldu. Gene güzel olmuş. İçine karışır gider mi? Şöyle ince ince. Tabii bu hızla keserseniz bu akşama kadar bitmez. Ablanın kestiği gibi daha hızlı keseceksiniz. Ben işi en iyisi bilene bırakayım.
1: Bilene bırak ablacığım.
0: İsim ablacığım.
1: Sacide
0: ablacığım, elin emeğine sağlık. Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim gerçekten de çok büyük bir emek varmış yediğimiz eriştede. Evet, paket paket marketlerde gördüğümüz eriştede.
1: Evet. Aynen, paket paket marketlerde de var.
0: Sevgili seyirciler, Sacide ablanın yanından çıktık. Hemen sattıkları ürünleri göstermeye geldik. Bakın burada aradığınız her reçel var. Çilek, ahududu, portakal reçeli, silor. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi el yapımı tarhana. Yine şurada hediyelik eşyalar da var ve kendi ördükleri patikleri de buralara koymuşlar. Önce buraya kadar gelmişken bir kahvaltı yapalım. Sonrasında alışveriş bir yere kaçmıyor. Burada ne kadar neler satılıyor hepsini sizlere göstereceğiz ve tabii ki Cumalı kızın tarihinden de bahsedeceğiz. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan Cumalı kızı Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı ve UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul ediliyor. Bunu da belirtmek lazım.

Hafta sonu geldiğiniz zaman şu anda benim oturduğum gibi burada rahatça oturamazsınız. Çünkü genelde Bursa ve çevresindeki iller buraya hafta sonu kahvaltı yapmak için geliyorlar. Ve hafta sonu kahvaltı zamanında burada fazlasıyla kalabalık bir ortam oluyor sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size, ama hafta içi geldiğiniz zaman rahatlıkla oturup herhangi kahvaltı yapılacak bir yerde karnınızı doyurabilirsiniz. Ben kahvaltı yapmak için burayı tercih ettim. Burası çok güzel ve çok eski bir yer. Kahvaltısıyla da fazlasıyla meşhur bir yermiş. Cumalı Kızık köyünde. Genellikle burada kahvaltı yerlerinin, yani %99'unun hepsi evin içinde. Hem yaşıyorlar hem de restoran olarak hizmet veriyorlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım ve serpme kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltı gerçekten çok güzel geldi. Dolu dolu geldi. Dolu dolu gelmesinin sebebi öncelikle şunu söyleyeyim. İki kişilik serpme kahvaltı veriliyor sevgili seyirciler burada. Ama biz şu an ekip olarak dört kişi olduğumuz için o yüzden her şeyden dörder tane var. Bunu belirtmek isterim size. Hemen şunu yemek istiyorum. Patates köftesiymiş bunun ismi. Dışı patatesten, içi de peynirdenmiş. Şöyle hemen açayım bunu. Patates köftesi gerçekten çok lezzetliymiş bu arada. Hayatımda ilk geziyorum. Buradaki bütün ürünler doğal. Kendi yaptıkları ürünler. Örneğin şu kabak reçeli. Onun da tadına bakalım hemen. Çok lezzetli. Yumurta mis gibi tereyağı kokuyor. Hemen

hafta sonu gelebilirsiniz. Evet. Genellikle şöyle öneriliyor zaten. Buraya gelecekseniz mutlaka rezervasyon yaptırıp gelmenizi tavsiye ediyorlar. Hafta sonu gelecekseniz o zaman ben kahvaltımı yapmaya devam edeyim.

Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Eğer kahvaltı yapmak için bir yer arıyorsanız Cumalı Kız'a geldiğiniz zaman benim kahvaltı yaptığım yeri tercih edebilirsiniz. Şimdi karnımız doydu ve Cumalı Kızlık sokaklarına kendimizi bırakıyoruz.

0: Simalı kızın aslında bu kadar meşhur olmasının sebebi sevgili seyirciler arkamda görmüş olduğunuz Kınalı Kar dizisi. Kınalı Kar'ın çekildiği konak bu konak. Bu konakta istiyorsanız kafe restoran hizmeti de veriliyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat zaten gösteriyor. Buraya geldiğinizde isterseniz alışverişinizi yapabilirsiniz. İçerideki doğal ev yapımı ürünlerden isterseniz de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Dizi 2002-2003 yılları arasında çekilmiş. Zaten tekrar belirtmek istiyorum. Bu kadar buraya ziyaretçi akınının gelmesindeki asıl sebep arkamda görmüş olduğunuz Kınalı Kar dizisi.
1: Merhaba. Ben Ali'nin evini soracaktım. Misafirin sayılırım da

0: gezerken birçok tarihi ize rastlamak mümkün burada. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Cumalı Kızık Tarihi Hamamı. Yine gezerken Cumalı Kızık Tarihi Hamamı'nı da ziyaret edebilirsiniz sevgili seyirciler. Osmanlı döneminden kalma bu hamamda sokak aralarında fazlasıyla alışveriş yapabileceğiniz böyle dükkanlar var. Yukarısı ev, aşağısı görmüş olduğunuz gibi teyzemin dükkanı.
1: Evet, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. İsim?
1: Hatice.
0: Hatice teyzeciğim. Oh, stresini atıyorsun vallahi örgüyle.
1: Hem para kazanıyorum hem stresimi atıyorum.
0: Ne kadar güzel. Burada birbirinden güzel danteller var. Dantelin modası geçti demeyin. Şöyle bakın, hepsi el emeği. Göz nuru. Sizinde ayrı bir emek var. İşin gücün rast gitsin. Kolay gelsin. Haftanın 7 günü burada mısın?
1: Buradayım.
0: O zaman haftanın 7 günü geldiğiniz zaman hamamın hemen karşısındaki bu güzel teyzemizi de ziyaret edebilirsiniz. Hatice teyzemizi ziyaret edebilirsiniz. Kolay gelsin Hatice teyzeciğim. Hoşça kal. Dediğim gibi adım attığınız her yerde, bakın mesela şöyle karşıda alışveriş yapabilecek bir mağaza, dükkan ya da yemek yenecek bir kafe, restoran görüyorsunuz. Şimdi yürümekte bu sokaklarda biraz zorlanabilirsiniz. Nedenini söyleyeyim sevgili seyirciler. Çünkü sokaklar burada hep şöyle taştan ve araba göremezsiniz bu sokaklarda. Evler de fazlasıyla şöyle orijinalliği bozulmamış şekilde bizleri bekliyor. Mavi, mor şekle boyanmış, orijinalliği hiçbir şekilde bozulmadan restore edilmiş evler. Şimdi ara sokaklarda şöyle gezmeye devam edelim.

Zavallı kızı şöyle bir gezeyim dediğinizde köyün tam meydanında camiyi görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi kameraman arkadaşım Mithat size camiyi gösteriyor. Kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve yaptırana dair net bilgi bulunmuyor bu camiyle ilgili. Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılmış yaklaşık 300 yıllık bir cami olduğu söyleniyor bu caminin. Osmanlı döneminde bir tarafı mescit, bir tarafı medrese olarak kullanılmış. Ama bakarsanız basit, mütevazı bir köy camisi. Kubbesi olmayan caminin doğu cephesindeki çift merdivenin altındaki tonozlu nişin içinde de Zekiye Hatun çeşmesi yer alıyor. Şimdi sizlere çeşmeyi gösterelim. Biraz önce bahsettiğimiz Zekiye Hatun çeşmesi de bu çeşme oluyor. Biz caminin hemen diğer tarafındaydık. Köy kahvesinin olduğu taraftaydık. Şimdi bir diğer tarafa geldik. Bu geldiğimiz tarafta da aynı zamanda muhtarlık ve cumalı kızık müzesi var. Köy müzesi var. Şu an müze kapalı olduğu için gezemiyorum ama siz buraya geldiğiniz zaman pazartesi günleri hariç müzeyi gezebilirsiniz. Müzede ne mi var? Hemen bilgisini vereyim size. Geçmişte Cumalı Kızık'ta işte tarımda, çiftçilikte, hayvancılıkta kullanılmış olan eserler var. Merak ediyorsanız yine müzeyi de gezebilirsiniz. Hemen şöyle caminin alt tarafından yürüdüğümüz zaman bakın yine birbirinden güzel tezgahlar bizi karşılıyor. Tarihi evlerin arasında yürüyorsunuz Cumalı Kızık'a geldiğiniz zaman. Fotoğraf çekmeye merakınız varsa, tarihi yapıların arasında kaybolmak istiyorsanız mutlaka Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalı Kızık köyüne gelebilirsiniz diyelim. Ve sizi bu güzel köyle biraz baş başa bırakalım. Sonrasında da köyle ilgili biraz tarihi bilgiler verelim. O zaman önce köye şöyle göz atın, sonrasında tekrar sizleri karşılayayım.

0: Hep hediyelik eşya ve doğal ürünler satan dükkanlar var. Bu dükkan birazcık onlardan farklı bir dükkan. Burada genellikle antika ürünler satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Örneğin şöyle bir sandık var. Şöyle içini açalım. Eski bir bavul var. Yine bakın şöyle eski bir radyo var. Sizin dükkanınız bize biraz farklı geldi. Neler satıyorsunuz?
1: Köyde kullanılan, daha önce yaşanmış eşyaları hem tanıtıyorum, hem satıyorum. Hem dekor amaçlı kiraya veriyorum.
0: Dekor amaçlı kiraya da veriyorsunuz. Peki örneğin soralım mesela. Bu eski bir radyo yanılmıyorsam.
1: 1940-1950 bir radyo, Alman malıdır.
0: Peki şu eski bir sandık?
1: Bunu Çanakkale'de bir teyzenin oturuyordu üstüne. Dedim teyze neye oturduğunun farkında mısın dedim. Bu bomba sandığıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet, biraz tadilat ettim. Buradan hava aldığı için şey koyabilirsiniz. Buru bakliyatların hepsini koyabilirsiniz.
0: Gerçekten de çok güzel bir dükkanınız var. Ben çok sevdim burayı. Sanat ve çok teşekkürler. Sanat ve nostalji köşesi yazıyor zaten hemen dükkanın önünde de. Farklı bir dükkan olduğunu hemen fark ediyorsunuz sevgili seyirciler. Bir de buraya gezmeye gelen hem yabancı hem de yerli turistleri görmek mümkün. Hafta içi olmasına rağmen şu an yine fazlasıyla kalabalık ki hafta sonu burada adım atılacak yerin olmadığını düşünüyorum.

Şimdi burası da sevgili seyirciler mutlaka görmeniz gereken bir yer. Ne diye soracak olursanız buraya geldiğiniz zaman UNESCO Bursa Derneği 700 yıllık Osmanlı küpeli ev burası. Buraya girdiğiniz zaman şöyle kameraman arkadaşım

Mithat'la birlikte girdik. Geçmişe burada yolculuk yapıyorsunuz. Burada ne mi var? Buraya geldiğinizde bu köyde kullanılmış eski antika eşyaları bulabiliyorsunuz. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman küpeli evde gezmenizi de tavsiye ediyorum. Bu köyde kullanılan eski eşyaları eğer merak ediyorsanız.

Sevgili seyirciler, küpeli evi gezdiğiniz zaman geçmişten günümüze gelinliğinden bindallısına, geçmişten günümüze cumalı kızın daha doğrusu geçmişten günümüze tabağına, vazosuna, aydınlatmasına kadar dilediğiniz bütün antika ürünleri görebilirsiniz. Haftanın 7 günü açık burası. 3 katlı bir yer. Sabah 9, akşam 7 arasında bu küpeli evi ziyaret edebilirsiniz bu köye geldiğiniz zaman. Bence burayı ziyaret etmeden köyü gezdim demeyin. Çünkü köyden birbirinden güzel hatıralar var geçmişten günümüze.

Peki bu sokak neden dar ve bu sokağın neden cin aralığı sokağı deniyor? Hemen sizlere anlatayım. Sevgili seyirciler, Kurtuluş Savaşı'ndan kalan bir rivayette cin aralığı sokağı çıkmaz bir sokağın en sonundaki daracık geçit sokağın başında. Sokağa geldiğiniz zaman bu geçiti görebiliyorsunuz. Üç karış genişliğinde var ya da yok. Şu an Mithat'ın gösterdiği yer. Peki neden buraya cin aralığı sokağı deniyor? İşgalcilerin kovaladıkları askerler bu sokağa girince bir anda ortadan kayboldukları için onları cinler mi kaçırdı söyleminden buraya cin aralığı demişler sevgili seyirciler. Buraya her gelen mutlaka bu cin aralığı sokağında fotoğraf çektiriyor ya da fotoğraf çekiyor ve mutlaka bu cin aralığı sokağını buraya her gelen ziyaret ediyor. Aynı bizim yaptığımız gibi.

korunmuşluğu ve Osmanlı'nın kuruluşundaki önemi sebebiyle 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş durumda. Onu söyleyebilirim. Köyün içine geldiğiniz zaman yaklaşık 250-270 civarında ev bulunduğunu ve bu evlerin hepsinin Osmanlı zamanından, geçmişten günümüze evler olduğunu belirtmek isterim. Yaklaşık 150 yıllık evler, şu an burada görmüş olduğunuz evler sevgili seyirciler. Her bir evin önünde de zaten istediğiniz gibi fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Eğer bu dünya mirası yerde bir anınız olsun isterseniz.

0: mutlaka köy kahvesine uğrayın. Yok, İsim yok. Amca?
1: Benim isim Mehmet Erdem.
0: Tamam, Mehmet amcayı bulun. Mehmet evet. amcayla bir sohbet edin. Evet. Mehmet amca diyor ki benim okur yazarlığım yok. Ben sana ne anlatayım diyor. Ama sen cumalı kızıklısın. Evet. Sen bana köyü anlat. Her taraf ev. Başka? Bir çay kahve ısmarlamıyor musun Mehmet amca? Oturayım içelim bir çay kahve. Efendim?
1: Söylemesi benden, paralar senden.
0: Söylemesi Mehmet amcadan, paralar da benden. Mutlaka can...

karşısında bulunan köy kahvesine gelin. Zaten kahveler ve çaylar nerede içilir? Genellikle köy kahvelerinde içilir. En güzel çayı nerede bulursun? Köy kahvesinde bulursun. En tatlı kahveyi nerede bulursun? Köy kahvesinde bulursun. En güzel sohbeti nerede bulursun? İşte yine köy kahvesinde bulursun. Biz de oturduk Mehmet amcanın yanına, biraz sohbet edelim dedik. Çay Mehmet amcadan, parası benden. O zaman gelsin çaylar.

0: yapmaya geldik sevgili seyirciler buraya. Şöyle eliyoruz tarhanaları. Buraya kadar geldi de Yıldız tarhana yapmadı mı dedirteyim ben. Şöyle. Şöyle eziyor muyuz? Ne kadar zormuş.
1: Tavada şey yapıyoruz, pişiriyoruz. Bundan sonra böyle parçalıyoruz. Bundan sonra biraz kendini çektikten sonra da robottan çekip tekrar elekten...
0: Eliyorsun. Peki elekten sonra ne kadar süre öyle serili kalıyor tarhana?
1: 15 günde falan kurur.
0: 15 günde kuruyor. Sonra içeceğimiz çorba kıvamına geliyor.
1: Bir pişirelim istersen tatlı. Bakın taze taze.
0: Ay yok, teşekkür ederim. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Tarhana yapmak işte bu kadar meşakkatli. Helal olsun diyeyim. Ben bir elekten tarhanayı eleyemedim. Gördüğünüz gibi nasıl yapıyorlar tarhanayı diyecek söz bulamıyorum. Elinize emeğinize sağlık Azime abla.
1: Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz. Memnun ederiz.
0: Alanya.

o kadar Cumalı kızı Kınalı Kar dizisiyle meşhur olmuş dedik. Kınalı Kar'ın çekildiği konağa da uğramadan gitmeyelim bence buradan. Burada bir kahve keyfi yapalım. İşte bu konak diziye ev sahipliği yapmış. Şu anda zaten daha önce de bahsettiğim gibi restoran ve kafe hizmeti vermekte. Siz de buraya geldiğiniz zaman çayınızı kahvenizi içebilir. Dilerseniz gözleminizi yiyip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben burada oturacağım ve bir sade Türk kahvesi içeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Bu su kaynak suyu. Kaynak suyuna genellikle biz İstanbul'un içinde de hep böyle köylerde falan rastlarız. Hatta kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç İstanbul'un köylerine gider kaynak suyu almak için. Çünkü hazır markalı sulardan içemez. Aslında çok büyük bir fark varmış kaynak suyuyla bizim içtiğimiz o üstünde etiket olan suda. Hazır buraya gelmişken bu kaynak suyundan da içmeden gitmeyelim.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet. Gemini, bana yazdığın bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
3: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
3: Ay kızıl mı olsam?
2: Şahanesin Gemini.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimelange, Pickup, Cheese Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Hüseyin abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep elim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Abi. Ne yapıyoruz biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
6: Peki kuryelerimle haberi var mı?
7: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: sizden daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
0: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hiç mazeret dinlemem.
0: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Birazdan TV4'te.
3: Burada yine satın alabileceğiniz doğal kestane balı. Şöyle arı sütü. Hemen yan tarafında polenler. Yine şalvarlar. Burada fazlasıyla şalvar satılıyor sevgili seyirciler. Neden? Çünkü her sokak arasında şalvar satıyorlar. Her sokak arasında böyle patik, mutlaka örgü ören teyzeler görüyoruz. Ya da işte dantel yapan teyzeler görüyoruz. Ama şalvarı çoğunlukla daha çok gördüm.
4: Şalvar yöresel olarak, Cuma kızımızın yöresel şalvarı.
3: Satılıyor mu fazlasıyla? Satılıyor, turistler mi alıyor? Yerli turistler.
4: Araplar bile alıyor.
3: Araplar alır.
4: Onlar yerli alır, sen de alırsın. Sen
3: alırım. Yıldız, sen böyle şalvar giyer misin falan diye kafanızda soru işareti vardır belki. Ben böyle şalvar giydim, bir gün şirkete gittim. Benimle dalga geçti arkadaşlarım gerçekten de. Ama ben de onu söyledim. Söyle, söyle.
4: Bir ara modaydı, moda geldi.
3: Hala moda, hala moda. Hala moda. Bunu ünlü bir marka çıkarsa wow. Ama Cumalı Kızık'ta satılıyor ya da pazarda satılıyor ama ben şalvar giymem. Ben şalvar almam, değil mi?
4: Alırlar.
3: İsim?
4: İsim Ayşe abla.
3: Ayşe abla, sen satıyorsun balları, değil mi? İşler nasıl?
4: Çok güzel. Rabbim şükürler olsun. Yani ballarımız organik, doğaldır. Kendimiz üretiyoruz biz.
3: Evet.
4: Arıcılık yapıyoruz. Kestane balından

0: çiçek balından, sedir balından, çam balından hepsi var. Polenlerimiz var, arı sütü var, propolis var. Tamamen doğaldı.
1: Genellikle turistler mi alıyor yoksa yerli gelenler mi?
0: Bizde turistten önce kendi şeylerimiz, yerlerimiz lazım. Turist gidecek, bir daha gelmeyecek. Ama bizim halkımız sürekli burada olacak, değil mi?
1: Doğru söylüyorsun.
0: Doğru
1: söylüyorsun.
0: Bizde bizden fayda var.
1: Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Başka?
0: Dokuzköy'den kovarlar.
1: Ay sorma, beni de Dokuzköy'den kovuyorlar. Ben de çok doğrucu Davut'um ya. Ay sorma, ben de. Haftanın 7 günü burada mısın?
0: Sürekli.
1: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
0: 6.30.
1: İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gitmek 2 saat. Aynen. Çıkıyorsun, geliyorsun Bursa'ya 2 saatte. Bu güzel köyü ziyaret etmiş oluyorsun.
0: Havası.
1: Ha. Başka?
0: Doğallığı.
1: Başka?
0: Havası. Yani kültürümüz, her şeyimiz güzel.
1: Tabii Osmanlı'dan yani kalma Osmanlı. Bize en büyük aynen miras öyle. Burası.
0: Evet,
1: en büyük miras. Burası ziyaret edilmez mi sevgili seyirciler?
0: Her zaman
1: mutlaka seyirci. Çıkın gelin. Peki gelmek isteyenlere ne söylemek istersin?
0: Yani buyursunlar, gelsinler. Hepsini güzel bir şekilde ağırlarız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, işin gücün rast gitsin. Ben bugün burada çok keyifli vakit geçirdim. Belki izleyenler ilk kez burayı görüyordur. Ben de sizin gibi ilk kez buraya geldim. Buraya tekrar gelinir mi derseniz kesinlikle ben gelirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şey çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi. Gezi rehberinize mutlaka Cumalıkızık köyünü ekleyin. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Çok sevimli bir işim var. Bakırköy'de Nalan Öğretmen'in anaokulundayız. Branş öğretmenlerin yaptırdığı her şeyi ben çocuklara yaptırmaya çalışacağım. Yaptırabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Çocukları çok seviyorum, orası kesin. Minik kuzular beni bekliyorlar. Hiç vakit kaybetmeden onların yanına gideceğim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim en tatlı sınıfımıza geldik. Tabii ki bu sınıfın da bir öğretmeni var. Gözde öğretmen. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Efendim ben bugün böyle anaokulunda çok tatlı bir sınıftayım ve onlarla ilgilenmek istedim açıkçası. Hani bir günde öğretmen olamam tabii ki. Çok kutsal bir meslek. Ben sadece laf aramızda bahane ettim biraz çocuklarla vakit geçirmek için daha doğrusu. Ben bugün onların yapmış oldukları etkinliklere dahil olacağım efendim. Gözde Hanım beni yönlendirecek değil mi?
1: Tabii ki.
0: O halde buyurun başlayalım.
2: Çocukluğumuz hayatımızın en güzel zamanı. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor sevgili izleyiciler.
3: Öncelikle bilmecelerimizden başlayacağız.
0: Bilmecelerden başlıyoruz. Evet. Öncelikle nasılsınız çocuklar, iyi misiniz?
4: İyi.
0: Benim adım Tuğba. Tanışmadık sizinle galiba değil mi? Ya çok tatlılar ya. En sevdiğim şeyi yapıyorum şu an. Nasılsınız diyoruz ya. Nasılsınız?
5: Daniel.
0: Hiçbir tepki yok şu an.
5: Evet, güzel oturur musun lütfen?
0: Cevap vermediler bana. Neyse.
5: Duymadık mı acaba Tuğba öğretmenimizi?
0: Öğretmen miyim ben şimdi? Aa çok güzel.
5: Nasılsınız diye sormadı mı? Ne dememiz lazım? İyi. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi elimde bilmeceler var. Bunları tek tek soracağım değil mi?
5: Evet.
0: İlk bilmecemize başlıyoruz. Şey gibi hissettim kendimi ya, yarışma programı sunuyormuş gibi. Elimde kartlarım var sevgili çocuklar. Şimdi buradan ben soracağım. Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur. Sen söyle.
6: İnsan.
5: Hayır.
0: Yok, hayır değil. Sen? Polis.
5: Ne bindi. Polisi olabilir?
0: Aa ne güzel.
5: Evet.
0: Trafik
5: o polisi. O zaman bence alkışlayalım.
0: Devam ediyoruz. Tüm hızımızla devam ediyoruz bilmece yarışmamıza. Gökte gördüm köprü, rengi 7 türlü.
5: Herkes çok sever bunu.
0: Heyecanlandık. Sen söyle.
6: Gökkuşağı.
0: Aferin sana gökkuşağı.
5: Evet.
0: Bak burada birisi karşı çıktı. Hiç bana söz hakkı vermiyorsunuz dedi.
7: Vereceğim, sana da sıra gelecek.
0: Aynı benim küçüklüğümdeki saçım aynı zamanda saç modelim.
6: Benim de öyle ama sana birazcık uzun.
0: Evet, senin saçın biraz uzamış.
2: Tuğba ablamız hemen kaynaştı sevimli çocuklarımızla.
0: Sona doğru geldim. Okuyamadım. Yazın giyinir, kışın çıkartır. Ne olabilir? Ben de bakayım, merak ettim. Acaba kime cevap versem? Kime şans versem bu konuda? Kim cevap vermedi hiç? Sen vermedin. Mont. Ama mantıklı bir cevap
5: mantıklı
0: gerçekten.
5: Ama değil.
0: Ama değil. Sence?
6: Ağaç.
0: Aferin.
6: Yapraklarını dökmez, sonra ağaç döker.
0: Evet, neden? Yenisini açmak için değil mi?
6: Evet.
0: Hemen. Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Ne olabilir? Sen söyle.
5: Duymadım.
0: Limon.
5: Evet.
0: Evet, çok güzeldi. Bu bilmece bölümümüzü de bu şekilde kazasız belasız tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz size minik kuşlar. Ben diğer aktivitelerle devam ediyorum. Hocam ne yapacağız şimdi?
5: Şimdi hikaye okuyacağız.
0: Aa, ben evet. Okuyacağım, dinleyecekler öyle mi?
5: Evet, arkalarında yazıları yazıyor.
0: Aa.
5: Siz sadece resim göstereceksiniz.
0: Anladım. Böyle evet. Gösterip okuyacağım.
5: Evet, aralarda isterseniz böyle bir soru sorabilirsiniz.
0: Nazlı Elif'e neden gidiyor? Nazlı Elif'e gidiyor diye bir çalışmamız var. Öğretmeniniz bunu hazırlamış sizler için. Başlıyorum. Aklına güzel bir fikir geldi. Elif'e gitmeye karar verdi. Nazlı Elif'in en yakın arkadaşıydı. Annesinden izin alması gerekiyordu. Eve girdi. Annesi mutfakta yemek yapıyordu. Elif'e gitmek için izin istedi. Annesi de gidebilmesi için Elif'leri arayıp evde olup olmadıklarını sordu. Elif'ler evdelerdi. Hazırlanıp dışarı çıktılar. Peki siz arkadaşınıza giderken izin istiyor musunuz annenizden?
6: Evet.
0: İzin almamız gerekiyor, öyle değil mi? Öyle aklımıza estiği gibi hareket edemeyiz. İzin alıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Eğer annelerimiz babalarımız izin vermezlerse gidemiyoruz. Öyle değil mi?
2: Bravo Tuğba.
0: Nazlı annesinin elini tuttu. Karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Trafik ışıklarını gördüler. Nazlılar bu hafta trafik ışıklarını öğrenmişlerdi. Hemen okulda öğrendiği bilgiler aklına geldi. Siz biliyor musunuz trafik ışıklarını, trafik işaretlerini?
6: Evet. Benim oyuncağımın bir tanesi yanıp sönen bir tane trafik ışığı.
0: Öyle mi? Çok tatlısın. Elif'lerin evine yaklaşmışlardı. Bahçelerinde yavru bir kediyle karşılaştılar. Biraz acıkmış ve tüyleri kirlenmiş görünüyordu. Yavru kediniz var mı sizin evde?
6: Hayır. Benim bir tane kedim var.
0: Her şeye cevap var.
6: Ayarım var.
0: Hayır.
6: Kedimi bir yerden koparmıştık ama sonra...
1: Benim de kuzenimde var.
0: Herkesin kedisi var. Anladım. Senin kedin vardı, kaçtı. Bu hikaye de burada sona erdi. Daha bitmedi diyorlar. Bence bitti.
2: Bitmedi Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Kolay! Elime aldım. Çubukları, pomponları, tabakları ama ne yapacağımı ben bilmiyorum. Belki benden daha çok biliyorlardır şu an ne yapacağımızı.
5: Evet. Yarışmamızın adı pompon yarışması.
0: Ha, ne güzel.
5: Eşit sayıda pomponlarımız var. İki arkadaşımızı çağıracağız. 30 saniye içerisinde el göz koordinasyonuyla hızlıca pomponları tutup tabaklara yerleştireceğiz. En fazla toplayan kazanır. Tamam?
0: Oo, o zaman böyle karşılıklı oturacaklar değil mi?
5: Evet.
0: Ben mi seçiyorum?
5: Bir kız bir erkek seçebiliriz.
0: Seni ve seni alabilir miyiz?
2: Heyecanlı oyunumuz başlıyor.
5: Başlayınca çubuklarımıza dokunacağız. Sivri köşeleriyle tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde sivri köşeleriyle. Pomponlarım eşit. Sen de daha doğru öğretmenim. Alkış yastığında başlıyoruz, tamam mı?
0: Hmm. Bunları en çabuk tabağa dolduran kazanıyor.
5: Evet.
0: Tamam, şimdi oldu. Anladım.
5: Bir, iki, başla.
0: Heyecan dorukta. Nefesler tutuldu. Ve yarış başladı. Bakalım hangisi başarılı olacak? Dış sesin işini ben yapıyorum şu anda. Kusura bakmasın dış ses artık ama.
2: Rica ederim Tuğba. Sevimli çocuklarımızı görünce ben de bir an çocukluğuma gittim. Bugün sana çok takılmıyorum.
5: Tamam, vurun. Bırak. Bitti. Bakalım sayalım. Kaçar tane yapmışlar?
0: 5 tane.
5: 3 tane. İkisine daha alkış. Burada da kazandı.
0: Tebrik ediyoruz.
5: Sıradan arkadaşlarımızı alalım. Anıl alalım hemen yerini.
2: Yeni yarışmacılarımız da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
5: 1, 2, başla.
0: Bakalım kim kazanacak?
2: Tuğba ablaları sevimli çocuklarımızı dikkatle izliyor. Rekabetin en güzeline, en masumuna şahit oluyor.
5: Bitti.
0: Bitti mi?
5: Evet. 4 ve 3. İkisine daha alkış, öykü. Bir farkla kazandı.
0: Esas izleyin sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın.
5: Büyük kapışma.
0: Büyük kapışma az sonra.
5: Başla.
2: Az sonra ne olacağını merak etmeye başladım.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Kolay değil. Yani esas kolay mı sandın? Burada.
2: Hayret, kolay değil dedin Tuğba. Şaşırdım.
0: Sushi yer gibi ya böyle hani.
5: Ters tutmuşsun Berna, ondan zor tutuyorsun. Bitti.
0: Bir teknik hata vardı zaten.
5: Evet. Tamam. Bir farklı Özgür. 3 ve 2.
0: Evet, şimdi nefesler
5: şişleri
0: tutuldu.
5: Dikkat öğretmenim tutuyorum.
0: Kameraman arkadaşım Ayberk'le birlikte.
5: Bitti mi?
0: Tamam. Kameraman arkadaşım Ayberk'i alkışlarla buraya alıyorum. Şimdi Sevgili minnoşlar, sıra bizde. Kameraman abinle birlikte.
7: Bakalım kim kazanacak?
0: Kameraman abiniz
7: Ayberk mi? Tuğba öğretmen mi yoksa Ayberk mi?
0: Nefesler tutuldu.
7: Çöp şişleri bırakır mısınız?
0: Ha, tamam, şöyle başlayacağız. Hazırım ben.
7: Bir, iki, başla.
0: Ayberk, sana yenilirsem var ya kendimi çap etmem. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Gülüyorum diye yapamıyorum şu an. Çok eğlenceli ya.
2: Nefesler tutuldu.
0: Benim topum... Benim topum bitti. Topum bitti. İşte Ayberk.
7: Hadi sayalım
0: her yerde böyle arkadaşlar.
7: Hep birlikte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir kocaman alkış alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on.
0: Ne kadar alkış lazım? 14. İki katı yapmış. Ayberk'cim. Seni her yerde böyle görüyorsun ki, nasıl bir terim kullanayım? Al aşağı ederim. Şimdi Mithat abi de herhalde... Mithat abi hazmedemedi. Diğer kameraman arkadaşımı alkışlarla buraya alıyorum.
7: Bir, iki, başla.
0: Hadi bakalım Mithat abi. Benimle misin, değil misin? Çok hızlı yalnız.
7: Saniye yetmeyecek.
0: Aa, takıldı mı da takılıyor yani.
8: Bitti.
0: Bitti mi?
7: Ya. Yine de sayalım mı?
0: Tebrik ediyorum. Bitti abi. Tebrik ediyorum. Sen büyümüşsün. Ben bilerek yenildim. Mithat abi büyüksün. Yapabileceğim bir şey yoktu yani.
2: Arkadaşlarımız ekip olarak çok eğleniyorlar. Durumun özeti şu ki, Ayberk, kaybettiğin için üzülme. Tuğba'nın işi gücü oyun zaten, hepimiz bunu biliyoruz. Mithat, sen de kazandığın için sevinme. Tuğba sana bilerek kaybetti, haberin olsun.
0: Evet öğretmenim, evet, ne yapacağız şimdi?
7: Sanat etkinliği yapacağız. Çocukların en sevdiği, çünkü kendilerinin el işlerini kattığı etkinliktir bu. Her gün muhakkak biz yapmaya çalışıyoruz. Kozalaklarımızı topladık. Parmak boyalarımızı kullanarak bir yılbaşı ağacı yapacağız onlara. Küçük pompalarımız var. Bunları üstüne ekleyeceğiz, renklendirip.
0: Ne güzel.
2: Çocuklarımız kozalakları süsleyecekler.
9: Sen de al. Sen de al.
10: Hayır, boyayacağım.
0: Sırayla dağıtıyorum.
9: Ne yapabilirim ki? Al bakalım. Sen de al. Bunu da arkadaşına ver.
2: Tuğba ablaları çocuklarımızla çok iyi anlaşıyor ve onlarla güle oynaya keyif içinde zaman geçiriyor.
0: Büyünce ne olmak istersin?
7: Ada.
0: Öğretmen mi? Ne güzel.
11: Ben doktor. Yani hemşire.
0: Ama bak, doktor tipi yok mu? Vallahi doktor, direkt doktor yani. Kesin. Şey de takmış, kravat da takmış. Çekim var bugün diye. Uyumlu gelmiş. Senin adın ne?
12: Baran.
0: Baran. Baran tam tekmil gelmiş bugün çekime. Teşekkür ediyorum bunun için sana.
2: Doktor Baran Bey, Doktor Baran Bey, danışmaya lütfen.
0: Nasıl oluyor sence? Oluyor mu?
13: Zeynep dikkatli yapıyor.
0: Vallahi benden daha iyi yaptıkları kesin.
2: Çocuklarımız öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirip yeteneklerini keşfediyor ve dikkat konusunda yetişiyorlar Tuğba. Bu çok güzel.
0: Beni sevdiniz mi?
14: Evet.
0: Hem de nasıl dedi ya? Yerim ben seni.
14: Seviyorum.
0: Çok mu sevdiniz beni? Ben geleyim böyle ara ara. Gittiğim bir yer beni tekrar istiyor. Bu şaşılacak durum sevgili seyirciler. Normalde istemiyorum.
7: Tuba bugün çok tatlıydı, çok sevecendi. Bize yardıma geldi, hoş geldiler. Üç etkinlik yaptık. Türkçe dil etkinliği. Başarılıydı bence. Sanat etkinliği yaptık boyamalarda. Ona da başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yarışmalarda çok heyecanlıydı. Ve kendisi de başarılı bir şekilde bitirdi. Onu alkışlıyorum. Güzel bir gün geçirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben bugün anaokulu öğretmeni olmaya çalıştım. Yani öğretmenime yardımcı olmaya çalıştım. Daha doğrusu düzeltelim. Çünkü öyle bir günde öğretmen olunmuyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi sınıfınıza kabul edip ilgilendiğiniz
5: ben
7: ve
5: teşekkür ederim.
7: Çok güzel vakit geçirmemizi sağladığınız için.
5: Ben teşekkür ederim yardımlarınız için. Tekrar bekleriz inşallah.
7: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.

tabatsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı ve biz Amerikan Koleji'nin son sınıfına kadar

geldik. Fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler, ne yaparsınız? Bugün diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosunda.

0: çok yoruldum artık. Öyle yoruldum ki. Aa, şuna bak.
1: Yeter be yeter, çatlayacaksın.
2: Aman gene mi çıktınız karşıma? Çok şükür şu meklet bitti de elinizden kurtuldum. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. Çekilin, çekilin yanımda.
3: Buna iyilik de yaramıyor.
1: Biz senin iyiliğin için söylüyoruz be.
0: Tıkın tıkın, sonunda seni kimse almayacak. Fıçıya döneceksin, evde kalacaksın.
4: Şule, biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki.
2: Çıkalım ya, Mehtap seyretmeye bayılırım. Gidelim şekerim.
1: Mehtap seyretmeye bayılırım hayatım.
0: Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim. Hadi.
4: Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin?
2: Yo, üşüyecek hava yok ki. Keşke büfeden fındık alsaydık, bahçede yerdik.
5: Dök

0: Ay, affedersiniz. Ben sizi şey sandım. Of, gördün mü olanı, ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi bana hiç güvenme, kendin yaptın, kendin temizle.
0: bir dakika, geliyorum.
1: Mutlaka bu yapmıştır, huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim.
2: Tabii, hemen.
0: Affedersiniz. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi, bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim.
2: Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk.
0: Ama elbisenizi berbat ettim.
2: Ziyanı yok.
0: Tekrar özür dilerim.
2: Bir dakika. Hemen kaçmayın.
0: Gitmem lazım.
2: Sizi tekrar ne zaman görebilirim?
0: Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum.
1: Kimden geldi o kart?
0: Gene ondan. Bu 5. oluyor, durmadan kart yazıyor.
1: Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. Gene mi yazmış, bu sefer ne diyor?
0: Benle evlenmek istediğini söylüyor.
3: Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi.
1: Ne zaman geleceklermiş babacığım?
3: Yarın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun.

0: Bien. Kızım Selma, yeğenim Meral.
1: Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu.

0: affedersiniz.
1: Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım.
0: Teklifinizi mi? Ne teklifi?
1: Evlenme teklifi.

0: sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki, nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo, ah sen misin babacığım?
1: Benim yavrum, ne yapıyorsun bakayım evde?
0: Meral'e mektup yazıyordum babacığım.
1: Ben biraz gecikeceğim galiba, bir ameliyatım var, uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme, sen yemini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin, erken yatmalısın.
0: İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum.
1: Tabii şart, halana söz verdik seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle.
0: Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim.
1: Yo, söyleyemem sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.
0: Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o.
2: Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar?
3: Birbirimize hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Teoman Bey.
3: Gelin hanım nerede?
4: Dans ediyor, şimdi gelir. Ha, yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak biliyorsunuz.
3: Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç?
5: İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi.
4: Teoman oturun.
0: Ha, bu mu?
4: Pek gözün tutmadı galiba.
0: Ne demesin, bayıldım.
5: Nereye gidiyorsun?
0: Teoman Bey'le tanışmaya.

0: İşte size bahsettiğim yeğenim Selma.
1: Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim.
0: Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey.
1: Rica ederim, önce siz buyurun efendim.
0: Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seviyorum. Cazibeniz başımı döndürdü efendim.
0: Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin.
1: Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş.
0: Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı, limonata mı?
1: Hayır, bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim.
0: Şimdi geliyor. Garson.
2: Tanju. Efendim. Kim bu kız, tanıyor musun?
3: Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi?
2: Hı. Çok da şirin.
0: Önce beyefendiye ver.
1: Ay, ne biçim garsonsun be? Ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol!
0: Durun, yardım etsin. Ne olur kızma Totoş. Ayağa takıldı, bir kaza oldu.
1: Bakın, ne hale geldim ama bakın ya.
0: Aldırmayın, hava güneşli. Nasıl olsa birazdan kurursunuz.
1: Müsaadenizle biraz sonra geleceğim.
0: Ne biçim garsonsun, dikkatli olsana. Halacığım kızmayın, kaza. Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

0: Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba. Hı-hı.
1: Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin.
2: Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı.
1: Fena mı?
2: O benden bir tane çay istedi, ben ona 5 tane ikram ettim.
3: Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii.
2: Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz?
3: Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım.
2: Öyle mi?
3: Evet, sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim?
2: Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz?
3: Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir.
2: Adım Selma.

0: Damat beyi nasıl buldun?
1: Çok yakışıklı.
0: Şu Selma'ya bir kızdım ki.
1: Neden?
0: Bizi neden nikaha davet etmedi sanki?
1: Baksana yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış?
0: Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay, işte gene vurdu.
2: Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor.
0: Ah, bir daha tekmeledi.
2: Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak.
0: Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim.
2: Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey.
0: Küçük hanım.
2: Ne isterse olsun. İster küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var.
0: Ne şeker şey değil mi?
1: Sahi çok güzel çocuk.
0: Tabii güzel olacak, annesine benzemiş.
1: Babasına benzeseydi çirkin olurdu değil mi? Zaten erkekler hep... Kadınlar cici.
0: Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş.
1: Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde.
2: At bakayım topu bana oğlum.
0: Hay Cem, bana, annene at topu.
2: Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü?
0: Hop. Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun. Ne biçim avukatsın?
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kızımızı.
1: Kızımızı mı?
0: Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık.
1: İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey.
0: Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh!
1: Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Ha? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur iki tane getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.

0: oldu sevgilim, ne var?
1: Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama.
0: Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir.
1: Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım.

0: geldi.
1: Ense geçti sevgilim. Gene o sancı. Birden fena saplanıyor.
0: Hani bana söz vermiştin. Doktora gidecektin.
1: Üzülme sevgilim. Yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi.
2: Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın.
1: Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa...
2: Üzülme, bir şey söylemem.
0: Senin canını sıkan bir şey
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun.
1: Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim. İstiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz.
0: Koşayım mı?
1: Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum.
0: Ama çocukça bir şey bu.
1: Evet, biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur.

0: Seni çok özledim. Nasılsın? Gördüğün gibi. Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer.
1: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Gidelim. Evin çok güzel. Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır.
2: Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum.
0: Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın?
2: Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum.
0: Ama ben senin burada kalmanı istiyorum.
1: Selma, ısrar etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz.
2: Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem.
1: Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz.

0: Μέρα. Karın kaç iyi demek, ille kalacaksın.
1: Evet, bir müddet amcamla oturacağım.
0: Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın.
2: Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi.
0: Pekala, ama fazla uzamasın, birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı?

günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek, en güzel şekilde onu yaşamak lazım.

0: Bu zor. Çok zor bir şey amcacığım.
1: Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum.
0: Döndüğüne sevindim. Oh, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki.
2: Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz.
0: Ama şey...
2: Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi?
0: Sahiden çok şirin.
3: Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor.
2: Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum.
3: Bana bak, çabuk ol ama!

0: Çocuklar sofra hazır.
1: Geliyoruz.
2: Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim.
3: Çalışmaya mı karar verdin? Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin.
2: Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım.
1: Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Hemşire olmak istiyorum.
1: Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım.
2: Tabii. Çok memnun olurum.
3: Böyle mi çıkacaksın?
2: Evet. Niye?
3: Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa.
2: Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var?
3: Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için.
2: Of. Israr etme Selma. İmkansız.
3: Ben de sana zorla sürerim. Aa. Gel bakayım buraya.
1: Öf. Nerede kaldı bunlar? Gecikeceğiz.
2: Demiyorum.
3: Hayır.
2: Demiyorum.
3: Süreceğim.
2: Yapma.
3: Gel buraya.
2: Gel.
3: Yapma. Süreceğim. Süreceğim.
1: Hey. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada?
2: Ruj kavgası yapıyoruz.
1: İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz, bize de iş çıkar.
3: Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor.
2: Canım istemiyorum, ne olur ısrar etme.
1: Bırak Selma, istemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin. Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela... Ben olsaydım senin yerinde.
2: Evet. Ne iş yapardınız?
1: Mesela prenses olurdum.
2: Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba?
1: Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki.
2: Peki nerede?
1: Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı.
2: Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim.
1: Yok, iltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.

0: fena değil. Gayet ferah. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı.
1: Aşk olsun. Sen bizim evde misafir değildin ki.
0: Tabii. Orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım. Yalnız oturmam daha doğru olacak.
1: Eşya işini nasıl halledeceksin?
0: Birkaç parça eşya aldım. Yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi.
1: Aa, yatak odana bir bakayım.
2: Demek prenses davasını terk ediyor artık.
0: Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var.
2: Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki.
1: Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın.
2: Yok canım, çocuk bu, şimdi uyur, gel yanıma.
1: Şimdi gelirim, bakayım ne istiyor.

0: Nasıl? Rahat mısın bu apartmanda?
1: Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor.
0: Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın.
2: İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma.
0: Sebep? Rahibe olmuyor mu karar verdin?
2: Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim, akşam yorgun dönüyorum.
0: Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii.
2: Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim.
0: Hele bir gelme, yüzüne bakmam vallahi. Yahu bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız.
2: Gelmek isterim tabii ama...
0: Aması filan yok. O gece bizde buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
2: Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum.
2: Yakışmamış mı?
1: Bilakis çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
0: Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim.
1: Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim.
0: Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz.
2: Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz.
0: Ha, olur mu? O kadar hazırlandın.
1: Durun canım, doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz.
0: Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok, ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin.
3: Pehlivanın hakkı! Pehlivan, gücünü Allah arttır.
4: Senin çırak 40 pınara katılacak.
5: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
4: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40 pınara hazırlanacak.
5: Şu koçu satsak... biraz paraya ihtiyacımız var.
3: O mübarek senin uğrun satılmaz.
6: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
3: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
4: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
7: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
8: Hep beraber diyelim, maşallah! Haydi Allah canı
3: versin! Ne o? Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.
9: Pehlivan, bugün 18'de TV4'te.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 4'lü torku süt 149 lira, 1 litre torku süt 39 lira.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
17: Sadece duruladım.
16: Özel bir formülün var mı?
17: Sadece duruladım.
16: Hadi ama.
17: Sadece duruladım.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim Duru'yu? Bravo.

0: Bravo valla.
1: Sen de sadece dur ula.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Tam da leslik.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo

0: Hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve

0: Serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Mofigo, Dekovia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ne kadar neşeli bir grup. Kim bunlar?
9: Bizim kızlar. Şule, Nevin, Aslı.
8: Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey.
9: Aa, çocuklar bakın kim gelmiş. Oo. Meral. Ah Meral, şekerim çok güzelsin. Seni gördüğüme öyle sevindim ki.
10: Ben de Şule.
9: Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha.
10: Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok.
9: Timuçin'i tanıyorsun değil mi?
10: Evet, hatırlıyorum.
9: Evlendiğimizi de biliyor muydun?
10: Hayır, tebrik ederim.
8: Çok naz.
9: Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum. Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın?
10: Hı? Kocamla mı?
8: Tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim.
9: Timuçin bak ne çalıyor. Çocuklar bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz.
8: Tabii rica ederiz.
10: Çocuklar
8: biz de dans edelim mi?
10: Neden böyle bir yalan söylediniz?
8: Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa?
10: Yok, kızmadım ama lüzum yoktu.

0: değil mi? Birden fena bastırdı.
1: Bize ne? Biz arabanın içindeyiz. Onu dışarıda kalanlar düşünsün.
0: Ne oldu?
1: Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış.
0: Ben de yardım edeyim mi?
1: Yok canım, bu kadına göre iş değil. Ben icabım.

hastalandınız. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin, size bir havlu getireyim.

0: Buyurun.
1: Oh, yağmur içinize kadar geçmiş. Verin de sırtınızı kurulayım.

geldin mi şekerim? Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm.

0: Sen ne kadar ıslanmışsın? Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, ne var senin? Neden konuşmuyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın.
1: Peki.
2: Alo, Meral. Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz.
3: Bu gece mi? Bu gece imkansız, inan ki Selma çok yorgunum.
2: Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var. Hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem ama mutlaka gelmen lazım.
3: Hayati bir mesele mi? Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı?

0: Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür.
1: İçimden ağlamak geliyor.
0: Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin? Aa, daha ne duruyorsun?

Küçük beyin uykusu geldi. Hadi bakalım Cem Paşa yatağa. Ah, Cem'i yatırıp geliyorum Meral.

0: Meral, sana söyleyeceklerim var.
1: Bir mucize oldu. Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o? Siz gevşediniz bayağı. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi.
2: Ben istemem.
1: Neden?
2: Artık gitmem lazım.
1: Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
2: Ne olur ısrar etme Selma. Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var.
1: Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır.
2: Yok, buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim.
1: Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer götürür seni.

0: biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral.
1: Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız.
0: Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimizi görmemeliyiz.
0: Bunu söylemek kolay.
1: Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün.
0: Hepsini düşünüyorum.
1: Ne olur hiçbir şey söyleme.

0: Son sözüm bu mu Meral?
1: Evet. Yalvarırım git Ömer.
0: Meral. Peki Meral.

0: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.
1: Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim.
2: Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor.
1: Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa.
2: Senin canın dayak istiyor galiba.
1: Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin?
2: Canım istemiyorum, midem iyi değil.
1: Al, meyve suyunu getir.
2: İstemem.
1: Olmaz, bunu içeceksin.
2: Öf, ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor.
1: Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum.
2: Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum, sinirlerim çok bozuk.
1: Ne olur Ömer, İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme.
2: Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım. Allah'a ısmarladık.
1: Ömer, gene unuttun.
2: Affedersin.
1: Güle güle.

0: Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık.
1: Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet, tamam. İyi günler.
2: Ne diyor Selma?
1: Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor.
2: Güzel.
0: Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi?
2: Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki.
0: Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Ah, şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları.

Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.

0: ellerimi yıkadım. Hasta mısın anneciğim?
1: Tamam. Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var?
0: Hiç, hiçbir şeyim yok.
1: Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun.
0: Yo, dinliyorum.
1: Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... Canını sıkan bir şey mi oldu?
0: Hayır, hiçbir şey olmadı.

0: Hoş geldin Selma. Seni çok özlemiştim.
1: Ben de.
0: Merhaba Ömer. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Meral. Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Senden konuşmam lazım.
0: Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön.

0: Ne yapıyorsun burada yalnız başına?
1: Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel.
0: Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun?
1: Yo, hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile.
0: Biraz hava alacağım ben.

0: Antalya'da kalmakla her şeyi halledeceğini mi zannediyorsun?
1: Bu mesele kapanmalı Ömer.
0: Söylemek kolay. Aslında çıkmaz bir yolda birbirimizden kaçmaya çalışıyoruz.

0: Meral Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim.
1: Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral.
0: Öyle.
1: Ömer, gene unuttun.

0: Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
1: Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünde.

0: yanımdan gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma.
1: Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün?
2: Sinirlerim çok bozuk efendim.
1: Vah yavrum, vah!
2: Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum.
1: Nasıl istersen yavrum. Ömer bak! Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun?
0: Güzel! Sana da çok yakışmış.
1: Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba?
0: Rica ederim. Nereye isterseniz gidebiliriz.

0: Ne kadar kalacaksın Paris'te?
1: Biliyorsun avukatlar kongresine gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan, 1 hafta 10 gün içinde dönerim herhalde.
0: Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma.

0: Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu.
1: Hayır! Hayır!

0: Hayır. Hayır Ömer.
1: Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam.
0: Yalvarırım git. Git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım.
1: Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin?
0: Hayır, hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü...
1: Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım, değil mi?
0: Evet. Selma'nın saadetini yıkamam.
1: Peki... Ya bizim saadetimiz ne olacak? İnsan gerçek aşkı hayatta bir defa bulurmuş. Onu buldum ve kaybetmek istemiyorum.
0: Peki ya Selma, Cem? Onları hiç düşünmüyor musun? Oh Allah'ım! Alçaklık olur bu.
1: Eğer bu aşkına da alçaklıksa ona da razıyım. Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene!
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum.

0: Beğendin mi?
1: Evet, çok sevimli bir ev.
0: Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın?
1: Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen sonunda mağlup oldum.
0: Pişman mısın?
1: Hayır. Seni o kadar çok sevdim.

0: Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde gene de senin metresin.
1: Sus. Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: saat 2 oldu.
1: De çabuk.
0: Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım.
1: Daha çok erken.
0: Değil.
1: Senden ayrılmak istemiyorum Meral.
0: Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur ki.

0: Yo, sıkıldığımı da nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var, onu okuyordum.
1: Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu? Merhaba.
1: Selma.
0: Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Evlilik yıl dönümümüz mü?
0: Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten.

0: Alo.
1: Meral. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu.
0: Evet. Anlıyorum. Tabii. Haklısın. Tabii. Tabii. Yok. Neden üzüleyim? Tabii. İyi geceler.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Bugün son gün. Acele et.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Bakın,

Lux'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino

0: ilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Haydi gel! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Annen var Ömer.
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun?
1: Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor. Benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız.
0: Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum.
1: Yok. Hayır. Kendini suçlama. Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak.
0: Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam.
1: Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında.
0: Seni çok, ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer.
1: Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyeceğim.
2: Fakat bu ikinci oluyor efendim.
1: Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım.
2: Nasıl isterseniz.
3: Alo. Ah, sen misin sevgilim?
1: Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu şirketinin davası için.
3: Öyle mi? Tabii tabii. Gece dönebilecek misin?
1: Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme hayat. Ne yapalım, iş bu.
3: Evet. Evet, anlıyorum.
4: Ah, şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Ah. Aa, bak bu adam Meral'in kocası değil mi?
5: Bilme, o mu?
4: Aa, tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi?
5: Ya.
4: Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba?
5: İnşallah.
4: Aa, Selma!
6: Aha, şöyle. Ah, merhaba.
4: Canım.
6: Merhaba Timuçin.
5: Merhaba.
6: Burada ne işiniz var?
4: Kocamla yüzmeye geldik.
5: Ya.
4: Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük.
6: Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında.
4: Yok canım, burada. Yakıcık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi.
5: Evet, kocasıyla beraberdi.
4: Ya.
6: Kocası mı?
4: Tabii kocası. Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam.
5: Evet, yakışıklı.
4: Hatta böyle bir arabası var. Değil mi kocacığım?
5: Evet, o şekerim.
2: Alo. Buyurun Selma Hanım. Benim efendim.
6: Ömer Bey, iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba?
2: Hayır efendim. Zaten davası ertelendi.
6: Öyle mi? Ya, teşekkür ederim.

0: Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer.
1: Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur.
0: Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk.
1: Ben gideyim de biraz istirahat et.

0: Sen daha yatmadın mı?
1: Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti?
0: İşte, nefes tükettik, ne olacak?
1: Aç mısın? Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım.
1: Alo? Hava yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın.
2: Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim?
1: Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer, hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım.
3: Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin?
0: Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme. Yemeğini ye ve yat.

0: Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi.
1: Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu.

0: Sen daha yatmadın mı? Nen var Selma?
1: Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum.
0: Bak Selma.
1: Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git, onun yanına git!

0: Alo.
1: Meral. Selma her şeyi biliyor.
0: Her şeyi öğrendi demek.

Buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve gel-

geldiğim zaman o kadar çaresiz, o kadar zayıftım ki. Bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak, ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de, yalnızken de hayalin bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden beni affettiğini öğrenmek istiyorum. Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden. Hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok, hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin.

0: parar. Meral.
1: Ömer. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var.
0: Meral. Meral. Ha?

0: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Pehlivan, gücünü Allah arttırsın.
1: Senin çırak 40.000'a katılacak.
2: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
1: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40.000'a hazırlanacak.
3: Şu koçu satsak... biraz paraya ihtiyacımız var.
1: O mübarek senin uğrun satılmaz.
4: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
2: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı?
1: Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
5: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
6: Hep beraber diyelim, maşallah. Haydi Allah
1: canı versin. Ne o, Kara Bilal. Bizim pehlivanımız yamandır.
7: Pehlivan, birazdan TV4'te.
8: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: yılında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım organozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Kullanımı serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at.

0: Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Yumurta da pişireyim mi?
1: İstemem, pek isteğim yok. Komisyoncu Kemal Libya'ya işçi gönderir diyorlar. Tevfik Usta'ya bir sorayım, onun ahbabı olur.
0: Buralarda bir iş bulsan olmaz mı?

0: Gene aynı fiyattan aldı. Her şey pahalanıyor. Yumurtaya hiçbir şey yok. Sen bugün işe gitmedin mi?
1: Çıkardılar.
0: Kim bilir ne yaptın? Çalışmazsınız ki. Hep avanta kollarsınız. Ben senin yaşında köpek gibi çalışırdım. Hem güreşe giderdim, hem oraya giderdim. Hem de sizi büyütmeye çalıştım. Boyun kadar çocuklarım var maşallah. Daha bir iş tutamadın. Adam akıllı. Hala avare avare dolaşırsın. Aymana aymana gezersin. Çalışana iş mi yok? Hayda be! Adam gibi çalışmazlar ki. Carcır carcır konuşurlar. Yazıklar olsun. Hasan!
2: Kolay gele.
3: Oo Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa?
2: Yok be usta, canım sıkkın biraz.
3: Hadi in çayıra, az güreşelim bir şeyin kalmaz.
2: Komisyoncu Kemal, senin ahbabın olur. Libya'ya işçi yazar diyorlar. Bir konuşsan.
3: İyi, konuşuruz. Kimin için?
2: Benim için usta, gideceğim.
3: Hadi lan, dalgaya alma ustanı.
2: Vallahi gideceğim.
3: Tamam. Akşama konuşurum hemen.
2: Sağ ol usta.
4: Bu hacı ya dayı, azıcık sürsek bütün kızlar kaçar.
5: Gelsene sen, kus koku sorarsın. Bak bu sümbül gençiş.
4: Güzel değil dayı, şu nasıl?
5: Ona demeyecek baksın ya, senin bir şey alacağın yok.
4: Peki benim o nasıl?
5: Hadi eyvallah.
6: Oo Bilal, nasılsın? Ne haber?
2: Sağ ol Yüksel. Ben de sana vuracaktım.
6: Acelesi yok, uğrarsın.

0: Sıpalar eğlenirler benimle. Kurt kocarsa ne olacak?
1: Buyur dayı. Çay içer misin?
0: İçerim.
2: Bir çay yap.
0: Abi pehlivan, bu sene güreş olmayacak mı? Her yıl olurdu eskiden. 2 yıldır kimse uğraşamaz oldu. Ben senin babanı da iyi tanırım. Esaslı pehlivandı. Gözü nasıl oldu? Hiç görmez mi?
1: Görmez.
0: Allah'ın iş, ne yaparsın?
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Sabah beri seni ararım ben.
1: Hayır mıdır?
2: Dağlıların düğünü var. Büyük bir güreş yaparlarmış. Seni de çağırırlar be.
1: Gideriz be dayı.

pehlivanın hakkı. Pehlivan gücünü Allah'a arttırsın.

Tam tamına 14.400 lira. Fena para değil. On dört bin.

0: Parası bile değil.
1: Allah bereket versin. Şuncacık bir köy. Koç da var. Sen bilir misin be, namlı bir pehlivan ne kazanır? Bir isim bir nam yap, sonra çık dolaş bakalım. İn Balıkesir tarafına, Manisa'ya, Aydın'a. Milyon ne kelime be! Ben derim pehlivanın iyisi darphane gibidir. Makine gibi para basar. Ne muhtaç olacağım ona buna, ne koşacağım şunun bunun işine. Alemin ağız kokusunu dinleyeceğim. Yürü be mübarek hayvan, az kaldı be! Yürü be, hadi yürü! İnat etme be, yürü be!

0: Sen de pervan kanı var. Yedi göbek güreşçisin sen be. Ta Cihan pehlivanı koca Yusuflara dayanır bir yanın. Dağlılar peh dediler. Böylesini görmedik.
1: Bir pehlivan milyon kazanır mı?

0: Merhaba ağalar. Ooo Mestan, kalkmışsın koçu. İnsan haber verir be. Hastasız güneşin, bilirsin.
1: Bir daha sefere.
0: Bizimkiler almışlar maçı. Tam 3 tane çekmişler esaslı.

0: Sen misin Bilal? Sesin soluğun çıkmıyor. Yanıldın mı yoksa?
1: Buldun yanılacak adamı. Pervano be, sana çekmemiş.
0: Hayda be! Sen nasıl cazgırsan, o da öyle pelvan. Pelvanmış. Pelvan. Pelvanlık mı kaldı şimdi? Ayağına kıspeti çeken pelvan olsaydı pe pe pe pe.
1: Hayda be sen de! Kaldırıp vurdun ipleri! Ağızları açık kaldı. Onlar kolay vermez adama koçu.
2: Mestan dayı, elini yüzünü yıka.
0: Get oradan yalan.
1: Sağ ol, evde yıkarım. Aa Senem, koça iyi bak. Tavukların yeminden mi verirsin artık? Ne yaparsın bilmem. Hadi bana eyvallah.
0: Bu ne anlar güreşten be? Cazgır, cazgır. Pelvan, pelvan. Hasan, getir şu koçu görelim be.

0: Ne zamandır şuralarıma bir ağrı giriyor Bilal. Nefesim daralıyor. Süleyman amcan doktora götürsün dediydi ya.
1: Götürürüz baba.
0: Anan rahmetli de hep şuram ağrır der durur dedi. Nereye Ahmet? Karpuz yesene.
2: Pilav yer misin baba?
0: Duydum. Kessene şu karpuzu. Ahmet!
3: Nereye? Nereye dedim akşam akşam?
4: Sinemaya.
3: Ulan ne var sinemada her akşam?
4: Yeni film gelmiş.
2: Ses etme gitsin.
3: Geç karpuzunu ye öyle git. Ahmet!
2: Abim Alaman'a giderken Ahmet bu kadardı. Belki 15 sene oldu.
3: Ne oluyor bu sıfaya? Bize düşman kesildi.
2: Yorgun işte, sinirli.
3: Dökerim sinirin önüne. Babaya sinir olmaz.
2: Parasını istiyor. Bisiklet alacakmış.
0: Forkomün Türk, Türk gibi kuvvetli. Böyle dedirtti gavura koca Yusuf. Yusuf gibi pehlivan mı var şimdi? İnanmam.
5: Yusuf başka, pehlivanların piro. Adı üstünde, koca Yusuf.
0: Gavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi.
5: Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe?
0: Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. Helvanı da getir. Bir çayımızı içersiniz.
5: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için kırpınara hazırlanacak.
6: Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı? Ne kazanıyoruz ki zaten?
5: Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır.
6: Ben pehlivan besleyecek kadar zengin değilim.
5: Nam için be, ismin söylenir.
6: Memleketin zengini mi bitti dayı?
5: Ayıp be. Şunun şurası bir ricaya geldi, bin dereden su getirirsin.
6: Neslan dayı, büyüğümüzsün.
5: Hadi be, büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin?
6: Nereye hemşerim?
7: Kaymakam beyle görüşecektim.
6: Geç şöyle sıraya, bekle. Adın ne?
7: Mestan Ak Yıldız.
6: Ne hakkında görüşeceksin?
7: Mühim bir mesele hakkında.

0: Yorma kendini be. Hırsını bir günde eritme. Bu Çarıkçı Cevat'tan, yaman adam. Çorbada tuzumuz olsun diyor. Kaymakama kadar çıktım. Bir force. Dedi stat. Nereyi ne isterseniz hepsi emrinizde.
1: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
0: O mübarek senin uğrun satılmaz. Pelvan adam bakacak kendine. Bir güzel kavurma yap, günde 1-2 kilo ye.

0: Merhaba ağalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mestan.
3: Merhaba. Hoca efendi yaman adam. Güreş hastasıdır. Bir pehlivan hikayeleri bilir. Ağzını açık dinlersin.
1: Bize üç çay yap bakalım.
3: Geçenlerde bana bir tane...
1: Merhaba.
3: Aha aleyküm selam. Merhaba.
1: Görünmüyorsun be dayı. Kulübe mulübe uğradın da yok. Sen de Bilal. Bütün arkadaşlar kulüpte. Takım şampiyonluğa oynuyor. Bomba. Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor.
3: Ne varmış kulübende uğrayacak?
1: Öyle bir takım yarattık ki dayı. Geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi. Maaş da verilecek hani. Ben dedim bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani. Bağırmayı çağırmayı da bilir. Güzel iş hani.
3: Ne işiymiş bu be? Anlamadım.
1: Bizim takımın maçlarında bağıracaksın. Seyirciyi coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani.
3: Hadi be, utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında. Ben mestanım be mestan. Bir gavur icadının peşinde koşmam. Günahtır be günah. Sen öyle işi bu bana bul, bu bana.

0: Abi tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pehlivan Tevfik mi?
1: Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun.
0: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar! Karşınızda Vizeli Sarı Tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. 3 gün düşündüm be! Bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var na o çayırda. Sabahleyin buldum. Keklik! Ama vallahi yalan değil, aynı keklik meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz.
1: Neyi ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek.
0: Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 pınara katılacak.
1: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
0: Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin.
1: Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin.
0: Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi?
1: Pes etmedik dayı.
0: Ne anladım, güreşmedin?
1: Para girdi işin içine, oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu.
0: Güreş bozuldu. Yazık, bir pelvan söyler bunu.
2: Yanlış konuştu.
0: İnansız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha. İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı, nefesi kuvvetlidir çok.

0: Bir de 1500 metre denesek. Güreşler hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor.
1: Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi.
0: Nasıl isterseniz. Yardım dediniz geldik.
1: Sağ olasın. Hoca efendi. Pelvan'ın durumu nasıl?
0: Çalışması gerek. Böyle olmaz. Çalışması.
2: Bir daha böyle adam istemem.
1: Ayıp ettik. Okumuş adam bir şey bilir ki yapar. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum.
2: Tevfik usta yok mu?
3: İçeride abi.
2: Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin.
1: Pervan!
0: Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa?
1: Ha? Haydi be!

0: be cazgır! Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize. Dök bakalım.
1: Yağ sürmezsin, içersin sankim. 2 kilo yağ oldu. Ben de şaştım.

0: Tevfik Pervan, kolay gele!
1: Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Buyurun. Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan! Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı Tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pehlivan Bilal!

0: Merhaba.
1: Buyurun, bir çay için.
0: Sağ ol.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Merhaba. Devik Beyler merhaba.
1: Merhaba.
2: Güreş mi var be? Nerede?
1: Olacak, olacak. Hadi be. Hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi, hadi. Merhaba pehlivanlar. Hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz. Hadi, hadi, hadi. Hadi.
3: Bu işte sen haksızsın pehlivan, 3 ay olmuş.
4: Karım evde hasta. Vallahi doktora götürecek param yok abi.
5: Tamam, yarın öderim.
4: Kusura bakma Bilal.
0: Merhaba pehlivan.

0: Gece kaldın.
1: Nesi var?
0: Parasını istiyor. Ağlayıp durdu. Bisiklet diyor ille. Kaldırayım mı?
1: Öbür odada yatarım, dokunma.

0: Nesi var Ahmet'in? Hasta mı?
1: Ne bileyim, ustasıyla çekişmiş herhal.
0: Ustayla çekişmek olmaz. Usta süverde düverde.
2: Dede!
0: Ayıp etmiş.
2: Dede! Sarı tavuk yumurtlamamış.
0: Niye yumurtlamamış be? Baktın mı samanların altına?
2: Baktım, yumurtlamamış.
0: Bakmışsın. Tut getir bana bakayım.

0: Ha, bu yumurtadan kesin uç be oğlum. Kesin gitsin.
1: İki taze yap bakalım. Yazacaksın ama, sonra öderiz.
0: Ayıpsın Mesten dayı, yazalım ya. Çayın kutusu 200, 200 de şekere de, kirası dükkanın, çırağın haftalığı. Eve ekmeği nasıl götürüyoruz, sor bakalım.
1: Aman be, ağlama, vereceğiz paranı. Al, bakarsın kaçarız görmeden.
2: Güreş yok mu dayı?
1: Hıdır Ellez'e başlar her yanda.
2: Hıdır Ellez'e ne kaldı?
1: Haftaya pazar Hıdır Ellez'dir be.
2: Kırkpınar'a?
1: Una da bir şey kalmadı koçum. Bir ay ya var ya yok.
2: Mestan dayı, biraz para, borç morç, biraz para az kalmış, öderiz yakında.

Bilal, sarı tavuk kesildi yumurtadan. Makine yemi yaramadı. 5-10 yumurtadan ne olur. Bari kuluçkaya yatırayım. Ahmet mi?

0: Ustaya kızılmaz. Usta babadan ileridir. Ahmet!
1: Yağ bitti. Babamdan para...
2: Vermez şimdi. Hasan'a söyle yazdırsın. Yemeği beklesene. Annene bisiklet demişsin. Alacağım. Şu güreşler başlasın. Az kaldı. Annen şahit. Vallahi diyorum.

Yoruldum. Dinlenelim biraz.

0: Vay Cevdet abi! Pelvan! Hoş gelmişsin.
1: Merhaba.
0: Mestan dayı.
1: Merhaba. 12 sene olmuş gurbet. Memleket kokusunu özlemişim.
2: Alaman da bizim sayılır artık.
1: 68. vilayet diyoruz. 2 milyona yakınız.
3: Episi Türk mü ve 2 milyon?
2: Türk ya.
3: Ver bakalım bir gavur.
4: Baba, boksözi.
1: Boksör mü onlar diyor? Yok kızım, pervan onlar.
5: Anam orada her şey hazır, naylonun içinde. Al istediğin kadar.
0: Teybi ucuzundan almışsın Cevdet abi.
1: Vallahi 300 mark saydım. Çekanteli Amerika'yı dinle.

0: Bu gavur ağzı yaramadı. İlaçlı mıdır nedir? Tadı da acı. Allah Allah.
1: Baba şov, es ist warm, es ist warm.
2: Düşeceksin yavaş.
1: Es ist warm, es ist warm. Baba ben de bakayım. Dede, sarı tavuk yumurtladı.
2: Bilal, şu tavuğu kessene.
0: Ya, yumurtlayan tavuk kesilmez, horozu kesin.
2: Dayısı bak, Ahmet geldi. Maşallah büyümüş, kocaman olmuş ayol.
3: Sen de bir pervan olmuşsun yeğenim. Bizi geçmişsin vallahi.
2: Ahmet oğlum, çiçeğe hoş geldin desene.
3: Fazla içmem bu Meret'i, Cemile bilir. İçmesen olmaz, gurbet işte. Kurarım sofrayı düşünürüm. Maşallah çocukları büyüttük. Borças da yok çok şükür.
0: Peki söyle bakalım. İslam'ın şartı kaçtır?
3: Söylesene kızım, kaçtı?
1: 5.
3: Bilir.
0: İyi, say bakalım.
1: Oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak, hacca gitmek 4, 5.
0: Kelime-i şehadet getirmek 5. Aferin kızım.
3: Bu çiçek bir Almanca konuşur halası, şaşarsın, su gibi.
4: Sokakta görsen aynı Alman sanırsın.
5: Bu minibüs kaça Cevdet abi? Milyon var mı?
3: 3000 mark. Ucuz aldım ama pahalıya geldi.
1: Biliyorum. Şimdi minibüsü aldı. Gece her tarafına yazdılar, boyadılar, lastiğini patlattılar.
4: Almanlar yaptı.
3: Yok, bizimkiler yaptı. Çekemediler.
1: Naziler yaptı. Raus yazdılar. Türken Raus.
3: Ulan yaparlarsa yapsınlar be. Raus'muş.
4: Yani defolun gidin diyor.
3: Raus da Raus. Ben mi geldim? Kendi çağırdı. İşi bitti tabi. Raus'muş. Sanki korkacağım. Ben de ona bağırırım. Raus'muş. Alman sen Raus derim.
5: Cevdet abiden bize hayır yok.
2: Tadı kaçtı Alman'ın diyor Cemile. Huzurumuz yok diyor.
5: Gene de iyidir buradan.
2: Senin gideceğin yer nasıl? Libya mı ne?
5: Bilmem. Bir ben değilim ki.

0: Yaramıyor işte. İçmesen olmaz.
1: Geçer şimdi be!
0: Hanım kazandığı parayı doktoruna yedirdi Alaman'ın.
1: Erkencisin pehlivan! Uyandırsan ben de koşardım seninle.
2: İnce çayıra kadar koşup geldim.
3: Anne, Alaaddin'i ıslatmış. Guten Morgen.

0: tekrar özür dilerim.
1: Bir dakika. Hemen kaçmayın.
0: Gitmem lazım.
1: Sizi tekrar ne zaman görebilirim?
0: Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum.
2: Kimden geldi o kart?
0: Gene ondan. Bu 5. oluyor. Durmadan kart yazıyor.
2: Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. Gene mi yazmış? Bu sefer ne diyor?
0: Benle evlenmek istediğini söylüyor.
3: Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi.
2: Ne zaman geleceklermiş babacığım?
3: Yarın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun.

0: in. Kızım Selma, yeğenim Meral.
1: Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu.

0: affedersiniz.
1: Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım.
0: Teklifinizi mi? Ne teklifi?
1: Evlenme teklifi.

0: sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki, nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo, ah sen misin babacığım?
1: Benim yavrum, ne yapıyorsun bakayım evde?
0: Meral'e mektup yazıyordum babacığım.
1: Ben biraz gecikeceğim galiba, bir ameliyatım var, uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme, sen yemini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin, erken yatmalısın.
0: İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum.
1: Tabii şart, halana söz verdik seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle.
0: Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim.
1: Yo, söyleyemem sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.
0: Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o.
2: Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar?
3: Birbirimize hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Teoman Bey.
3: Gelin hanım nerede?
4: Dans ediyor şimdi gelir.

0: Yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak, biliyorsunuz.
1: Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç?
2: İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi.
0: Teoman, oturun.
3: Ha, bu mu?
0: Pek gözün tutmadı galiba.
3: Ne demesin, bayıldım. Nereye gidiyorsun?
0: Teoman Bey'le tanışmaya.

0: İşte size bahsettiğim yeğenim Selma.
1: Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim.
0: Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey.
1: Rica ederim, önce siz buyurun efendim.
0: Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seyrediyorum. Cazibeniz başımı döndürdü efendim.
0: Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin.
1: Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş.
0: Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı, limonata mı?
1: Hayır, bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim.
0: Şimdi geliyor. Garson.
2: Tanju.
3: Efendim.
2: Kim bu kız, tanıyor musun?
3: Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi?
2: Hı. Çok da şirin.
0: Önce beyefendiye ver.
1: Ay, ne biçim garsonsun be? Ne biçim adamsın, haşladın beni! Defol!
0: Dostum, yardım etsene! Ne olur kızma Totoş! Ayağa takıldı, bir kaza oldu!
1: Bakın, ne hale geldim ama bakın ya!
0: Aldırmayın, hava güneşli, nasıl olsa birazdan kurursunuz!
1: Müsaadenizle biraz sonra geleceğim!
0: Demicim garsonsun, dikkatli olsana! Halacığım kızmayın, kaza! Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum.
3: Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba.
0: Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin.
4: Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı.
0: Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona 5 tane ikram ettim.
2: Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii.
0: Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz?
2: Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım.
0: Öyle mi?
2: Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim?
0: Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz?
2: Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir.
0: Adım Selma.

0: Damat beyi nasıl buldun?
1: Çok yakışıklı.
0: Şu Selma'ya bir kızdım ki.
1: Neden?
0: Bizi neden nikaha davet etmedi sanki?
1: Baksana Yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış?
0: Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay, işte gene vurdu.
2: Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor.
0: Ah, bir daha tekmeledi.
2: Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak.
0: Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim.
2: Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey.
0: Küçük hanım.
2: Ne isterse olsun, ister küçük hanım ister küçük bey, başımızın üzerinde yeri var.
0: Ne şeker şey değil mi?
1: Sahi çok güzel çocuk.
0: Tabii güzel olacak, annesine benzemiş.
1: Babasına benzeseydi çirkin olurdu değil mi? Zaten erkekler hep... Kadınlar cici.
0: Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş.
1: Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde.
2: At bakayım topu bana oğlum.
0: Hay Cem, bana, annene at topu.
2: Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü?
0: Hop. Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun, ne biçim avukatsın?
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kızımızı.
1: Kızımızı mı?
0: Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık.
1: İnşallah, dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey.
0: Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh!
1: Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur iki tane getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.

0: nasıl sevgilim, nem var?
1: Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama.
0: Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir.
1: Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım.

0: hanımefendi.
1: Ense geçti sevgilim. Gene o sancı. Birden fena saplanıyor.
0: Of, hani bana söz vermiştin. Doktora gidecektin.
1: Üzülme sevgilim. Yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi.
2: Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın.
1: Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa...
2: Üzülme, bir şey söylemem.
0: Senin canını sıkan bir şey
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun.
1: Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim.

0: Maalesef durumu çok kötü.
1: Hiç mi ümit yok doktor bey?
2: Meral, sana teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür etmek mi? Neden?
2: Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki.
1: Sen beni daha çok mutlu ettin.
2: Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık.
1: Ne lüzum var böyle laflara?
2: Bilmem. İçimden geldi.
1: Neden bana öyle bakıyorsun?
2: Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz.
1: Koşayım mı?
2: Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum.
1: Ama çocukça bir şey bu.
2: Evet biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur.

0: Seni çok özledim. Nasılsın?
1: Gördüğün gibi.
0: Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer.
2: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Gidelim.
1: Evin çok güzel.
0: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır.
1: Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum.
0: Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın?
1: Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum.
0: Ama ben senin burada kalmanı istiyorum.
2: Selma, ısrar etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz.
1: Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem.
2: Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz.

0: Mera. Karın kat'i demek, ille kalacaksın.
1: Evet, bir müddet amcamla oturacağım.
0: Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın.
2: Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi.
0: Pekala, ama fazla uzamasın, birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı?

0: Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek. En güzel şekilde onu yaşamak lazım.
1: Bu zor. Çok zor bir şey amcacığım.
0: Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum.
1: Döndüğüne sevindim. Ah, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki.
2: Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz.
1: Ama şey...
2: Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi?
1: Sahiden çok şirin.
3: Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor.
2: Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum.
3: Bana bak, çabuk ol ama. Ah!

0: Çocuklar, sofra hazır.
1: Geliyoruz.
0: Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim.
2: Çalışmaya mı karar verdin? Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin.
0: Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım.
1: Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Hemşire olmak istiyorum.
1: Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım.
0: Tabii. Çok memnun olurum.
2: Böyle mi çıkacaksın?
0: Evet. Niye?
2: Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa.
0: Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var?
2: Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için.
0: Of. Israr etme Selma. İmkansız.
2: Ben de sana zorla sürerim. Aa. Gel bakayım buraya.
1: Öf, nerede kaldı bunlar? Gecikeceğiz.
0: Demiyoruz.
2: Hayır,
0: demiyoruz.
2: Yapma,
0: gel buraya. Gel. Gel. Süreceğim.
1: Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada?
0: Ruj kavgası yapıyoruz.
1: İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz, bize de iş çıkar.
2: Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor.
0: Canım istemiyorum. Ne olur ısrar etme.
1: Bırak Selma. İstemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin. Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela ben olsaydım senin yerinde.
0: Evet. Ne iş yapardınız?
1: Mesela prenses olurdum.
0: Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba?
1: Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki.
0: Peki nerede?
1: Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı.
0: Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim.
1: Yok. İltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.

0: fena değil. Gayet fera. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı.
1: Aşk olsun. Sen bizim evde misafir değildin ki.
0: Tabii. Orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım. Yalnız oturmam daha doğru olacak.
1: Eşya işini nasıl halledeceksin?
0: Birkaç parça eşya aldım. Yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi.
1: Aa, yatak odana bir bakayım.
2: Demek prenses davasını terk ediyor artık.
0: Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var.
2: Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki.
1: Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın.
2: Yok canım, çocuk bu. Şimdi uyur, gel yanıma.
1: Şimdi gelirim. Bakayım ne istiyor.

0: Nasıl? Rahat mısın bu apartmanda?
1: Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor.
0: Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın.
2: İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma.
0: Sebep? Rahip olmuyor mu karar verdin?
2: Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim. Akşam yorgun dönüyorum.
0: Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii.
2: Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim.
0: Hele bir gelme, yüzüne bakmam vallahi. Yahu bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız.
2: Gelmek isterim tabii ama...
0: Aması filan yok. O gece biz de buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
2: Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum.
2: Yakışmamış mı?
1: Bilakis çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
0: Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim.
1: Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim.
0: Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz.
2: Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz.
0: Ha, olur mu? O kadar hazırlandın.
1: Durun canım, doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz.
0: Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok, ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin.
1: Ne kadar neşeli bir grup, kim bunlar?
0: Bizim kızlar, Şule, Nevin, Aslı.
1: Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey.
3: Aa, çocuklar bakın kim gelmiş, ooo! Meral! Ah Meral, şekerim çok güzelsin. Seni gördüğüme öyle sevindim ki.
2: Ben de Şule.
3: Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha!
2: Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok.
3: Timuçin'i tanıyorsun değil mi?
2: Evet, hatırlıyorum.
3: Evlendiğimizi de biliyor muydun?
2: Hayır, tebrik ederim.
1: Çok naz.
3: Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum. Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın?
2: Hı? Kocamla mı?
1: Evet, tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim.
3: Timuçin, bak ne çalıyor! Çocuklar, bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz.
1: Tabii, tabii, rica ederiz.
2: Çocuklar,
1: biz de dans edelim mi?
2: Neden böyle bir yalan söylediniz?
1: Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa?
2: Yok, kızmadım ama lüzum yoktu.

0: Tılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
4: Oo, mükemmel.
3: Olaysın Gemini.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimela, Ştikap, Cheese Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan

0: Sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
5: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
6: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
5: Acaba yarın bana çiftliği gezdirme ister miydiniz?
6: Fakat ben...
4: İster tabii.
6: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
7: Her şey senin başının altından çıktı.
8: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
9: Kalbimdeki acı yarın 16.15'te TV4'te.
10: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
11: yemek sepeti. Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
16: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Hem Diol büyük indirim günlerinde Mofigo, Dekovia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Bakın.
5: Tam da leslik.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: yıldır hep seninle.
1: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
11: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: yağını serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimelange, Kickup, Cheese Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
5: Ne yağmur değil mi? Birden fena bastırdı.
6: Bize ne? Biz arabanın içindeyiz. Onu dışarıda kalanlar düşünsün.
5: Ne oldu?
6: Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış.
5: Ben de yardım edeyim mi?
6: Yok canım, bu kadına göre iş değil. Ben icabına...

fena ıslandınız. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin, size bir havlu getireyim.

mi şekerim? Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm.

0: Sen ne kadar ıslanmışsın. Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, nem var senin? Neden konuşmuyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın.
1: Peki.
2: Alo, Meral.
0: Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz.
2: Bu gece mi? Bu gece imkansız, inan ki Selma çok yorgunum.
0: Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var, hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyeme ama mutlaka gelmen lazım.
2: Hayati bir mesele mi? Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı?

0: gününüz kutlu olsun Meral teyze.
1: Doğum günüm mü?
2: Evet, bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür.
1: İçimden ağlamak geliyor.
2: Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin? Aa, daha ne duruyorsun?

0: gitmek istiyorum. Sabah bazı işlerim var.
1: Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır.
0: Yok, buna hiç lüzum yok. Yalnız gidebilirim.
1: Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer götürür seni.

0: biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral.
1: Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız.
0: Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimizi görmemeliyiz.
0: Bunu söylemek kolay.
1: Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün.
0: Hepsini düşünüyorum.
1: Ne olur hiçbir şey söyleme.

0: Son sözüm bu mu Meral?
1: Evet. Yalvarırım git Ömer.
0: Meral. Peki Meral.

0: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.
1: Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim.
2: Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor.
1: Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa.
2: Senin canın dayak istiyor galiba.
1: Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin?
2: Canım istemiyor, midem iyi değil.
1: Al, meyve suyunu getir.
2: İstemem.
1: Olmaz. Bunu içeceksin.
2: Öf! Ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor.
1: Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum.
2: Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum. Sinirlerim çok bozuk.
1: Ne olur Ömer, İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme.
2: Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım, Allah'a ısmarladık.
1: Ömer, gene unuttun.
2: Affedersin.
1: Güle güle.

0: Alo? Ha, Selma yavrum, sen misin?
1: Nasılsınız babacığım? Yok, mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı?
0: Selma seni istiyor.
2: Merhaba. Nasılsın Selma?
1: İyiyim. Şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık.
2: Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet, tamam. İyi günler.
0: Ne diyor Selma?
2: Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor.
0: Güzel.
1: Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi?
3: Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki.
1: Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Ah, şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları.

Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.

0: anneciğim, ellerimi yıkadım. Hasta mısın anneciğim?
1: Tamam. Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var?
0: Hiç, hiçbir şeyim yok.
1: Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun.
0: Yo, dinliyorum.
1: Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... Canını sıkan bir şey mi oldu?
0: Hayır, hiçbir şey olmadı.

0: Seni çok özlemiştim.
1: Ben de.
0: Merhaba Ömer. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Yemek çok lezzetli olmuş.
1: Meral'in marifeti.
0: Bu kadar iyi aşçı olduğunu bilmiyordum.
2: Ben müsaade isteyeceğim. Nereye gidiyorsun? Hastaneye. Bu gece nöbetçiyim.
1: Nöbetçi misin?
2: Evet amca, nöbetçiyim.
0: Kaçta bitiyor nöbet?
2: Sabaha karşı 4'te. İyi geceler. Yarın görüşürüz.
0: Meral'i hastaneye kadar arabayla bırakayım.
1: Tabii, olur.
0: Bu saatte belki hasta bulamaz.
2: Nasıl istersen.
0: Meral. Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Seninle konuşmam lazım.
2: Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön.

0: Ne yapıyorsun burada yalnız başına?
1: Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel.
0: Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun?
1: Yo, hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile.
0: Biraz hava alacağım ben.

0: Antalya'da kalmakla her şeyi halledeceğini mi zannediyorsun?
1: Bu mesele kapanmalı Ömer.
0: Söylemek kolay. Aslında çıkmaz bir yolda birbirimizden kaçmaya çalışıyoruz.

0: Meral Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim.
1: Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki...

0: Sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral.
1: Öyle.
0: Ömer, gene unuttun.

0: Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
1: Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma.
2: Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün?
0: Sinirlerim çok bozuk efendim.
2: Vah yavrum vah.
0: Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum.
2: Nasıl istersen yavrum. Ömer bak. Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun?
1: Güzel. Sana da çok yakışmış.
2: Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba?
1: Rica ederim. Nereye isterseniz gidebiliriz.

0: Ne kadar kalacaksın Paris'te?
1: Biliyorsun avukatlar kongresine gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan, 1 hafta 10 gün içinde dönerim herhalde.
0: Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma.

0: Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu.
1: Hayır! Hayır!

0: Hayır. Hayır Ömer.
1: Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam.
0: Yalvarırım git. Git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım.
1: Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin?
0: Hayır, hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü...
1: Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım, değil mi?
0: Evet. Selma'nın saadetini yıkamam.
1: Peki... Ya bizim saadetimiz ne olacak? İnsan gerçek aşkı hayatta bir defa bulurmuş. Onu buldum ve kaybetmek istemiyorum.

0: Elma, Cem, onları hiç düşünmüyor musun? Oh Allah'ım, alçaklık olur bu.
1: Eğer bu aşkına da alçaklıksa ona da razıyım. Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene!
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum.

0: Beğendin mi?
1: Evet. Çok sevimli bir ev.
0: Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın?
1: Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen sonunda mağlup oldum.
0: Pişman mısın?
1: Hayır. Seni o kadar çok seviyorum ki. Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde gene de senin metresin...
0: Sus! Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: saat 2 oldu.
1: De çabuk.
0: Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım.
1: Daha çok erken.
0: Değil.
1: Senden ayrılmak istemiyorum Meral.
0: Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur git.

0: Alo. Ömer.
1: Nasılsın hayatım? Yalnız sıkılıyorsun değil mi?
0: Yo, sıkıldığımı da nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var, onu okuyordum.
1: Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu? Merhaba.
1: Selma.
0: Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Evlilik yıl dönümümüz mü?
0: Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten.

0: Alo.
1: Meral. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu.
0: Evet. Anlıyorum. Tabii. Haklısın. Tabii. Tabii. Yok. Neden üzüleyim? İyi geceler.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Mofigo, Dekovia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
8: Neden Tarık?
7: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
9: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
10: Teşekkür ederim.
9: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
8: Evet.
9: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
8: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar. Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü. Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
11: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
12: Biricik anne.
8: Oğlum.
13: Dert Bende yarın 18'de TV4'te.
14: Almadan iki

0: Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava atacağız bu sıraya daha.
6: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: bir de aldın aldın. Çeşit çeşit çikolata uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ucuz, ucuz,
1: hep ucuz. Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsi siz bırakmıyorsunuz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da öğrendi.

0: yapamaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim duruyu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimela, Ştikap, Cheese Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: annen var Ömer?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun?
1: Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor. Benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız.
0: Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum.
1: Yok. Hayır. Kendini suçlama. Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak.
0: Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam.
1: Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında.
0: Seni çok, ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer.
1: Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyeceğim.
2: Fakat bu ikinci oluyor efendim.
1: Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım.
2: Nasıl isterseniz.
3: Alo. Sen misin sevgilim?
1: Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu şirketinin davası için.
3: Öyle mi? Tabii tabii. Gece dönebilecek misin?
1: Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat. Ne yapalım, iş bu.
3: Evet. Evet, anlıyorum.
4: Şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Bak bu adam Meral'in kocası değil mi?
5: Bilmem, ama.
4: Tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi? Ya. Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba?
5: İnşallah.
4: Selma!
6: Şule! Merhaba!
4: Canım!
6: Merhaba Timuçin!
5: Merhaba!
6: Burada ne işiniz var?
4: Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük.
6: Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında.
4: Yok canım, burada. Yakacık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi.
5: Evet, kocasıyla beraberdi.
4: Ya!
6: Kocası mı?
4: Tabii kocası. Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam.
5: Evet, yakışıklı.
4: Hatta böyle bir arabası var. Değil mi kocacığım?
5: Evet, şekerim.
2: Alo, buyurun Selma Hanım. Benim efendim.
6: Ömer Bey, iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba?
2: Hayır efendim, zaten davası ertelendi.
6: Öyle mi? Ya, teşekkür ederim.

0: İkimiz de ahizeyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer.
1: Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur.
0: Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk.
1: Ben gideyim de biraz istirahat et.

0: Sen daha yatmadın mı?
1: Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti?
0: İşte, nefes tükettik, ne olacak?
1: Aç mısın? Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım.
1: Alo? Hava yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın.
2: Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim?
1: Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer, hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım.
3: Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin?
0: Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme. Yemeğini ye ve yat.

0: Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi.
1: Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu.

0: Beni seviyorsun değil mi?
1: Evet. Çünkü benim için dünyada en değerli varlık sensin.

0: Sen daha yatmadın mı? Nen var Selma?
1: Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum.
0: Bak Selma.
1: Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git, onun yanına git!

0: Alo.
1: Meral. Selma her şeyi biliyor.
0: Her şeyi öğrendi demek.

buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve geldiğim zaman... o kadar çaresiz... o kadar zayıftım ki... bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak, ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı... benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de... yalnızken de... hayalin... bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden beni affettiğini öğrenmek istiyorum. Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden. Hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok, hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin.

0: Meral.
1: Ömer. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var.
0: Meral. Meral. Ha?

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Pehlivanın hakkı. Pehlivan, gücünü Allah'a attır.
13: Senin çırak 40.000'a katılacak.
12: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
13: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için 40.000'lara hazırlanacak.
12: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
13: O mübarek senin uğrun satılmaz.
14: Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
13: Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
15: Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?
16: Hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah
13: canı versin. Ne o? Kara Bilal. Bizim pehlivanımız Yaman'dır.
17: Pehlivan birazdan TV 4'te.
18: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
22: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit.

0: kartıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
6: Kızım geliyor, sen onu karşılamaya git.
7: Peki, isminiz Zeynep değil mi?
8: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
7: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
8: Fakat ben...
6: İster tabii.
8: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
9: Her şey senin başının altından çıktı.
10: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
11: Kalbimdeki acı yarın 16.15'te TV4'te.
12: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
12: Türkiye Sigorta gücü adında.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
13: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
7: bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitki?
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sıraya daha.
7: Eyvah yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla, parfüm incilerini dök, boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
20: Bakın.
21: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
20: Tam da leslik.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Trendyol büyük indirim günlerinde Grimela, Ştikap, Şiiz Mono, Olaluk kadın giyim markalarında 750 TL'ye 150 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
26: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
27: Şampiyon!
26: Şahanesin Gemini.

0: Yumurta da pişireyim mi?
1: İstemem, pek isteğim yok. Komisyoncu Kemal Libya'ya işçi gönderir diyorlar. Tevfik Usta'ya bir sorayım, onun ahbabı olur.
0: Buralarda bir iş bulsan olmaz mı?

0: Gene aynı fiyattan aldı. Her şey pahalanıyor. Yumurtaya hiçbir şey yok. Sen bugün işe gitmedin mi?
1: Çıkardılar.
0: Kim bilir ne yaptın? Çalışmazsınız ki. Hep avanta kollarsınız. Ben senin yaşında köpek gibi çalışırdım. Hem güreşe giderdim, hem oraya giderdim. Hem de sizi büyütmeye çalıştım. Boyun kadar çocuklarım var maşallah. Daha bir iş tutamadın. Adam akıllı. Hala avare avare dolaşırsın. Aymana aymana gezersin. Çalışana iş mi yok? Hayda be! Adam gibi çalışmazlar ki. Carcır carcır konuşurlar. Yazıklar olsun. Hasan!
2: Kolay gele.
3: Oh Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa?
2: Yok be usta, canım sıkkın biraz.
3: Hadi in çayına, az güreşelim bir şeyin kalmaz.
2: Komisyoncu Kemal, senin ahbabın olur. Libya işçi yazar diyorlar. Bir konuşsan.
3: İyi konuşuruz. Kimin için?
2: Benim için usta, gideceğim.
3: Hadi lan, dalgaya alma ustanı.
2: Vallahi gideceğim.
3: Tamam, akşama konuşurum hemen.
2: Sağ ol usta.
4: Bu hacı ya dayı, azıcık sürsek bütün kızlar kaçar.
5: Gelsene sen, kus kokusu ararsın. Bak bu sümbül, gel.
4: Güzel değil dayı, şu nasıl?
5: Ona demeyecek basın ya, senin bir şey alacağın yok.
4: Peki benim orası?
5: Hadi eyvallah.
6: Oo Bilal, nasılsın? Ne haber?
2: Sağ ol Yüksel. Ben de sana vuracaktım.
6: Acelesi yok, uğrarsın.
5: Sıpalar eğlenirler benimle. Kurt kocarsa ne olacak?
2: Oh, buyur dayı. Çay içer misin?
5: İçerim.
3: Bir çay yap.
5: Abi pehlivan, bu sene güreş olmayacak mı? Her yıl olurdu eskiden. İki yıldır kimse uğraşamaz oldu. Ben senin babanı da iyi tanırım. Esaslı pehlivandı. Gözü nasıl oldu? Hiç görmez mi?
2: Görmez.
5: Allah'ın iş, ne yaparsın?
7: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
7: Sabah beri seni ararım ben.
2: Hayır mıdır?
7: Dağlıların düğünü var. Büyük bir güreş yaparlarmış. Seni de çağırırlar be.
2: Gideriz be dayı.

Pehlivanın hakkı. Pehlivan gücünü Allah'a arttırsın.

0: Kispet parası bile değil.
1: Allah bereket versin. Şuncacık bir köy. Koç da var. Sen bilir misin be, namlı bir pehlivan ne kazanır? Bir isim bir nam yap, sonra çık dolaş bakalım. İn Balıkesir tarafına, Manisa'ya, Aydın'a. Milyon ne kelime be! Ben derim pehlivanın iyisi darphane gibidir. Makine gibi para basar. Ne muhtaç olacağım ona buna, ne koşacağım şunun bunun işine. Alemin ağız kokusunu dinleyeceğim. Yürü be mübarek hayvan, az kaldı be! Yürü be, hadi yürü! İnat etme be, yürü be!

0: Sen de pervan kanı var. Yedi göbek güreşçisin sen be. Ta Cihan pehlivanı koca Yusuflara dayanır bir yanın. Dağlılar bah dediler. Böylesini görmedik.
1: Bir pehlivan milyon kazanır mı?
0: Belki milyon, belki fazla kazanır.

0: Merhaba ağalar. Oo, Mestan kalkmışsın koçu. İnsan haber verir be. Hastasız güreşin bilirsin.
1: Bir daha sefere.
0: Bizimkiler almışlar maçı. Tam 3 tane çekmişler esaslı.

0: Sen misin Bilal? Sesin soluğun çıkmıyor. Yanıldın mı yoksa?
1: Buldun yanılacak adamı. Pervano be, sana çekmemiş.
0: Hayda be! Sen nasıl cazgırsan, o da öyle pelvan. Pelvanmış. Pelvan. Pelvanlık mı kaldı şimdi? Ayağına kıspeti çeken pelvan olsaydı pe.
1: Hayda be sen de! Bırak beni, kaldırıp vurdu yiğitleri. Ağızları açık kaldı. Onlar kolay vermez adama koçu.
2: Mestan dayı, elini yüzünü yıka.
0: Getir lan yalanı.
1: Sağ ol, evde yıkarım. Aa Senem, koça iyi bak. Tavukların yeminden mi verirsin artık? Ne yaparsın bilmem. Hadi bana eyvallah.
0: Bu ne anlar güreşten be? Cazgır, cazgır. Pelvan, pelvan. Hasan, getir şu koçu görelim be.

0: Ne zamandır şuralarıma bir ağrı giriyor Bilal. Nefesim daralıyor. Süleyman amcan doktora götürsün dediydi ya.
1: Götürürüz baba.
0: Anan rahmetli de hep şuram ağrır der dururdu. Nereye Ahmet? Karpuz yesene.
2: Pilav yer misin baba?
0: Duydum. Kessene şu karpuzu. Ahmet!
3: Nereye? Nereye dedim akşam akşam?
4: Sinemaya.
3: Ulan ne var sinemada her akşam?
4: Yeni film gelmiş.
2: Ses etme gitsin.
3: Geç karpuzunu ye öyle git. Ahmet!
2: Abim Alaman'a giderken Ahmet bu kadardı. Belki 15 sene oldu.
3: Ne oluyor bu sıpaya? Bize düşman kesildi.
2: Yorgun işte, sinirli.
3: Dökerim sinirin önüne. Babaya sinir olmaz.
2: Parasını istiyor. Bisiklet alacakmış.
5: Farkomen Türk, Türk gibi kuvvetli. Böyle dedirtti gavura koca Yusuf. Yusuf gibi pehlivan mı var şimdi? İnanmam.
6: Yusuf başka, pehlivanların piro. Adı üstünde, koca Yusuf.
5: Gavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi.
6: Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe?
5: Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. Pelvanı da getir. Bir çayımızı içersiniz.
6: Senden bir ricaya geldim. Ne olsa hısımız. Bizim pelvana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için Kırpınar'a hazırlanacak.
7: Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı? Ne kazanıyoruz ki zaten?
6: Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır.
7: Ben pelvan besleyecek kadar zengin değilim.
6: Nam için be, ismin söylenir.
7: Memleketin zengini mi bitti dayı?
6: Ayıp be. Şunun şurası bir ricaya geldi, bin dereden su getirirsin.
7: Mestan dayı, büyüğümüz...
6: Hadi be, büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin?
8: Nereye hemşerim?
9: Kaymakam beyle görüşecektim.
8: Geç şöyle sıraya, bekle. Adın ne?
9: Mestan Akyıldız.
8: Ne hakkında görüşeceksin?
9: Mühim bir mesele hakkında.

Yorma kendini be! Hırsını bir günde eritme! Bu Çarıkçı Cevat'tan, yaman adam, çorbada tuzumuz olsun diyor. Kaymakama kadar çıktım. Bir force, bir force! Dedi stat, nereye?

0: Ne isterseniz hepsi ömrünüzde.
1: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
0: O mübarek senin uğrun satılmaz. Pelvan adam bakacak kendine. Bir güzel kavurma yap, günde 1-2 kilo ye.

0: Merhaba ağalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mestan.
3: Merhaba. Hoca efendi yaman adam. Güreş hastasıdır. Bir pehlivan hikayeleri bilir. Ağzını açık dinlersin.
1: Bize üç çay yap bakalım.
3: Geçenlerde bana bir tane...
1: Merhaba.
3: Aha, aleyküm selam. Merhaba.
1: Görünmüyorsun be dayı. Kulübe mulübe uğradın da yok. Sen de Bilal. Bütün arkadaşlar kulüpte. Takım şampiyonluğa oynuyor. Bomba! Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor.
3: Ne varmış kulübende uğrayacak?
1: Öyle bir takım yarattık ki dayı. Geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi. Maaş da verilecek hani. Ben dedim bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani. Bağırmayı çağırmayı da bilir. Güzel iş hani.
3: Ne işiymiş bu be? Anlamadım.
1: Bizim takımın maçlarında bağıracaksın. Seyirciyi coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani.
3: Hadi be, utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında. Ben mestanım be mestan. Bir gavur icadının peşinde koşmam. Günahtır be günah. Sen öyle işi bu bana bul, bu bana.

0: Tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pehlivan Tevfik mi?
1: Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun.
0: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar! Karşınızda Rizeli Sarı Tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. 3 gün düşündüm be! Bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var na o çayırda. Sabahleyin buldum. Keklik! Ama vallahi yalan değil, aynı keklik meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz.
1: Neyi ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek.
0: Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 pınara katılacak.
1: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
0: Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin.
1: Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin.
0: Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi?
1: Pes etmedik dayı.
0: Ne anladım, güreşmedin?
1: Para girdi işin içine, oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu.
0: Güreş bozuldu. Yazık, bir pelvan söyler bunu.
2: Yanlış konuştu.
0: İnansız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha. İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı, nefesi kuvvetlidir çok.

0: 20 saniyede koştu, çok. Bir de uzun mesafe deneyelim. Buradan şu direk kaç metredir?
1: 800.
0: 500. Hadi pehlivan, bir de oradan deneyelim.

0: Düdük sesiyle! Dikkat! Düdükle! Düdükle! Düdük!
1: Kaç kilo kaldırıyor?
0: Epey kaldırır, 100, 200.
1: Bana mısın demez.

0: Bir de 1500 metre denesek. Güneş de hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor.
1: Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi.
0: Nasıl isterseniz. Yardım dediniz geldik.
1: Sağ olasın. Hoca efendi. Pelvan'ın durumu nasıl?
0: Çalışması gerek. Böyle olmaz. Çalışması.
2: Bir daha böyle adam istemem.
1: Ayıp ettik. Okumuş adam bir şey bilir ki yapar. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum.
2: Tevfik usta yok mu?
3: İçeride abi.
2: Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin.
1: Pervan!
0: Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa? He?
1: Haydi be!

0: be cazgır! Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize! Dök bakalım!
1: Yağ sürmezsin, içersin sankim! 2 kilo yağ oldu, ben de şaştım!

0: Tevfik Pervan, kolay gele!
1: Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Buyurun. Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan!
2: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı Tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pehlivan Bilal!

0: Merhaba.
1: Buyurun bir çay için.
0: Sağ ol.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba.
2: Merhaba. Devik Beyler merhaba.
0: Merhaba.
1: Güreş mi var be, nerede?
3: Olacak, olacak. Hadi be, hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi, hadi.
0: Merhaba pehlivanlar. Hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz, hadi, hadi, hadi. Hadi.
4: Bu işte sen haksızsın pehlivan, 3 ay olmuş.
5: Karım evde hasta, vallahi doktora götürecek param yok abi.
6: Tamam, yarın öderim.
5: Kusura bakma Bilal.
2: Merhaba pehlivan.

0: Gece kaldın.
1: Nesi var?
0: Parasını istiyor. Ağlayıp durdu. Bisiklet diyor ille. Kaldırayım mı?
1: Öbür odada yatarım, dokunma.

0: Nesi var Ahmet'in? Hasta mı?
1: Ne bileyim, ustasıyla çekişmiş herhal.
0: Ustayla çekişmek olmaz. Usta süverde düverde.
2: Dede!
0: Ayıp etmiş.
2: Dede! Sarı tavuk yumurtlamamış.
0: Niye yumurtlamamış be? Baktın mı samanların altına?
2: Baktım, yumurtlamamış.
0: Bakmışsın. Tut getir bana bakayım.

0: Bu yumurtadan kesin iş be oğlum. Kesin gitsin.
1: İki taze yap bakalım. Yazacaksın ama, sonra öderiz.
2: Ayıpsın Mesten dayı, yazalım ya! Çayın kutusu 200, 200 de şekere de... kirası dükkanın, çırağın haftalığı... eve ekmeği nasıl götürüyoruz, sor bakalım.
1: Aman be, ağlama, vereceğiz paranı. Al, bakarsın kaçarız görmeden.
3: Güreş yok mu dayı?
1: Hıdrellez'e başlar her yanda.
3: Hıdrellez'e ne kaldı?
1: Haftaya pazar Hıdrellez'dir be.
3: Kırkpınar'a?
1: Una da bir şey kalmadı koçum. Bir ay ya var ya yok.
3: Mestan dayı, biraz para... borç morç, biraz para... az kalmış, öderiz yakında.

0: Makine yemi yaramadı. 5-10 yumurtada ne olur? Bari kuluçka...
1: Yeah.

0: Vay Cevdet abi. Pelvan. Hoş gelmişsin.
1: Merhaba.
0: Mestan dayı.
1: Merhaba. 12 sene olmuş gurbet. Memleket kokusunu özlemişim.
2: Alaman da bizim sayılır artık.
1: 68. vilayet diyoruz. 2 milyona yakınız.
3: Episi Türk mü ve 2 milyon?
2: Türk ya.
3: Ver bakalım bir gavur.
4: Baba, boksözi.
1: Boksörüm onlar diyor. Yok kızım, pervan onlar.
5: Anam orada her şey hazır, naylonun içinde. Al istediğin kadar.
0: Teybi ucuzundan almışsın Cevdet abi.
1: Vallahi 300 mark saydım. Çekanteni Amerika'yı dinle.
6: Bu gavur bizi yaramadı. İlaçlı mıdır nedir? Tadı da acı. Allah Allah.
4: Baba şov, es ist warm, es ist warm.
7: Düşeceksin yavaş.
4: Es ist warm, es ist warm. Baba ben de bakayım. Dede, sarı tavuk yumurtladı.
7: Bilal, şu tavuğu kessene.
6: Ya, yumurtlayan tavuk kesilmez, horozu kesin.
7: Dayısı bak, Ahmet geldi.
5: Maşallah, büyümüş, kocaman olmuş ayol.
1: Sen de bir pervan olmuşsun yeğenim. Bizi geçmiş.

0: Sen vallahi.
1: Ahmet oğlum, çiçeğe hoş geldin desin.
0: Fazla içmem bu Meret'i. Cemile bilir. İçmesen olmaz, gurbet işte. Kurarım sofrayı düşünürüm. Maşallah çocukları büyüttük. Borçası da yok çok şükür.
2: Peki söyle bakalım. İslam'ın şartı kaçtır?
0: Söylesene kızım, kaçtı?
3: 5.
0: Bilir.
2: İyi, say bakalım.
3: Oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak, hacca gitmek 4, 5.
2: Kelime-i şehadet getirmek 5. Aferin kızım.
0: Bu çiçek bir Almanca konuşur halası, şaşarsın, su gibi.
4: Sokakta görsen aynı Alman sanırsın.
5: Bu minibüs kaça Cevdet abi? Milyon var mı?
0: 3000 mark. Ucuz aldım ama pahalıya geldi.
3: Biliyorum. Şimdi minibüsü aldı. Gece her tarafına yazdılar, boyadılar, lastiğini patlattılar.
4: Almanlar yaptı.
0: Yok, bizimkiler yaptı. Çekemediler.
3: Naziler yaptı. Raus yazdılar. Türken Raus.
0: Ulan yaparlarsa yapsınlar be. Raus'muş.
4: Yani defolun gidin diyor.
0: Rausta Raus. Ben mi geldim? Kendi çağırdı. İşi bitti tabii. Raus'muş. Sanki korkacağım. Ben de ona bağırırım. Raus'muş. Alman sen Raus derim.
5: Cevdet abiden bize hayır yok.
1: Tadı kaçtı Alman'ın diyor Cemile. Huzurumuz yok diyor.
5: Gene de iyidir buradan.
1: Senin gideceğin yer nasıl? Libya mı ne?
5: Bilmem. Bir ben değilim ki.

0: Yaramıyor işte. İçmesen olmaz.
1: Geçer şimdi be!
0: Hanım kazandığı parayı doktoruna yedirdi Alaman'ın.
1: Erkencisin pehlivan! Uyandırsan ben de koşardım seninle.
2: İnce çayıra kadar koşup geldim.
3: Anne, Alaaddin'i ıslatmış. Guten Morgen.

0: Dileğin dilek olsun.
1: Dileğin dilek olsun.
2: Hadi gidelim Senem ablaya.
0: Daha gidecek çok yer var. Senem abla! Senem abla!
3: Buyurun, hoş geldiniz.
0: Küpemaneyi bastık, sen de at.
2: Ben de. Yarın Hıdrelle Sufiye ablaların bahçesindeyiz.
0: Dileğin dilek olsun.
3: Sağ ol.
0: Durun anam, ben de atayım. Bismillah! Dileğin dilek olsun! Sağ olun!
2: Sufiye ablanın bahçesinde, unutma!
4: Olur.
3: Ne diyor bu?
0: Ben de atsaydım diyor, kızıyor.
3: İyi, hadi gel götüreyim, sen de at.
0: Atarken dilek dilemeyi unutma!
5: Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat Ağa göndermiş.
6: Bilal Pehlivan, Rıfat Ağa selam söyler. Hıdrellez güreşimiz var, yarın seni de bekleriz.
7: Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be, parsası da cama.
8: Mandıralı mısınız siz?
6: Öyle, Kara Hüseyinlerdeniz.
8: Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alamanda, Selim Koçak.
9: Bildim, kel Selim.
6: Hangisi be?
9: Süleyman'ın oğlu.
7: Rıfat Ağa'ya selam hürmet, davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim.
4: Seninki kız, seninki!
10: Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın bensiz? Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim, nasıl siz durursun demir yürekli ya. İp attım ucu kaldı. Tarakta saçı kaldı. Ben sevdim eller aldı. Acısı bana kaldı. Kış olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar. Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. Su içtim kaldı. Gönlüme koku saldı. Bir yağ

0: Bela adamsın. Güreş oldu mu haber vermezsin.
1: Kırk bunlara.
0: Eline bileğine sağlık Belva. Helal.
2: Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi.
0: Yenildi takım be. Şampiyon.

0: görsünler seni.
1: Mandıra güreşlerini Bilal Pehlivan baş pehlivanlık dalında kazanarak Kırkpınar'a gitmeye layık olduğunu göstermiştir. Hayırlı olsun.

ben daldan alttan. Kaptı ya, sıyırıp kurtardı Tevfik. Abi ne yaparlar be? Yine elensiye geçtiler. Abi sert vururlar be. Senin Tevfik kızdı.

sefer kurtulmaz. Tiyefik altta, takati kalmadı. Vallahi domuz gibi solur. Sıyrılıp kurtardı be. Be! Az değil bu Tevfik. Kolay vermez paçayı.

Dedim ben senin olan yaman. Kaldırdı paçasından, vurdu vuracak.

0: Ne oldu be? Ustanı küstürdün.
1: Yabansın.
2: Babam nerede?
1: Bilmem.

0: Resmini basmışlar. Gazeteye çıkmışsın.
1: Hadi bakayım.
0: Resmini derim be. Gazeteye basmışlar. Benim için de menajer diyor.
1: Lafı bizden alır, başkasının ismini yazar.
2: Pelvanın benim işime gelmez. Biz ustaya saygı gösteririz. Kazık attın, iğne yaptın. Tevfik Yaman pelvandır. Senin gibi bir acemiye post vermez.
3: Hırsımı yiyemedim baba. Ayıp ettim.
2: Sen ne olursun ustana hırslanacak. Bir pelvana yaramaz hırs. Pelvan olacaksan evvela bunu belli etsin.
3: Usta. Affet usta. Yiyemedim hırsımı. Şurada az kaldı usta. Ele güne karşı bir yanlış yaptık. Seni kırıp gidemem. İçimde ikilik olur. Sabah eğlentiye gideceğiz. Babam der Tevfik gelmezse ben de gitmem.
4: Şuradan iki çay doldur içelim.

0: Bilal'in karşısında oynayan kim?
1: Tevfik abi, Bilal'in ustası.
0: Yakışıklı adam.
1: Daha bekarmış o, hiç evlenmemiş.
0: Bir kusuru mu varmış kız? Baba yiğit adam.
2: Hay yaşasınız be! Pehlivanlara bakın, ne marifetleri varmış! Hadi bakalım, buyurun.
3: Anne, karnım çok acıktı.
1: Kavurma vereyim sana.

0: Gördün mü? Senin öyle taksi sürmene benzemez!
1: Hülal'i hafif bastırttım, böyle kispetli Neli. Diyorum, kasabaya asalım da dost düşman görüp tanısın.
0: Ben diyemedim vallahi. Eski köye yeni adet. Ne olacak, Almanca aklı.

0: Üf anam, ter içinde kaldım. Erkekler olmasa girerdim vallahi.
1: Denize mi?
2: Bizim ma ister, gavurun Allah'ı. Tat vermiyor. Konuştuk arkadaşlarla. Bunu bir sıkıştırdık helada. Zebella gibi namussuz ama korkak.
3: Onlar korkak olur karı gibi.
2: Yunanlı'dan, İtalyan'dan korkmaz ama Türk dedim mi?
4: Bunların bir pehlivanı var, Petrov diye, gavur Petrov.
3: Abi Bulgar'dır o, biz çok duyduk namını Bulgarya'da.
4: Namı da bir b**sa. Ben pehlivan deyince Yusuf'u bilirim.
5: Yusuf'u bilirmiş, o kadar bilirsin sen. Babam derdi, her gelece gibisi yok. Yusuf boy, bas, gösteriş. Hergeleci ufak ama tuttu mu cin çarpar gibi süratli.
4: Hergeleci şuncacık sanırsın çingene.
5: Hepsi çingene be. Hasan.
4: Kalsaydın be İhmet dayı. Hergeleci gibisi yok ama.
3: Abi Cevdet aç bir Almancı olduğunu anlayalım.
4: İçeceğin be. Tevfik abi. Ayıp ettin.

bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaldır zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır...

0: atma şiren. Öflendim ederdi festerun ditüren.
1: İç bakalım pehlivan, dualıdır. Alacaksın kemeri. Bir sene bedava tıraş benden. Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme. Pehlivan varken bana ne gerek be? Dükkanı kime bırakayım? Yakın bir yer olsa neyse, ekmek parası vallahi.

0: Neyin var baba?
1: Bir şeyim yok. Soğukladım herhalde.
0: Doktora götüreyim mi seni?
1: Bir şeyim yok benim. Bir şerbet.

0: Te-ai absentat de tatăl.
1: Bu almanın en kuvvetli ilacı. Her derde deva.

0: Nasıl oldu baba?
1: İnlemesi kesildi. Rahatladı biraz. Sen yatsaydın sabah erken...
0: Uykum yok. Sen yat. Bir ihtiyacınız olursa Tevfik Usta'ya değin. Gelince hesaplaşırız.
1: Abim biraz verdiydi. Bize yeter.

0: Baba ne kalktın, hastasın.
1: İyiyim ben, hiçbir şeyim yok.
0: Öpeyim baba. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Bilal. Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?

0: katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Mofigo, Dekomia Home, Luna Lighting ve Patika Botanik markalarında tüm indirimlere ek %20 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı.

0: Casper-Pet Peon.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kaç sene kısmetimde taşıdım. Beni mahcup etmedi. Sana uğur olsun. Hadi. Güle güle.
1: Eyvallah.

0: dikkat. Çelenk konulacak. Çelenkler.
1: Bir dakika, yol verin kardeşim.
0: Evet. Aşağı indirin.
2: Şu anda kabirleri başında bulunduğumuz Adalı Halil,

ve çevresinde yatan bütün cihan pehlivanlarının ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini razatun min riyazıl cinan eyle ya Rabbi. Ufratun min hufari niran olmaktan mahfuz eyle ya Rabbi. Kendilerini, memleket ve milletimizi, milletimizin kuvvet ve kudretini günlerin zamanlarında dünyaya tanıttıkları gibi ebedi alemde kendilerini Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin liva-ül ham sancağı altında haşr-ü cemmeyle ya Rabbi. 600 küsur seneden bugüne devam edip gelen milli sporumuz olan güreşlerde din-i celil-i İslam'a, millet ve memlekete hizmet aşkı ve arzusu içerisinde olup taşan pehlivanlarımızdan geçmiş olanların ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bundan böyle memleket ve milletimizin kuvvet ve kudretini bütün alime duyurmak üzere güreşecek olanlara sıhhat, afiyet.

0: Pahlawan. Bunlara kahraman derler, eleyse çeker, eleyseyi bırakır, çapraz toplar. Hep beraber genç, genç pehlivanları alkışlarlar. Hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah'ın
1: Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.

0: Ulan Cevdet, bari mübarek yerde içmesen şu mereti!
1: Bugün içmeyeceğiz, ne zaman içeceğiz be?
0: Nasıl bağırır ama? Kara Bilal pelvan! Ben demez miydim hep, Kara Bilal desin diye?
2: Ben yatayım dayı, geç oldu artık.
0: Balın orada, süt, yumurta hepsi!
2: Tamam dayı, ben içerim.
0: Senin niyetini bilirim ben! Alamana götüreceksin pelvanı, sırtından para kazanacaksın! Bensiz bir şeycikler yapamaz o, onu da bilir misin?
3: Baba!

0: Bilal? Ayrola ne var?
1: Uyuyamıyorum dayı, uyku tutmuyor.
0: Abi niye sıkarsın canını, ne var?
1: Ne vakitte alsam babamı görüyorum. Gelip duruyor karşıma. Korkuyorum, hasta hasta bıraktık.
0: Dire tasana bak! Pelvandro, daha kaçımızı gömer.
2: Hayırdır, ne var?
0: Hiç be, uyuyamamış.
3: Normaldir, şampiyonluğa oynuyor adam. Hadi Pelvan, şunu iç hemen uyursun.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Lush'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hedefi. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber ısınma hedefi. Çok acayip.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi! Üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi,

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl, süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

0: Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli. Bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Sağlı sollu taş binalar, görkemli yapılar ve tam bir imparatorluk başkenti Avusturya ve Avusturya'nın başkenti Viyana elbette. Şimdi gezintimize devam edeceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. Ara ara yağmur izin verdiği sürece çekim yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Viyana'ya vedayı harika bir öğlen yemeğiyle yapıyoruz. The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinitzel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.

İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Avusturya turumuzda 3. gün bugün. Ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladming'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de, doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler, tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planayi'ye tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planayi kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planayi'de birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planayi'nin dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Schladming, bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani. Burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: kayak yapmayacağız. Ama kayakçılar buraya geldiklerinde malzemelerini nereden alıyorlar? Gelin birlikte görelim. İşte ekip arkadaşlarımız Planayi zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var, orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Yeah. Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
0: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. Ah işte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer. Burası Planayı ve bizler de buradayız.

Allah, kolay gelsin. Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün...

gezmek olsun da İstanbul'da değiliz. İstanbul dışına çıktık. Bursa'ya geldik. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köyündeyiz. O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle Bursa Yıldırım ilçesinde Cumalıkızık köyünde başlasın.

0: Sevgili seyirciler, gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başladı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Cumalı Kızık köyündeyiz. Buraya nasıl gelindiğini program içinde anlatacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Dar sokaklarından yürürken hem sağınızda hem solunuzda alışveriş yapabileceğiniz birçok tezgah var ve kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan var burada. Şimdi biz birazdan kahvaltı yapmaya gideceğiz. Burada betonerme binanın neredeyse hiç olmadığını söyleyebiliriz sizlere. Cumalı Kızık'ın tarihi 1300'lü yıllara dayanıyor. Çok çok eski bir köy. Şimdi şöyle gezdiğimizde ki zaten ziyaret edeceğiz. Böyle taze taze ürünler satan tezgahlar görebilirsiniz. İçeride bir abla var, erişte kesiyor. Ben ilk kez erişlerin bu şekilde kesildiğini gördüm açıkçası. Gidelim içeriye biraz sohbet edelim. Sonrasındaysa güzel bir yerde kahvaltı yapalım. Cumalı Kızık'a gelmişken. Yardım edeyim mi?
1: Kesebilecek mi?
0: Şöyle kollarımızı sıyıralım. Ben hayatımda abartmıyorum. İlk kez bu şekilde erişlenin kesildiğini gördüm.
1: Evet, çok güzel ama.
0: Çok mu güzel?
1: Evet, bir de yemesi var.
0: Yemesi var, yemesi daha güzel. Şöyle tereyağlı, cevizli, oh mis gibi değil mi?
1: Evet, evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz normalde alıştık böyle makinelerde kesilmesine erişlenin. Mithat biliyorsun değil mi?
1: En güzeli elde kesilmesi.
0: En güzeli elde mi kesilmesi? Evet. Peki.
1: Bol yumurtalı.
0: Evet.
1: Tazecik.
0: Tazecik. Ne kadar sürüyor bunu böyle hazırlamak?
1: Sabahtan akşama kadar sürüyor.
0: Sabahtan akşama kadar bunu mu yapıyorsunuz?
1: Öğlene kadar açtım. Öğleden sonra da keseceğim.
0: Öğlene kadar açtın. Öğleden sonra da kesiyorsun. Taze taze de insanlara satıyorsunuz.
1: Taze taze de insanlara
0: satıyoruz. Ne kadara satıyorsunuz peki?
1: Yarım kilosu 15 lira.
0: Yarım kilosu 15 lira. Bir kilosu 30 lira.
1: Evet.
0: Gayet de güzel kesmişsin vallahi. Helal olsun sana. Sevgili seyirciler, gerçekten gördüğünüz gibi buraya geldiğinizde doğal ürünleri böyle büyük emek karşılığında alıyorsunuz. Yardım edeyim mi? Şöyle kollarımızı sıyıralım.
1: Hadi bakalım
0: bir deneyelim. Erişte kesmedim demeyeyim Cumalı Kızık'a gelip de. Şöyle mi başlayacağım?
1: Bak şöyle başlayacağım.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Abla helal olsun sana. Sana helal olsun diyecek hiçbir şeyim yok. Zormuş. Benimkiler kalın oluyor herhalde.
1: Onları sana pişirir misin?
0: Yerim, sen pişir yeter ki yemem mi? Vallahi ben kestim ama benimkiler şöyle oldu. Gene güzel olmuş. İçine karışır gider mi? Şöyle ince ince. Tabii bu hızla keserseniz bu akşama kadar bitmez. Ablanın kestiği gibi daha hızlı keseceksiniz. Ben işi en iyisi bilene bırakayım.
1: Bilene bırak ablacığım.
0: İsim ablacığım.
1: Sacide
0: ablacığım, elin emeğine sağlık. Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim gerçekten de. Çok büyük bir emek varmış yediğimiz eriştede.
1: Evet,
0: paket paket marketlerde gördüğümüz eriştede.
1: Evet. Aynen, paket paket marketlerde de var.
0: Sevgili seyirciler, Sacide ablanın yanından çıktık. Hemen sattıkları ürünleri göstermeye geldik. Bakın burada aradığınız her reçel var. Çilek, ahududu, portakal reçeli, silor. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi el yapımı tarhana. Yine şurada hediyelik eşyalar da var ve kendi ördükleri patikleri de buralara koymuşlar. Önce buraya kadar gelmişken bir kahvaltı yapalım. Sonrasında alışveriş bir yere kaçmıyor. Burada ne kadar neler satılıyor hepsini sizlere göstereceğiz. Ve tabii ki Cumalı Kızık'ın tarihinden de bahsedeceğiz. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan Cumalı Kızık Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı ve UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul ediliyor. Bunu da belirtmek lazım.

Hafta sonu geldiğiniz zaman şu anda benim oturduğum gibi burada rahatça oturamazsınız. Çünkü genelde Bursa ve çevresindeki iller buraya hafta sonu kahvaltı yapmak için geliyorlar ve hafta sonu kahvaltı zamanında burada fazlasıyla kalabalık bir ortam oluyor sevgili seyirciler, onu söyleyebilirim size. Ama hafta içi geldiğiniz zaman rahatlıkla oturup herhangi kahvaltı yapılacak bir yerde karnınızı doyurabilirsiniz. Ben kahvaltı yapmak için burayı tercih ettim. Burası çok güzel ve çok eski bir yer. Kahvaltısıyla da fazlasıyla meşhur bir yermiş. Cumalı Kızık köyünde. Genellikle burada kahvaltı yerlerinin yani %99'unun hepsi evin içinde. Hem yaşıyorlar hem de restoran olarak hizmet veriyorlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım ve serpme kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltı gerçekten çok güzel geldi. Dolu dolu geldi. Dolu dolu gelmesinin sebebi öncelikle şunu söyleyeyim. İki kişilik serpme kahvaltı veriliyor sevgili seyirciler burada. Ama biz şu an ekip olarak dört kişi olduğumuz için o yüzden her şeyden dörder tane var. Bunu belirtmek isterim size. Hemen şunu yemek istiyorum. Patates köftesiymiş bunun ismi. Dışı patatesten, içi de peynirdenmiş. Şöyle hemen açayım bunu. Patates köftesi gerçekten çok lezzetliymiş bu arada. Hayatımda ilk kez yiyorum. Buradaki bütün ürünler doğal. Kendi yaptıkları ürünler. Örneğin şu kabak reçeli. Onun da tadına bakalım hemen. Çok lezzetli. Yumurta mis gibi tereyağı kokuyor. Hemen şöyle yumurta.

hafta sonu gelebilirsiniz. Evet. Genellikle şöyle öneriliyor zaten. Buraya gelecekseniz mutlaka rezervasyon yaptırıp gelmenizi tavsiye ediyorlar. Hafta sonu gelecekseniz o zaman ben kahvaltımı yapmaya devam edeyim.

Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Eğer kahvaltı yapmak için bir yer arıyorsanız Cumalı Kız'a geldiğiniz zaman benim kahvaltı yaptığım yeri tercih edebilirsiniz. Şimdi karnımız doydu ve Cumalı Kızlık sokaklarına kendimizi bırakıyoruz.

0: Simalı kızın aslında bu kadar meşhur olmasının sebebi sevgili seyirciler arkamda görmüş olduğunuz Kınalı Kar dizisi. Kınalı Kar'ın çekildiği konak bu konak. Bu konakta istiyorsanız kafe restoran hizmeti de veriliyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat zaten gösteriyor. Buraya geldiğinizde isterseniz alışverişinizi yapabilirsiniz. İçerideki doğal ev yapımı ürünlerden isterseniz de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Dizi 2002-2003 yılları arasında çekilmiş. Zaten tekrar belirtmek istiyorum. Bu kadar buraya ziyaretçi akınının gelmesindeki asıl sebep arkamda görmüş olduğunuz Kınalı Kar dizisi.
1: Merhaba. Ben Ali'nin evini soracaktım. Misafirin sayılırım da

0: Ankara'yı gezerken birçok tarihi ize rastlamak mümkün burada. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Cumalı Kızık Tarihi Hamamı. Yine gezerken Cumalı Kızık Tarihi Hamamı'nı da ziyaret edebilirsiniz sevgili seyirciler. Osmanlı döneminden kalma bu hamamda sokak aralarında fazlasıyla alışveriş yapabileceğiniz böyle dükkanlar var. Yukarısı ev, aşağısı görmüş olduğunuz gibi teyzemin dükkanı.
1: Evet, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. İsim?
1: Hatice.
0: Hatice teyzeciğim. Stresini atıyorsun
1: evet,
0: vallahi örgüyle.
1: Evet. Hem para kazanıyorum hem stresimi atıyorum.
0: Ne kadar güzel. Burada birbirinden güzel danteller var. Dantelin modası geçti demeyin. Şöyle bakın hepsi el emeği. Göz nuru. Sizinde ayrı bir emek var. İşin gücün rast gitsin. Kolay gelsin. Haftanın 7 günü burada mısın?
1: Buradayım.
0: O zaman haftanın 7 günü geldiğiniz zaman hamamın hemen karşısındaki bu güzel teyzemizi de ziyaret edebilirsiniz. Hatice teyzemizi ziyaret edebilirsiniz. Kolay gelsin Hatice teyzeciğim. Hoşça kal. Dediğim gibi adım attığınız her yerde bakın mesela şöyle karşıda alışveriş yapabilecek bir mağaza, dükkan ya da yemek yenecek bir kafe, restoran görüyorsunuz. Şimdi yürümekte bu sokaklarda biraz zorlanabilirsiniz. Nedenini söyleyeyim sevgili seyirciler. Çünkü sokaklar burada hep şöyle taşta. Ve araba göremezsiniz bu sokaklarda. Evler de fazlasıyla şöyle orijinalliği bozulmamış şekilde bizleri bekliyor. Mavi, mor şekle boyanmış, orijinalliği hiçbir şekilde bozulmadan restore edilmiş evler. Şimdi ara sokaklarda şöyle gezmeye devam edelim.

Nalı kızı şöyle bir gezeyim dediğinizde köyün tam meydanında camiyi görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi kameraman arkadaşım Mithat size camiyi gösteriyor. Kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve yaptırana dair net bilgi bulunmuyor bu camiyle ilgili. Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılmış yaklaşık 300 yıllık bir cami olduğu söyleniyor bu caminin. Osmanlı döneminde bir tarafı mescit, bir tarafı medrese olarak kullanılmış. Ama bakarsanız basit, mütevazı bir köy camisi. Kubbesi olmayan caminin doğu cephesindeki çift merdivenin altındaki tonozlu nişin içinde de Zekiye Hatun çeşmesi yer alıyor. Şimdi sizlere çeşmeyi gösterelim. Biraz önce bahsettiğimiz Zekiye Hatun çeşmesi de bu çeşme oluyor. Biz caminin hemen diğer tarafındaydık. Köy kahvesinin olduğu taraftaydık. Şimdi bir diğer tarafa geldik. Bu geldiğimiz tarafta da aynı zamanda muhtarlık ve cumalı kızık müzesi var. Köy müzesi var. Şu an müze kapalı olduğu için gezemiyorum ama siz buraya geldiğiniz zaman pazartesi günleri hariç müzeyi gezebilirsiniz. Müzede ne mi var? Hemen bilgisini vereyim size. Geçmişte cumalı kızıkta işte tarımda, çiftçilikte, hayvancılıkta kullanılmış olan eserler var. Merak ediyorsanız yine müzeyi de gezebilirsiniz. Hemen şöyle caminin alt tarafından yürüdüğümüz zaman bakın yine birbirinden güzel tezgahlar bizi karşılıyor. Tarihi evlerin arasında yürüyorsunuz cumalı kıza geldiğiniz zaman. Fotoğraf çekmeye merakınız varsa, tarihi yapıların arasında kaybolmak istiyorsanız mutlaka Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalı Kızık köyüne gelebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel köyle biraz baş başa bırakalım. Sonrasında da köyle ilgili biraz tarihi bilgiler verelim. O zaman önce köye şöyle göz atın, sonrasında tekrar sizleri karşılayayım.

0: Hep hediyelik eşya ve doğal ürünler satan dükkanlar var. Bu dükkan birazcık onlardan farklı bir dükkan. Burada genellikle antika ürünler satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Örneğin şöyle bir sandık var. Şöyle içini açalım. Eski bir bavul var. Yine bakın şöyle eski bir radyo var. Sizin dükkanınız bize biraz farklı geldi. Neler satıyorsunuz?
1: Köyde kullanılan, daha önce yaşanmış eşyaları hem tanıtıyorum, hem satıyorum. Hem dekor amaçlı kiraya veriyorum.
0: Dekor amaçlı kiraya da veriyorsunuz. Peki örneğin soralım mesela. Bu eski bir radyo yanılmıyorsam.
1: 1940-1950 bir radyo, Alman malıdır.
0: Peki şu eski bir sandık?
1: Bunu Çanakkale'de bir teyzenin oturuyordu üstüne. Dedim teyze neye oturduğunun farkında mısın dedim. Bu bomba sandığıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet, biraz tadilat etti. Buradan hava aldığı için şey koyabilirsiniz. Buru bakliyatların hepsini koyabilirsiniz.
0: Gerçekten de çok güzel bir dükkanınız var. Ben çok sevdim burayı. Sanat ve çok teşekkürler. Sanat ve nostalji köşesi yazıyor zaten hemen dükkanın önünde de. Farklı bir dükkan olduğunu hemen fark ediyorsunuz sevgili seyirciler. Bir de buraya gezmeye gelen hem yabancı hem de yerli turistleri görmek mümkün. Hafta içi olmasına rağmen şu an yine fazlasıyla kalabalık ki hafta sonu burada adım atılacak yerin olmadığını düşünüyorum.

Şimdi burası da sevgili seyirciler mutlaka görmeniz gereken bir yer. Ne diye soracak olursanız buraya geldiğiniz zaman UNESCO Bursa Derneği 700 yıllık Osmanlı küpeli ev burası. Buraya girdiğiniz zaman şöyle kameraman arkadaşım Mithat'la birlikte girdik. Geçmişe burada yolculuk yapıyorsunuz. Burada ne mi var? Buraya geldiğinizde bu köyde kullanılmış eski antika eşyaları bulabiliyorsunuz. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman küpeli evde gezmenizi de tavsiye ediyorum. Bu köyde kullanılan eski eşyaları eğer merak ediyorsanız.

Sevgili seyirciler, küpeli evi gezdiğiniz zaman geçmişten günümüze gelinliğinden bindallısına, geçmişten günümüze cumalı kızın daha doğrusu geçmişten günümüze tabağına, vazosuna, aydınlatmasına kadar dilediğiniz bütün antika ürünleri görebilirsiniz. Haftanın 7 günü açık burası. 3 katlı bir yer. Sabah 9, akşam 7 arasında bu küpeli evi ziyaret edebilirsiniz. Bu köye geldiğiniz zaman bence burayı ziyaret etmeden köyü gezdim demeyin. Çünkü köyden birbirinden güzel hatıralar var geçmişten günümüze.

Peki bu sokak neden dar ve bu sokağın neden cin aralığı sokağı deniyor? Hemen sizlere anlatayım. Sevgili seyirciler, Kurtuluş Savaşı'ndan kalan bir rivayette cin aralığı sokağı çıkmaz bir sokağın en sonundaki daracık geçit sokağın başında. Sokağa geldiğiniz zaman bu geçiti görebiliyorsunuz. Üç karış genişliğinde var ya da yok. Şu an Mithat'ın gösterdiği yer. Peki neden buraya cin aralığı sokağı deniyor? İşgalcilerin kovaladıkları askerler bu sokağa girince bir anda ortadan kayboldukları için onları cinler mi kaçırdı söyleminden buraya cin aralığı demişler sevgili seyirciler. Buraya her gelen mutlaka bu cin aralığı sokağında fotoğraf çektiriyor ya da fotoğraf çekiyor ve mutlaka bu cin aralığı sokağını buraya her gelen ziyaret ediyor. Aynı bizim yaptığımız gibi.

korunmuşluğu ve Osmanlı'nın kuruluşundaki önemi sebebiyle 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş durumda. Onu söyleyebilirim. Köyün içine geldiğiniz zaman yaklaşık 250-270 civarında ev bulunduğunu ve bu evlerin hepsinin Osmanlı zamanından geçmişten günümüze evler olduğunu belirtmek isterim. Yaklaşık 150 yıllık evler, şu an burada görmüş olduğunuz evler sevgili seyirciler. Her bir evin önünde de zaten istediğiniz gibi fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Eğer bu dünya mirası yerde bir anınız olsun isterseniz.

0: mutlaka köy kahvesine uğrayın. Yok, İsim yok. Amca?
1: Benim ismim Mehmet Erdoğan.
0: Tamam, Mehmet amcayı bulun. Mehmet amcayla bir sohbet edin. Evet. Mehmet amca diyor ki benim okur yazarlığım yok. Ben sana ne anlatayım diyor. Ama sen cumalı kızıklısın. Evet. Sen bana köyü anlat.
1: Köy işte gördüğüm. Her taraf köy ya. Her taraf ev.
0: Her taraf ev. Başka? Bir çay kahve ısmarlamıyor musun Mehmet amca?
1: Burada işte ısmarlamıyor.
0: Oturayım içelim bir çay kahve.
1: Ben söylemesi bedel paraları senden.
0: Efendim?
1: Söylemesi bedel paraları senden.
0: Söylemesi Mehmet amcadan paralar da benden. Mutlaka caminin karşısında bulunan köy kahvesine gelin. Zaten kahveler ve çaylar nerede içilir? Genellikle köy kahvelerinde evet, içilir. En güzel çayı nerede bulursun? Köy kahvesinde bulursun. En tatlı kahveyi nerede bulursun? Köy kahvesinde bulursun. En güzel sohbeti nerede bulursun? İşte yine köy kahvesinde bulursun. Aynen. Biz de oturduk Mehmet amcanın yanına biraz sohbet edelim dedik. Çay Mehmet amcadan, parası benden. O zaman gelsin çaylar.

0: yapmaya geldik sevgili seyirciler buraya. Şöyle eliyoruz tarhanaları. Buraya kadar geldi de Yıldız tarhana yapmadı mı dedirteyim ben. Şöyle eziyor muyuz? Ne kadar zormuş.
1: Tavada şey yapıyoruz, pişiriyoruz. Bundan sonra böyle parçalıyoruz. Bundan sonra biraz kendini çektikten sonra da robottan çekip tekrar elekten...
0: Eliyorsun. Peki elekten sonra ne kadar süre öyle serili kalıyor tarhana?
1: 15 günde falan kurur.
0: 15 günde kuruyor. Sonra içeceğimiz çorba kıvamına geliyor.
1: Bir pişirelim istersen tatlı. Bakın taze taze.
0: Ay yok, teşekkür ederim. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Tarhana yapmak işte bu kadar meşakkatli. Helal olsun diyeyim. Ben bir elekten tarhanayı eleyemedim. Gördüğünüz gibi nasıl yapıyorlar tarhanayı diyecek söz bulamıyorum. Elinize emeğinize sağlık Azime abla.
1: Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz. Memleket neresi?
0: Alanya. Ama Bursalı oldum eşim.

O kadar Cumalı kızı Kınalı Kar dizisiyle meşhur olmuş dedik. Kınalı Kar'ın çekildiği konağa da uğramadan gitmeyelim bence burada. Burada bir kahve

yapalım. İşte bu konak diziye ev sahipliği yapmış. Şu anda zaten daha önce de bahsettiğim gibi restoran ve kafe hizmeti vermekte. Siz de buraya geldiğiniz zaman çayınızı, kahvenizi içebilir. Dilerseniz gözleminizi yiyip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben burada oturacağım ve bir sade Türk kahvesi içeceğim. Teşekkür ederim.

Bu su kaynak suyu. Kaynak suyuna genellikle biz İstanbul'un içinde de hep böyle köylerde falan rastlarız. Hatta kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç İstanbul'un köylerine gider kaynak suyu almak için. Çünkü hazır markalı sulardan içemez. Aslında çok büyük bir fark varmış kaynak suyuyla bizim içtiğimiz o üstünde etiket olan suda. Hazır buraya gelmişken bu kaynak suyundan da içmeden gitmeyelim.

0: burada yine satın alabileceğiniz doğal kestane balı, şöyle arı sütü, hemen yan tarafında polenler, yine şalvarlar. Burada fazlasıyla şalvar satılıyor sevgili seyirciler. Neden? Çünkü her sokak arasında şalvar satıyorlar. Her sokak arasında böyle patik, mutlaka örgü ören teyzeler görüyoruz. Ya da işte dantel yapan teyzeler görüyoruz. Ama şalvarı çoğunlukla daha çok gördüm.
1: Şalvar yöresel olarak, Cuma kızımızın yöresel şalvarı.
0: Satılıyor mu fazlasıyla? Satılıyor. Turistler mi alıyor? Yerli turistler.
1: Araplar bile alıyor.
0: Araplar alır.
1: Onlar yerli alır, sen de alırsın. Sen
0: alırım. Yıldız, sen böyle şalvar giyer misin falan diye kafanızda soru işareti vardır belki. Ben böyle şalvar giydim, bir gün şirkete gittim. Benimle dalga geçti arkadaşlarım gerçekten de. Ama ben de onu söyledim. Söyle, söyle.
1: Bir ara modaydı, moda.
0: Hala moda, hala moda. Hala moda. Bunu ünlü bir marka çıkarsa wow. Ama Cumalı Kızık'ta satılıyor ya da pazarda satılıyor ama ben şalvar giymem. Ben şalvar almam, değil mi?
1: Alırlar.
0: İsim?
1: İsim Ayşe abla.
0: Ayşe abla, sen satıyorsun balları, değil mi? İşler nasıl?
1: Çok güzel. Rabbim şükürler olsun. Yani ballarımız organik, doğaldır. Kendimiz üretiyoruz biz.
0: Evet.
1: Arıcılık yapıyoruz. Peki. Kestane balından, çiçek balından, sedir balından, çam balından hepsi var. Polenlerimiz var, arı sütü var, propolis var. Tamamen doğaldı.
0: Genellikle turistler mi alıyor yoksa yerli gelenler mi?
1: Turistler önce kendi ülkelerimiz, yerlerimiz lazım. Turist gidecek, bir daha gelmeyecek. Ama halkımız sürekli burada olacak, değil mi?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Doğru söylüyorum.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Bizden fayda var.
0: Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Başka?
1: Dokuzköy'den kovarlar.
0: Ay sorma, beni de Dokuzköy'den kovuyorlar. Ben de çok doğrucu Davut'um ya. Ay sorma, ben de. Haftanın 7 günü burada mısın?
1: Sürekli.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 6.30.
0: İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gitmek 2 saat.
1: Aynen.
0: Çıkıyorsun, geliyorsun Bursa'ya 2 saatte. Bu güzel köyü ziyaret etmiş
1: Mis
0: oluyorsun.
1: Gibi havası.
0: Ha. Başka?
1: Doğallığı.
0: Başka?
1: Havası. Yani kültürümüz, her şeyimiz güzel.
0: Tabii Osmanlı'dan yani kalma Osmanlı. Bize en büyük aynen miras öyle. Burası.
1: Evet,
0: en büyük miras. Burası ziyaret edilmez mi sevgili seyirciler?
1: Her zaman
0: mutlaka seyirci. Çıkın, gelin. Peki gelmek isteyenlere ne söylemek istersin?
1: Yani buyursunlar, gelsinler. Hepsini güzel bir şekilde ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere, işin gücün rast gitsin.
1: Çok teşekkür ederim.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
10: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
9: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
10: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
9: Fakat karıcığım...
10: Hiç mazeret dinlemem.
9: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
10: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
11: Severek ayrılalım. Birazdan TV4'te.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar.

0: soğukluğa serinliğini koru.
1: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
3: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.

0: tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
1: Kalbimdeki acı bugün 16.15'te TV4'te.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Haz dolu bir tasarım.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Ben bugün burada çok keyifli vakit geçirdim. Belki izleyenler ilk kez burayı görüyordur. Ben de sizin gibi ilk kez buraya geldim. Buraya tekrar gelinir mi derseniz kesinlikle ben gelirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi. Gezi rehberinize mutlaka Cumalı Kızık Köyü'nü ekleyin. Hoşçakalın.

batsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı ve biz Amerikan Koleji'nin son sınıfına kadar geldik. Fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler, ne yaparsınız? Bugün diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosundan sonra Antalya'ya, evimize...

0: Yoruldum artık.
1: Öyle yoruldum ki.
0: Aa, şuna bak.
1: Yeter be yeter, çatlayacaksın. Aman gene mi çıktınız karşıma? Çok şükür şu meknet bitti de elinizden kurtuldu. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. Çekilin, çekilin yanımdan.
2: Buna iyilik de yaramıyor.
0: Biz senin iyiliğin için söylüyoruz be.
1: Tıkın tıkın, sonunda seni kimse almayacak. Fıçıya döneceksin, evde kalacaksın.
3: Şule, biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki.
4: Çıkalım ya, mehtap seyretmeye bayılırım. Gidelim şekerim.
5: Mehtap seyretmeye bayılırım hayatım.
1: Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim. Hadi.
3: Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin?
4: Yok, üşüyecek hava yok ki. Keşke büfeden fındık alsaydık, bahçede yerdik.

0: Ay, oh, affedersiniz. Ben sizi şey sandım. Of, gördün mü olanı, ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi bana hiç güvenme, kendin yaptın, kendin temizle.
0: bir dakika, geliyorum.
1: Mutlaka bu yapmıştır, huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim.
2: Tabii, hemen.
0: Affedersiniz. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi, bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim.
2: Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk.
0: Ama elbisenizi berbat ettim.
2: Ziyanı yok.
0: Tekrar özür dilerim.
2: Bir dakika. Hemen kaçmayın.
0: Gitmem lazım.
2: Sizi tekrar ne zaman görebilirim?
0: Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum.
1: Kimden geldi o kart?
0: Gene ondan. Bu 5. oluyor. Durmadan kart yazıyor.
1: Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. Gene mi yazmış? Bu sefer ne diyor?
0: Benimle evlenmek istediğini söylüyor.
3: Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi.
1: Ne zaman geleceklermiş babacığım?
3: Yarın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun.

0: Bien. Kızım Selma, yeğenim Meral.
1: Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu.

0: affedersiniz.
1: Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım.
0: Teklifinizi mi? Ne teklifi?
1: Evlenme teklifi.

0: Sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki, nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo, ah sen misin babacığım?
1: Benim yavrum, ne yapıyorsun bakayım evde?
0: Meral'e mektup yazıyordum babacığım.
1: Ben biraz gecikeceğim galiba, bir ameliyatım var, uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme, sen yemini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin, erken yatmalısın.
0: İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum.
1: Tabii şart, halana söz verdik seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle.
0: Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim.
1: Yo, söyleyemem, sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.
0: Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o.
2: Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar?
3: Birbirimize hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Teoman Bey.
3: Gelin hanım nerede?
4: Dans ediyor, şimdi gelir. Ha, yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak biliyorsunuz.
3: Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç?
5: İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi.
4: Teoman oturun.
0: Ha, bu mu?
4: Pek gözün tutmadı galiba.
0: Ne demesin, bayıldım.
5: Nereye gidiyorsun?
0: Teoman Bey'le tanışmaya.

0: İşte size bahsettiğim yeğenim Selma.
1: Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim.
0: Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey.
1: Rica ederim, önce siz buyurun efendim.
0: Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seyrediyorum. Cazibeniz başımı döndürdü efendim.
0: Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin.
1: Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş.
0: Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı, limonata mı?
1: Hayır, bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim.
0: Şimdi geliyor. Garson.
2: Tanju. Efendim. Kim bu kız, tanıyor musun?
3: Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi?
2: Hı. Çok da şirin.
0: Önce beyefendiye ver.
1: Ay, ne biçim garsonsun be, ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol!
0: Dur, yardım etsin! Ne olur kızma Totoş, ayağa takıldı, bir kaza oldu!
1: Bakın ne hale geldim ama bakın ya!
0: Aldırmayın, hava güneşli, nasıl olsa birazdan kurursunuz!
1: Müsaadenizle biraz sonra geleceğim!
0: Ne biçim garsonsun, dikkatli olsana! Halacığım kızmayın, kaza! Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum.
3: Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba.
0: Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin. Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı. Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona 5 tane ikram ettim.
2: Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii.
0: Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz?
2: Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım.
0: Öyle mi?
2: Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim?
0: Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz?
2: Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir.
0: Adım Selma.

0: Damat beyi nasıl buldun?
1: Çok yakışıklı.
0: Şu Selma'ya bir kızdım ki.
1: Neden?
0: Bizi neden nikaha davet etmedi sanki?
1: Baksana, yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış?
0: Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay, işte gene vurdu.
2: Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor.
0: Ah, bir daha tekmeledi.
2: Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak.
0: Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim.
2: Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey.
0: Küçük hanım.
2: Ne isterse olsun. İster küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var.
0: Ne şeker şey değil mi?
1: Sahi çok güzel çocuk.
0: Tabii güzel olacak, annesine benzemiş.
1: Babasına benzeseydi çirkin olurdu değil mi? Zaten erkekler hep... Kadınlar cici.
0: Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş.
1: Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde.
2: At bakayım topu bana oğlum.
0: Hayır Cem, bana, annene at topu.
2: Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü?
0: Hop. Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun. Ne biçim avukatsın?
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kızımızı.
1: Kızımızı mı?
0: Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık.
1: İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey.
0: Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh!
1: Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Ha? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur, 2 tane getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.

0: Ne oldu sevgilim, ne var?
1: Yok bir şey, geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama.
0: Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir.
1: Haklısın. İlk fırsatta doktor.

0: geldi.
1: Neyse geçti sevgilim. Gene o sancı. Birden fena saplanıyor.
0: Of, hani bana söz vermiştin. Doktora gidecektin.
1: Üzülme sevgilim. Yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi.
2: Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın.
1: Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa...
2: Üzülme, bir şey söylemem.
0: Senin canını sıkan bir şey
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun.
1: Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim.

0: Maalesef durumu çok kötü.
1: Hiç mi ümit yok doktor bey?
2: Meral, sana teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür etmek mi? Neden?
2: Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki.
1: Sen beni daha çok mutlu ettin.
2: Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık.
1: Ne lüzum var böyle laflara?
2: Bilmem. İçimden geldi.
1: Neden bana öyle bakıyorsun?
2: Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz.
1: Koşayım mı?
2: Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum.
1: Ama çocukça bir şey bu.
2: Evet biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur.

0: Seni çok özledim. Nasılsın?
1: Gördüğün gibi.
0: Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer.
2: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Gidelim. Evin çok güzel. Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır.
1: Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum.
0: Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın?
1: Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum.
0: Ama ben senin burada kalmanı istiyorum.
2: Selma, ısrar etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz.
1: Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem.
2: Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz.

0: Mera. Karın kaç iyi demek, ille kalacaksın.
1: Evet, bir müddet amcamla oturacağım.
0: Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın.
2: Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi.
0: Pekala, ama fazla uzamasın, birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı?

0: Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek. En güzel şekilde onu yaşamak lazım.
1: Bu zor. Çok zor bir şey amcacığım.
0: Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum.
1: Döndüğüne sevindim. Ah, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki.
2: Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz.
1: Ama şey...
2: Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi?
1: Sahiden çok şirin.
3: Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor.
2: Sen yatağın yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum.
3: Bana bak, çabuk ol ama!

0: Çocuklar, sofra hazır.
1: Geliyoruz.
2: Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim.
3: Çalışmaya mı karar verdin? Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin.
2: Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım.
1: Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Hemşire olmak istiyorum.
1: Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım.
2: Tabii. Çok memnun olurum.
3: Böyle mi çıkacaksın?
2: Evet. Niye?
3: Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa.
2: Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var?
3: Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için.
2: Of. Israr etme Selma. İmkansız.
3: Ben de sana zorla sürerim. Aa. Gel bakayım buraya.
1: Öf, nerede kaldı bunlar, gecikeceğiz.
2: Demiyoruz, demiyoruz.
3: Yapma, ne oluyor?
2: Gel buraya.

0: orada.
1: Ruj kavgası yapıyoruz.
0: İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz, bize de iş çıkar.
1: Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor.
2: Canım istemiyorum. Ne olur ısrar etme.
0: Bırak Selma. İstemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin. Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela ben olsaydım senin yerinde.
2: Evet. Ne iş yapardınız?
0: Mesela prenses olurdum.
2: Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba?
0: Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki.
2: Peki nerede?
0: Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı.
2: Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim.
0: Yok. İltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.

0: Fena değil. Gayet ferah. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı?
1: Artık misafirlik çok uzadı.
0: Aşk olsun. Sen bizim evde misafir değildin ki.
1: Tabii. Orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım. Yalnız oturmam daha doğru olacak.
0: Eşya işini nasıl halledeceksin?
1: Birkaç parça eşya aldım. Yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi.
0: Aa, yatak odana bir bakayım.
2: Demek prenses davasını terk ediyor artık.
1: Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var.
2: Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki.
0: Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Ah. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın.
2: Yok canım, çocuk bu. Şimdi uyur, gel yanıma.
0: Şimdi gelirim. Bakayım ne istiyor.

0: Nasıl? Rahat mısın bu apartmanda?
1: Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor.
0: Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın.
2: İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma.
0: Sebep? Rahip olmuyor mu karar verdin?
2: Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim. Akşam yorgun dönüyorum.
0: Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii.
2: Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim.
0: Hele bir gelme, yüzüne bakmam vallahi. Yahu bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız.
2: Gelmek isterim tabii ama...
0: Aması filan yok. O gece biz de buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
2: Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum.
2: Yakışmamış mı?
1: Bilakis çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
0: Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim.
1: Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim.
0: Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz.
2: Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz.
0: Ha, olur mu? O kadar hazırlandın.
1: Durun canım, doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz.
0: Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok, ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin.
1: Ne kadar neşeli bir grup, kim bunlar?
0: Bizim kızlar, Şule, Nevin, Aslı.
1: Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey.
3: Aa, çocuklar bakın kim gelmiş, ooo! Meral! Ah Meral, şekerim çok güzelsin. Seni gördüğüme öyle sevindim ki.
2: Ben de Şule.
3: Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha!
2: Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok.
3: Timuçin'i tanıyorsun değil mi?
2: Evet, hatırlıyorum.
3: Evlendiğimizi de biliyor muydun?
2: Hayır, tebrik ederim.
1: Çok naz.
3: Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum. Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın?
2: Hı? Kocamla mı?
1: Evet, tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim.
3: Timuçin bak ne çalıyor! Çocuklar, bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz.
1: Tabii, tabii, rica ederiz. Ya
2: çocuklar,
1: biz de dans edelim mi?
2: Neden böyle bir yalan söylediniz?
1: Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa?
2: Yok, kızmadım ama lüzum yoktu.

0: değil mi? Birden fena bastırdı.
1: Bize ne? Biz arabanın içindeyiz. Onu dışarıda kalanlar düşünsün.
0: Ne oldu?
1: Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış.
0: Ben de yardım edeyim mi?
1: Yok canım, bu kadına göre iş değil. Ben icabına...

hastandınız. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin. Size bir havlu getireyim.

Geldin mi şekerim? Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm.

0: Sen ne kadar ıslanmışsın. Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, nem var senin? Neden konuşmuyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın.
1: Peki.
2: Alo, Meral.
0: Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz.
2: Bu gece mi? Bu gece imkansız, inan ki Selma çok yorgunum.
0: Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var. Hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem ama mutlaka gelmen lazım.
2: Hayati bir mesele mi? Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı?

0: Gününüz kutlu olsun Meral teyze.
1: Doğum günüm mü?
2: Evet, bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür.
1: İçimden ağlamak geliyor.
2: Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin? Aa, daha ne duruyorsun?

Küçük beyin uykusu geldi. Hadi bakalım Cem Paşa yatağa. Ah, Cem'i yatırıp geliyorum Meral.

0: Meral, sana söyleyeceklerim var.
1: Bir mucize oldu. Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o? Siz gevşediniz bayağı. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi. Aa,
2: ben istemem.
1: Neden?
2: Artık gitmem lazım.
1: Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
2: Ne olur ısrar etme Selma. Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var.
1: Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır.
2: Yok, buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim.
1: Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer götürür seni.

0: Biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral.
1: Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız.
0: Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimizi görmemeliyiz.
0: Bunu söylemek kolay.
1: Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün.
0: Hepsini düşünüyorum.
1: Ne olur hiçbir şey söyleme.

0: Son sözün bu mu Meral?
1: Evet. Yalvarırım git Ömer.
0: Meral. Peki Meral.

0: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.
1: Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim.
2: Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor.
1: Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa.
2: Senin canın dayak istiyor galiba.
1: Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin?
2: Canım istemiyor, midem iyi değil.
1: Al, meyve suyunu getir.
2: İstemem.
1: Olmaz. Bunu içeceksin.
2: Öf! Ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor.
1: Ne oldu sana Ömer?

0: Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum.
1: Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum. Sinirlerim çok bozuk.
0: Ne olur Ömer, İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme.
1: Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım. Allah'a ısmarladık.
0: Ömer, gene unuttun.
1: Affedersin.
0: Güle güle.

0: Alo. Ha, Selma yavrum, sen misin?
1: Nasılsınız babacığım? Yok, mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı?
0: Selma seni istiyor.
2: Merhaba. Nasılsın Selma?
1: İyiyim. Şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık.
2: Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet, tamam. İyi günler.
0: Ne diyor Selma?
2: Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor.
0: Güzel.
1: Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi?
3: Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki.
1: Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Ah, şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları.
4: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.

0: Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var?
1: Hiç, hiçbir şeyim yok.
0: Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral.

0: Hoş geldin Selma. Seni çok özlemiştim.
1: Ben de.
0: Merhaba Ömer. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Yemek çok lezzetli olmuş.
1: Meral'in marifeti.
0: Bu kadar iyi aşçı olduğunu bilmiyordum.
2: Ben müsaade isteyeceğim.
3: Nereye gidiyorsun?
2: Hastaneye, bu gece nöbetçiyim.
1: Nöbetçi misin?
2: Evet amca, nöbetçiyim.
0: Kaçta bitiyor nöbet?
2: Sabaha karşı 4'te. İyi geceler, yarın görüşürüz.
0: Meral'i hastaneye kadar arabayla bırakayım.
1: Tabii, olur.
0: Bu saatte belki o hasta bulamaz.
2: Nasıl istersen.
0: Meral! Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Seninle konuşmam lazım.
2: Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön.

0: Meral Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim.
1: Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim.

0: ki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral.
1: Öyle.
0: Ömer, gene unuttun.

0: Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
1: Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma.
2: Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün?
0: Sinirlerim çok bozuk efendim.
2: Vah yavrum vah.
0: Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum.
2: Nasıl istersen yavrum. Ömer bak. Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun?
1: Güzel. Sana da çok yakışmış.
2: Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba?
1: Rica ederim. Nereye isterseniz gidebiliriz.

0: Ne kadar kalacaksın Paris'te?
1: Biliyorsun avukatlar kongresine gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan, 1 hafta 10 gün içinde dönerim herhalde.
0: Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma.
2: Süper kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: 4 arkadaşımızla birlikte...
6: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!

0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik, abaküs,
2: kasa,
0: marul,
2: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Biziz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
10: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
11: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
12: Neden Tarık?
11: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
13: Gazeteleriniz efendim, buyurun. Hı-hı.
14: Teşekkür ederim.
13: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
12: Evet.
13: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
12: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
15: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
12: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
15: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
16: Biricik anne.
15: Oğlum.
5: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
17: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
18: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu.
1: Hayır! Hayır!

0: Hayır. Hayır Ömer.
1: Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam.
0: Yalvarırım git. Git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım.
1: Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin?
0: Hayır, hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü...
1: Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım, değil mi?
0: Evet. Selma'nın saadetini yıkamam.
1: Peki... Ya bizim saadetimiz ne olacak? İnsan gerçek aşkı hayatta bir defa bulurmuş. Onu buldum ve kaybetmek istemiyorum.
0: Peki ya Selma, Cem? Onları hiç düşünmüyor musun? Oh Allah'ım! Alçaklık olur bu.
1: Eğer bu aşkına da alçaklıksa ona da razıyım. Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene!
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum.

0: Beğendin mi?
1: Evet, çok sevimli bir ev.
0: Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın?
1: Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen sonunda mağlup oldum.
0: Pişman mısın?
1: Hayır. Seni o kadar çok seviyorum ki. Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde gene de senin metresin.
0: Sus. Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: Saat 2 oldu.
1: De çabuk.
0: Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım.
1: Daha çok erken.
0: Değil.
1: Senden ayrılmak istemiyorum Meral.
0: Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur git.

0: Alo. Ömer.
1: Nasılsın hayatım? Yalnız sıkılıyorsun değil mi?
0: Yo, sıkıldığımı da nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var. Onu okuyordum.
1: Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu? Merhaba.
1: Selma.
0: Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Evlilik yıl dönümümüz mü?
0: Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten.

0: Alo.
1: Meral. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu.
0: Evet. Anlıyorum. Tabii. Haklısın. Tabii. Tabii. Yok. Neden üzüleyim? İyi geceler.

0: annen var Ömer?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun?
1: Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor. Benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız.
0: Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum.
1: Yok. Hayır. Kendini suçlama. Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak.
0: Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam.
1: Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında.
0: Seni çok, ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer.
1: Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyeceğim.
2: Fakat bu ikinci oluyor efendim.
1: Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım.
2: Nasıl isterseniz.
3: Alo. Sen misin sevgilim?
1: Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu şirketinin davası için.
3: Öyle mi? Tabii tabii. Gece dönebilecek misin?
1: Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat. Ne yapalım, iş bu.
3: Evet. Evet, anlıyorum.
4: Şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Bak bu adam Meral'in kocası değil mi?
5: Bilmem, o mu?
4: Tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi? Ya. Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba?
5: İnşallah.
4: Selma!
6: Şule! Merhaba!
4: Canım!
6: Merhaba Timuçin!
5: Merhaba!
6: Burada ne işiniz var?
4: Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük.
6: Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında.
4: Yok canım, burada. Yakacık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi.
5: Evet, kocasıyla beraberdi.
4: Ya!
6: Kocası mı?
4: Tabii kocası! Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam.
5: Evet, yakışıklı.
4: Hatta böyle bir arabası var. Değil mi kocacığım?
5: Evet, o şekerim.
2: Alo? Buyurun Selma Hanım. Benim efendim.
6: Ömer Bey, iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba?
2: Hayır efendim. Zaten davası ertelendi.
6: Öyle mi? Ya, teşekkür ederim.

0: ikimiz de ahiziyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer.
1: Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur.
0: Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk.
1: Ben gideyim de biraz istirahat et.

0: Sen daha yatmadın mı?
1: Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti?
0: İşte, nefes tükettik, ne olacak?
1: Aç mısın? Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım.
1: Alo? Hava yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın.
2: Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim?
1: Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer, hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı